Sevgili dostlar, küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Seyit Fehim kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatim ve hıfzetti. Sonra dedelerinin kurduğu ve öteden beri ilim yayan büyük alimler yetiştiren Arvas Medresesi ile Müküs'teki Mir Hasan Veli Medresesi'nde temel dini bilgileri ve Arabi alet ilimlerini okudu. Kısa bir müddet ilim tahsiline ara verdi. Sonra Cizre'ye gidip Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerinden Şeyh Halid-i Cezeri'nin ders halkasına dahil oldu. Kısa zamanda emsallerini geçip ilimde ilerledi. Dini ilimleri ve zamanın fen bilgilerini öğrendi. Efendim Seyit Fehim, Cezire'de ilim tahsiliyle meşgul olduğu sırada amcaoğlu Seyit Sıbgatullah Efendi de Cezire'ye gelip Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin talebelerinden Şeyh Salih Sıbki Hazretleri'nden ilim öğrendi. Cezire dönüşünde Van'a uğradı. Van'da bulunduğu günlerde Büyük Veli Seyit Taha-i Hakkari Hazretleri de Nehri'den Van'a gelmişti. Seyit Taha Hazretleri'nin en seçkin eshabından olan amcası Seyit Muhammed Efendi, Seyit Sıbgatullah Efendi'ye Seyit Taha-i Hakkari Hazretleri'ne talep olmasını tavsiye etti. Seyit Taha'ya talebe olan Seyit Sıbgatullah, onun hizmetinde ve sohbetinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerledi. Kısa zamanda olgunlaşarak insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak hususunda icazet, diploma ve hilafet aldı. Van valisi ve halkı Van'da kalmasını ısrarla istediler. Fakat o, Nehri'ye gidiyorum. Seyit Taha Hazretleri uygun görürlerse burada kalırım buyurdu. Van'da kalmak istediğini Seyit Taha Hazretleri'ne arz edince buyurdu ki, yok Molla Sıbgatullah, Van halkı dün himmettir. Yani eksik kısa himmetlidir. Van'ın fethi benim ve senin elinde olmaz. Mukaşefe aleminden malumata göre sizin sülalenizden yani Arvasi hanedanından ilim ve irfanıyla tanınmış, Allah bilir ama onun Seyit Fehim'i kastediyor, vasıtasıyla Van'ın irşadı geçici olarak mümkündür. O zatın hayatta olup olmadığını bilmiyorum buyurdu. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, zat amcamın oğludur. Cezire'de ilim tahsiliyle meşgul, ilim ve irfanla meşhurdur dedi. Seyyid Taha bir başka gelişinde o zatı muhakkak bana getir diye emir buyurdu.

Efendim Seyyid Sıbgatullah Hazretleri hocasının ikinci defa ziyarete gelişinde genç yaştaki Seyyid Fehim Arvasi'yi de Nehri'ye getirdi. Seyyid Taha Hazretleri'nin huzuruna gidip sohbetiyle şereflendiler. Kalma zamanı bitip ayrılacakları sırada Seyyid Sıbgatullah ve yanındakiler Seyyid Taha Hazretleri'nin elini öpüp izin aldıktan sonra sıra Seyyid Fehim'e gelince Seyyid Sıbgatullah geride kaldığını görüp Seyyid Taha Hazretleri'nden onun için de izin istedi. Fakat Seyyid Taha Hazretleri Seyyid Fehim'in kalmasını münasip gördü ve o burada kalsın buyurdu. Seyyid Taha'nın hizmetinde kalan Seyyid Fehim kısa sürede kemale geldi. Seyyid Taha Hazretleri onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyyid Fehim 24 saatte aldı buyurdu. Efendim Seyyid Taha Hazretleri bir gün Cami-i Şerif'in duvarına dayanarak Seyyid Fehim Hazretleri'ne işaret ederek yanına çağırdı. O da yanına gelince çok zekisin, ilme istekli ve kabiliyetlisin. Muhakkak Mutavvel kitabını okumalısın buyurdu. Seyyid Fehim Hazretleri kitabım yok, bizim taraflarda Mutavvel okunmaz diye arz edince kendi kitabını hediye etti. Muş'un Bulanık kazasının Abidi köyünde Molla Resul Sıbki ismindeki büyük bir alime gidip okumasını tavsiye buyurdu. Huzurundan ayrılırken sen zeki ve tetkik edici bir ilim talibisin. Suallerine hocalar tatmin edici cevaplar veremezler ve rahatsız olurlar. Derslerin takibi esnasında bir zorlukla karşılaşırsan onları rahatsız etme. Elini göğsüne koy ve beni hatırla. İnşallah derhal.

müşkülünü hallederim buyurdu. Hocasının elini öpüp duasını alan Seyyid Fehim Arvasi, mutavvel okumak üzere zamanın Doğu Anadolu'daki en büyük alimlerinden olan Molla Resul Sıbki'nin huzuruna vardı. Molla Resul, ben Arvas ailesinden birisine ders okutmak arzusundaydım. Çünkü Arvas'ta Molla Resul Zeki'den okudum. O aileden gelen bu zatta zeka eseri göremiyorum. Hayret, o ailenin fertleri çok zeki olurlardı derdi. Seyyid Fehim Arvasi Molla Resul'den ders almaya başladı. Fakat Seyyid Taha Hazretlerinin tavsiyesine uyarak ders esnasında sual sormamaya dikkat ediyordu. Hatta Molla Resul Seyyid Fehim'in talebelerinden Molla Halide, senin hocan ders esnasında sual sormamaya dikkat ediyordu. Hatta Molla Resul Seyyid Fehim'in talebelerinden Molla Halide, senin hocan sual sormuyor. Zekasız mıdır yoksa utanıyor mu diye sordu. Molla Halid de, evet, ben başlangıçtan beri bu zatın yanında okuyordum. Bir zamanlar hocalarına çok sual sorar. Hocalar ona cevap vermekten aciz kalırlardı. Fakat Nehri'den döndükten sonra ne hikmetse sual sormayı terk etti. İlim öğrenmekteki kabiliyetine gelince kusura bakmayın, bendeniz onun sizden yüksek olduğunu tahmin ederim diye arz etti.

Efendim bir gün Molla Resul'den Mutavveli okurken hocasına burayı anlayamadım dedi. Molla Resul tekrar anlattı. Fakat Seyit Fehim Arvasi yine anlayamadığını söyledi. Molla Resul cümleyi birkaç defa okuduktan sonra bugün yoruldum, yarın anlatırım dedi. Ertesi gün okudu fakat yine açıklayamadı. O gece Molla Resul de Seyit Fehim de düşündüler. Üçüncü gün aynı yere gelince Molla Resul oradaki inceliği yine açıklayamadı. O sırada Seyit Fehim hocası Seyit Taha Hazretlerinin ders okurken anlayamadığım bir yer olursa beni hatırla sözünü hatırladı. Molla Resul dersi müteala etmekle meşgulken Seyit Fehim gözlerini kapayıp mürşidi Seyit Taha Hazretlerinin gözünün önüne getirdi. Seyit Taha Hazretleri elinde bir kitapla göründü. Kitabı Seyit Fehim'in önüne açtı. Mutavvel'in o sayfasıydı. O satırları açık olarak okudu. Seyit Fehim merakla, dikkatle tekrar ediyordu. O cümlenin arasında bir atıf, vavı ve harfi fazla okudu. Seyit Taha Hazretleri kaybolunca Seyit Fehim Hazretleri gözlerini açtı. Molla Resul'ün o satırları okuyup düşünmekte olduğunu gördü. Molla Resul'den izin isteyip hocasından duyduğu gibi bir V ekleyerek okudu. Molla Resul bunu işitince mana şimdi anlaşıldı dedi. İkisi de iyice anlamıştı. Molla Resul bu satırları 20 senedir okudum anlattım. Fakat hep anlamadan anlatırdım. Şimdi iyi anladım. Söyle bakalım bunu doğru okumak senin için değil. Ben senelerce bunu anlayamadım. Sen nasıl anladın? Bu V'yi okudun. Mana düzeldi dedi. Seyit Fehim, mürşidi Seyit Taha Hazretlerini hatırlayıp yardım istediğini söyledi. Mürşidinden nasıl öğrendiğini anlattı. Molla Resul, imandan sonra küfür yoktur diyerek kitabı kapattı. Seyit Fehim'le birlikte Nehri'nin yolunu tuttular. Onlar yoldayken Seyit Taha Hazretleri, Hazreti Seyit Fehim güzel bir hediyeyle geliyor buyurdu. Kısa bir müddet sonra Seyit Fehim'le birlikte gelen Molla Resul de Seyit Taha Hazretlerinin sohbetine kavuşup talebelerinden oldu. Onun huzurunda manevi olgunluğa erişip zahiri ilimlerde olduğu gibi tasavvuf ilminde de yetişti. Seyit Taha Hazretleri Molla Resul'e hilafet vererek insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi.

Efendim hocası ve mürşidi Seyyid Taha Hazretlerinin huzuruna tekrar dönen Seyyid Fehim, onun hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Seyyid Taha Hazretlerine olan muhabbet ve bağlılığı sebebiyle onun yattığı odanın dış tarafında pencereye yüzünü döner ve sabahlara kadar ayakta durup onun güneş gibi nur saçan feyizlerinden istifadeye çalışırdı. Hatta bir defasında bununla yetinmeyip soğuk bir gecede şiddetli kar yağarken kapının dışında uzandı.

Mübarek başını kapının eşiğine koyarak yattı. Şiddetli yağan kar mübarek vücudunu örttü. Fakat muhabbetle yanan kalbiyle kar altında çeşit çeşit feyiz ve bereketlere kavuştu. Seyyid Taha Hazretleri teheccüd namazını kılmak için mescide gitmek üzere kapıyı açtı. Ayağını kapıdan dışarı atınca Seyyid Fehim'in sırtına bastı. Seyyid Fehim hemen ayağa kalkıp edeple mürşidinin karşısında durdu. Seyyid Taha Hazretleri, "Yeter Molla Fehim. Benim kanaatime göre bugün ilimde bir ummansınız." Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinden sonra ilimde seyyidlerin yüzünü siz güldürdünüz. Bu ilmi bu kadar yere sermeyiniz, buyurdu. Seyyid Fehim Hazretleri ise, "Bu ilimden bütün istifadem, Hazretinizin bir nazarıyla olana yetişememiştir. Bendeniz menfaatimi arıyorum," diye cevap verdi. Bunun üzerine Seyyid Taha Hazretleri onu kucakladı, gecenin karanlığında cihanı aydınlatacak manevi nurları ihsan etti. Elini tutarak beraber mescide gittiler. Efendim, Seyyid Taha Hazretlerinin hizmet ve sohbetinde tasavvuf yolunun en yüksek derecelerine kavuşan Seyyid Fehim, Kuddisesi Ruh bir veli oldu. Mutlak hilafetle şereflenme zamanı gelince, Üstadı Seyyid Taha Hazretleri onu huzuruna çağırdı ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak, onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa kavuşmalarına vesile olmakla vazifelendirdi. Fakat Seyyid Fehim, "Bu ağır büyüktür, ben bunu kaldıramam, hem de buna layık değilim," deyip çekingen davrandı. Seyyid Taha Hazretleri, "Bu emri ihtiyari, isteğe bağlı bir iş değil, emri zaruri olup mecburi iştir," buyurdu. Memleketi olan Arvas'a gitmesini emretti. Yola çıkacağı zaman tekrar huzuruna çağırdı. Kitapların içindeki mektuplarını kendisine göstererek, "Bu ihlas ve muhabbet sizin değil midir? Neden imtina ediyorsunuz? Yemin ederim ki sizin hilafetiniz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından tasdik buyurulmuş ve bütün saadat-ı kiram büyükler tasdik buyurmuş. Ben de tasdik etmek zorundayım. Siz de kabul etmek mecburiyetindesiniz," buyurdu.

Kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyette çok yüksek bir mürşidi kamil olan ve Seyyid Taha'yı gördüm, tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyuran Seyyid Fehim Hazretleri, hocasının emrine uyarak Arvas'a döndü. Arvas medresesini yeniden imar ederek talebelere ilim öğretti. Ayrıca Nakşibendiye yolunun esaslarını anlatarak insanların saadetine çalıştı. İslamiyet'in emir ve yasaklarından kıl kadar ayrılmaksızın vazifesine devam etti. Her zaman afet kabul ettiği şöhretten kaçındı. Arvas medresesinde en az 50 talebeye ders verip Madde-i Kübra adlı eseri okuturdu. Seyyid Muhammed Emin, Seyyid Abdülhakim, Halife Derviş, Halife Ali, Molla Abdülcelil ve Şeyh Resul gibi büyükler onun yetiştirdiği alim ve velilerdendir. Ondan ilim tahsil edip mezun olanlar Ban ve Havalisinde Reisül Müderrisin unvanıyla anıldılar. Seyyid Fehim Hazretlerinin ilim ve marifetteki üstünlüğü kısa zamanda her tarafta yayıldı. Seyyid Fehim Hazretleri hocası Seyyid Taha Hazretlerinin ders talebesi gibi her yıl Arvas'tan Nehri'ye gelerek ziyaret ederdi. Vefatından sonra yerine geçen biraderi Seyyid Muhammed Salih Hazretleri'ni de ziyaret edip sohbetlerinde bulundu. Zira Seyyid Muhammed Salih Hazretleri Seyyid Fehim Hazretleri'nin sohbette üstadıydı. Üstadının vefatından sonra daha da tanınan Seyyid Fehim Hazretleri ilim ve fazilette iyice meşhur oldu. Mısır, Irak, Suriye ve bu havalide halledilemeyen meseleler ona getirilirdi. Efendim, çözülemez gibi görülen müşkiller meselelerin hepsini hallederdi. Onun sohbetinde bulunmak üzere Arvas'a giden kimseler dünyadan habersiz, nefsin ve şeytanın şerrinden emniyette olup muhabbet deryasına daldılar. Ondan feyz alıp yüksek derecelere kavuştular. Sohbet ve dersleriyle pek çok insanın doğru yola kavuşmasına vesile oldular. Böylece Doğu Anadolu halkının sünni kalmasını, Şiiliğin ve mezhep ayrılığının yöreye girmemesini temin ederek milli birliğe çok hizmet etti.

Seyyid Fehim Hazretleri, hocası Seyyid Taha Hazretlerinin vefatından sonra onun emir ve tavsiyelerine sıkı sıkıya uydu. Senede iki defa Van'a teşrif ederek halka İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı.

Efendim, Seyit Fehim Hazretleri, hocası Seyit Taha Hazretlerinin vefatından sonra onun emir ve tavsiyelerine sıkı sıkıya uydu. Senede iki defa Van'a teşrif ederek halka İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Onların dünyada ve ahirette saadete, mutluluğa kavuşmaları için çalıştı. Vaaz ve sohbetleriyle Van halkının İslamiyet'e bağlılığı ve bu husustaki şöhreti arttı. Dünyada Van, ahirette iman sözü insanlar arasında yaygın olarak söylenmeye başlandı. Seyit Fehim Hazretlerinin Van'a gelişlerinde büyük bir kalabalık ve izdiham olurdu. Zamanın valisi, askeri ve mülki erkanı onu ziyaret ederek sohbetlerinden istifade ederler. Varsa müşkil meselelerini sorup cevaplarını alırlardı. Maddi ve manevi bütün emirleri yerine getirilir, herkes ona saygı ve hürmette kusur etmezdi. Böylece hocası Seyit Taha'nın seneler önce buyurduğu, Van'ın fethi Arvasi hanedanından ilim ve irfanıyla tanınmış bir zatın vasıtasıyla muvakkaten geçici olarak mümkündür sözünün hükmü keramet olarak ortaya çıkmıştı.

Efendim şimdi Dünyadan Geçenler programında kısa bir ara veriyoruz. Aramızın ardından Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin Kudüs'e sırruhu hayatlarını kaldığımız yerden anlatmaya devam ediyoruz inşallah.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugünkü programımızda Seyyid Fehim Hazretleri'ni, Doğu Anadolu Evliyalarından, velilerinden Seyyid Fehim Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya başlamıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyyid Fehim Hazretleri Van'a geldiği zaman umumiyetle mahkeme başkatibi Ahmet Bey'in evinde misafir olurdu. Bir gece Ahmet Bey'in evinden çıkıp Hacı Bekir isminde Van'ın ileri gelenlerinden birinin evine misafir oldu. Birkaç gün Hacı Bekir'in evinde kaldı. Hacı Bekir Allah-u Teala'nın emriyle kızı Gülizar Hanım'ı Seyyid Fehim Hazretleri'ne nikahladı. Bir sohbet sırasında Seyyid Fehim Hazretleri'ne dedi ki, ''Şeyhim, size burada bir ev yaptırmam lazım oldu.'' Seyyid Fehim Hazretleri, ''Ey Hacı Bekir, bir şeyi noksan söylediniz. Yanında bir de cami yaptırın.'' buyurdu. Hacı Bekir Ağa bu söz üzerine yaptırdığı evin yanına Şabaniye Camii'ni yaptırdı. Sonraları Seyyid Fehim Hazretleri Van'a teşriflerinde kayınpederinin yaptırdığı bu evde kalırdı. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını Şabaniye'de

Haniye Camii'nde anlattı. Her sene 2-3 ay Van'da kaldığım müddet içinde pek çok kimsenin hidayete kavuşmasına vesile oldu. Sonra bu caminin yanında bir de medrese yaptırıldı. Seyyid Fehim Hazretlerinin ders verdiği ve vaaz ettiği Şabaniye Külliyesi, Arvas'a benzeyen ilim ve irfan yuvası bir makamdı. Bu medresede çok alim ve veli yetişmişti. Sofu Baba orada yetişen zatlardandı. Sonraki devirlerde de ilim ve irfan kaynağı olmaya devam eden bu medreseden Seyyid Abdülhakim Hazretlerinin oğlu Ahmed Mekki Efendi ve kardeşi oğlu Cemal Efendiler de yetişti. Bu mekanlar şimdi harabe halinde bulunmaktadır. İlim, fazilet ve güzel ahlakta zamanının bir tanesi olan Seyyid Fehim Hazretleri, İslamiyet'in emirlerine ve sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesine titizlikle uyardı. Onu sevenler namazlarını mutlaka camide cemaatle kıdarlardı. Onun en büyük kerameti, İslamiyet'in emir ve yasaklarına tam uyması, kendisinden sonra vazifesini devam ettirecek olan Seyyid Abdülhakim gibi alim ve veli bir zatı yetiştirmesiydi. Bunlardan başka pek çok kerametleri de görünmüştür. Seyyid Fehim Hazretleri bir defasında talebeleriyle Van Gölü kıyısına giderken, göldeki Ahtamar adasında bulunan Ermeni kilisesinden bir papaz çıkarak su üstünde yürümeye başlar. Talebeler bunu görünce bazılarının hatırına Allah'ın düşmanı dediğimiz papaz su üzerinde yürüyor da evliyanın büyüğü, Allah-u Teala'nın sevdiği, seçtiği kulu bildiğimiz Seyyid Hazretleri acaba neden yürümez ve kıyıdan dolaşır diye gelir. Seyyid Fehim bu düşünceyi anlayıp mübarek ayaklarındaki nalınları ellerine alıp birbirine çarpar. Nalınları çarptıkça papaz suya batar. Boğazına kadar gelince bir daha çarpar. Papaz batar ve boğulur. Sonra böyle düşünen talebesine dönerek, "O sihir yaparak su üstünde gidiyor. Böylece sizin imanınızı bozmak istiyordu. Nalınları çarpınca sihri bozulup battı. Müslümanlar sihir yapmaz. Allah-u Teala'dan keramet istemekten de haya ederler." buyurdu. Kerametiyle papazın sihrini bozdu. Bu keramet Abdurrahman Arvasi Hazretleri ile ilgili olarak da anlatılmaktadır.

İstanbul'da kağıthanede sabun fabrikası olan Rıfat Bey'in babası Abdülvehhab Efendi 1963'te vefat etti. Vefatından birkaç sene evvel dedi ki, Erzurum'da medrese tahsilini bitirmiştim. Daha sonra okumak istedim ama aradığım büyük alimin Bitlis'te Abdülcelil Efendi olduğunu söylediler. Bitlis'e gittim, kendisini aradım. Van'a gitti, yakında gelir, bekle dediler. Sabredemedim, Van'a gittim. Sorduğumda, Müks Şeyhi Seyyid Fehim Hazretleri Van'a geldi. Şabaniye Camii'nde onun yanındadır diye düşünüyordum. Camiye girdim, herkes başını eğmiş, edepli oturuyordu. Karşıda nur gibi tatlı bakışlı bir zat vardı. Herkes buna karşı saygıyla dönmüştü. Abdülcelil Efendi bu her halde karşıdaki heybetli, tesirli zattır diyordum. Fakat soracak kimse yoktu. Herkes boynunu bükmüş önüne bakıyordu. Ansızın önüme bir genç geldi. Ne arıyorsunuz dedi. Abdülcelil Efendi Hazretlerini arıyorum dedim. İşte budur diyerek en geride sırada boynunu bükmüş edeple oturan birini gösterdi. İstersen sen de otur dedi. Karşıda oturan kimdir dedim. Seyyid Fehim Hazretleridir dedi. Nice zaman sonra bu gencin Seyyid Abdülhakim Efendi olduğunu anladım. Biraz sonra ezan okundu, sünnetler kılındı, Seyyid Fehim Hazretleri imam oldu, safları düzelttik. İmamla birlikte tekbir getirirken bütün cemaat elektrik çarpan kimse gibi titremeye başlamıştı. Şimdi 60 sene oluyor. İmamın o tekbir sesi hatırıma geldikçe titriyorum, kalbimde o gün olduğu gibi bir hal oluyor.

Endis köyünden Hacı Abdullah isminde biri hacca gitmişti. Hac ibadeti esnasında cebindeki paralarını kaybetti. 3 ay müddette Müslümanların yardımıyla idare etti. Bir gün

bulunduğu sıkıntılı hali düşünerek Mekke-i Mükerreme'nin sokaklarında yürürken birden meyve ağaçları, çiçekleri, akan suları ve ortasında çok güzel ve süslü bir cami bulunan bir makam gördü. Caminin kapısında güzel simalı bir zat oturuyordu. Kendi kendine düşündü. Ya Rabbi, Mekke-i Mükerreme'de böyle bağ, bahçe ve akan sular yoktur. Bu gördüğüm hayal midir, rüya mıdır deyip caminin kapısında duran zatın yanına gitti. Selam verdi. O zat selamını aldı ve merhaba, hoş geldin, sefa geldin ey hacı dedi. Hacı Abdullah Efendi hayretini o zata bildirdi. O zat, burası manevi bir makamdır, evliyaya mahsustur. Cuma günü ikindi namazlarını bu mübarek mabette kılarlar dedi. Hacı Abdullah Efendi, imamları kimdir diye sordu. O zat, herhalde tanırsınız, Seyyid Fehimi Arvasi Hazretleridir diye cevap verdi. Hacı Abdullah Efendi bu söze çok sevindi. Bahçenin bir kenarına çekilip Seyyid Fehim Hazretlerinin gelmesini bekledi. Orada durduğu müddet içinde evliyayı kiram tek tek grup grup geldiler. Cami tamamen doldu. Hepsinden sonra Seyyid Fehim Hazretleri büyük bir vakar ve nazik bir tavırla geldi. Abdullah Efendi koşup saygıyla ellerini öptü. Sıkıntılı halini arz etti. Seyyid Fehim Hazretleri, hayatımda bu sırrı ifşa etmemek şartıyla Sadat-ı Kiram'ın himmet ve bereketleriyle icabına bakarız. Eğer sırrı ifşa ederseniz gözlerinizden mahrum olursunuz buyurdu. Camiye girince bütün veliler ayağa kalkıp onu saygıyla karşıladılar. Seyyid Fehim Hazretleri mihraba geçerek ikindi namazını kıldırdı. Sonra güzel sohbetler oldu. İzaha mümkün olmayan bir muhabbet, vecd ve şevk hali hasıl oldu. Evliyaullah camiden geldikleri gibi ayrıldılar. En son Seyyid Fehim Hazretleri camiden çıktılar. Hacı Abdullah Efendi tekrar eteklerine yapışıp halini arz etti. Seyyid Fehim Hazretleri, merak etme, inşallah şimdi memleketine gidersin. Paran yoktu, nasıl geldin diyenlere bir tüccar yardım etti, geldim dersin. Tekrar ediyorum, bu sırrı ifşa etme buyurdu ve gözlerini kapa diye emretti. Efendim, Hacı Abdullah Efendi gözlerini kapadı, rüyada gibi uçtuğunu hissediyordu. Nihayet köyünün dışındaki bir çeşmenin başında oturduğunu gördü. Yavaş yavaş köye indi. Köylüleri ve akrabaları onu karşıladılar. Hoş geldiniz, haccınız mübarek olsun dediler. Evine gidince köylü cemaat halinde gelip onun hac intibalarını sordular. Bu arada paranızı kaybettiğinizi, Mekke-i Mükerreme'de perişan olduğunuzu işittik. Para temin edip yarın Arvas'a gidecek, Seyyid Fehim Hazretlerine arz edip onların emredecekleri bir vasıtayla gönderecektik. Elhamdülillah siz geldiniz, size yardım eden zattan Allah-u Teala razı olsun dediler. Hacı Abdullah Efendi o geceyi evinde geçirdikten sonra ertesi gün kalkıp Arvas'a gitti. Seyyid Fehim Hazretlerinin huzuruna vardı. Yanlarında birkaç talebesi vardı. Selam verip ellerini öptü. Seyyid Fehim Hazretleri, bu sene hacca gittiğinizi duydum. Ne zaman geldiniz buyurdu. Abdullah Efendi, dün geldim diye arz edince, niye bu kadar geç kaldınız? 3 ayı geçti diye sordu. Paramı kaybettim. Mekke'de parasız kaldım. Sonra bir tüccar yardım etti, geldim dedi. Seyyid Fehim Hazretleri, Allah razı olsun. Dün eve geldiğinize göre niye bugün buraya geldiniz? Müslümanlar sizi ziyarete gelirler buyurdu. Abdullah Efendi, sizi temiz iken ziyaret etmek istedim efendim dedi. Bu gece kal, sabahleyin durmadan evine git. Sırrın ifşası, açıklaması hatadır. Hayatımda ifşa etme buyurdular. Abdullah Efendi o gece orada kaldıktan sonra ertesi gün evine döndü. Bu gördüklerini de Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin vefatından yıllarca sonra anlattı. Diyarbakır'da adliye müfettişi Mustafa Necati Bey isminde bir kimse vardı. Vazifeli olarak Van'ın Müküs kazasına gitti. Bir bayram günü bayram namazından sonra kaymakam ve kazanın ileri gelenleri Seyyid Fehim Hazretlerini ziyarete gitmek üzere hazırlandılar. Mustafa Necati Bey de onlarla birlikte gitmek istedi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yola çıktılar. Yolculuk esnasında güzel şeylerden bahsedildi. Arvas'ın yakınındaki Kırmızı Köprü'yü geçtikten sonra hepsinde ayrı bir manevi havaya girdiler. Mustafa Necati Bey de o havadan etkilendi. Fakat kendisi içki içtiği için heybesinde

iki şişe içki vardı. Arvas kabristanının altındaki taşlıkta bu şişeleri kimseden habersiz bir yere sakladı. Arvas'a varıp Seyit Fehim Hazretlerini ziyaret ettiler. Hepsi sırasıyla saygıyla ellerini öptü. Mustafa Necati Bey de ellerini öpüp tasavvuf yolunda talebesi olmak istediğini bildirdi. Seyit Fehim Hazretleri ona, ''Şişe ile tarikat bir arada olmaz. Git şişeleri kır, dök, gel. Öyle kabul edelim.'' buyurdu. Mustafa Necati Bey şişeleri oraya koyduğunu kimsenin görmediğini düşündü. Fakat Allah-u Teala veli kullarına kerametle bildirir diye düşünerek gitti. Şişelerden birini kırdı, diğerini de sıkışırsam kullanırım dedi. Seyit Fehim Hazretleri'nin huzuruna gelince, git öbürünü de kır gel buyurdular. Mustafa Necati Bey, bu durum keyfi değil, zaruridir. O şişeyi oraya isteyerek bırakmadım, zaruri kalırsam içerim diye bıraktım dedi. Seyit Fehim Hazretleri, haramda zaruret olmaz buyurdular. Mustafa Necati Bey gidip o şişeyi de kırdı. Sonra ellerini öptü ve talebeleri arasına girdi. Bundan sonra içki alışkanlığı kalmadı. Mustafa Necati Bey, Seyit Fehim Hazretleri hakkında, Türkiye'yi hemen hemen tamamen Arabistan'ın bir kısmını gezdim. Her yerde meşayihten pek çok kimseyle karşılaştım. Bu zat gibi olgun bir fert görmedim. Peygamber Efendimiz'i ve Eshab-ı Kiram'ı temsil ediyordu. Onlardaki ilim, hilim, yumuşaklık, vakar, letafet ve heybet hiç kimsede görmedim diye anlatır ve ağlardı.

Efendim Seyyid Taha Hazretlerinin oğlu Seyyid Ubeydullah Efendi hacca gitmek istiyordu. Van'a geldi. Kendi kendine Arabistan'da babam Taha-i Hakkari Hazretlerini tanıyanlar çoktur. İlim sohbetleri olur. Yanımda büyük bir alimin bulunması zaruridir. Buna layık ancak babamın halifesi Seyyid Fehim Hazretleridir diye düşünerek onları beraber götürmek üzere Van'a devam etti. Seyyid Fehim Hazretleri Van'a gelince üstadım birlikte hacca gidelim dedi. Seyyid Fehim Hazretleri özür beyan edip mali ve bedeni durumu müsait değildir buyurdu. Seyyid Ubeydullah Efendi mal ve para işi bana aittir. Bedeni durumunuzla ilgili olarak Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin divanına bakalım ne çıkacak dedi. Divanın bazı sayfalarını açtıkları zaman Medine-i Münevvere ile ilgili beyitler çıktı. Bunun üzerine karar verip birlikte hac yolculuğuna çıktılar. İstanbul'a geçip Fatih'teki Reşadiye Oteli'ne indiler. Onların İstanbul'a geldiklerini haber alan zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamit Han kendilerini saraya davet etti. Sarayda misafir edip ikram ve ihsanlarda bulundu. Kendisi veli olan alim ve velilere çok hürmet eden Sultan II. Abdülhamit Han, Seyyid Fehim Hazretlerine sohbetlerinde bulunup duasını aldı. 12 gün kadar İstanbul'da misafir ettikten sonra Haydarpaşa'ya kadar merasimle, törenle uğurladı. Seyyid Fehim Hazretleri ve Seyyid Ubeydullah Efendi vapurla Mısır'a gittiler. Oradaki alim ve velilerle görüşüp sohbette bulundular. O devrin önemli ilim merkezlerinden olan Eser Medresesi'nden yetişen alimler, Seyyid Fehim Hazretleri'nin ilim ve faziletteki üstünlüğünü kabul ettiler. Seyyid Fehim Hazretleri, hizmetlerinde bulunan Hacı Ömer Efendi ile birlikte Camiül Eser Medresesi'ne gittiler. Bir odaya girdiler. Bu odada oturan bir alimin etrafında çok sayıda kitaplar ve önünde bir kağıt olduğu halde oturduğunu gördüler. Alim kitaplara bakıyor fakat önündeki kağıda bir şey yazamıyordu. Seyyid Fehim Hazretleri kağıtta olan yazıyı bir defa okuyup ezberledi. Çünkü bir defa okuduğu yazıyı ezberlemek onun hususiyetlerindendi. Alim kişi başını kaldırıp "Sizin okumanız var mıdır?" diye sordu. Seyyid Fehim Hazretleri ilimle bir miktar meşgul olduğunu bildirdi. Alim, "Siz bu kağıttaki yazının manasını bilir misiniz?" dedi. Evet cevabını alınca hayret etti ve "Hayret! Camiül Eser Medresesi bütün şubeleriyle bir haftadan beri bu meselenin halli için tatil edildi. Reisül Ulema başta olmak üzere bütün alimler gece gündüz çalışmaktadır. Bu yazının mana ve mefhumunu anlamaktan aciz kaldı." dedi. Seyyid Fehim Hazretleri "Basit bir meseledir." buyurunca alim daha çok hayret etti. Seyyid Fehim Hazretleri anlaşılamayan meseleyi izah etmeye başladı.

hayretler vadisinde dolaşan alim saygıyla kalkıp elini öptükten sonra hemen kağıt kalem alıp Fehimi Arvasi Hazretlerinin izahını yazdı. Adresini alarak tekrar elini öptü ve ayrıldı. Seyyid Fehim Hazretleri de Hacı Ömer Efendi ile birlikte kiraladıkları eve döndü.

Efendim bir müddet sonra Camiül Eser Medresesi Reisül Ulema'sının gönderdiği 4 alim çıka geldi. Reisül Ulema tarafından Camiül Eser'e davet edildiğini ifade ettiler. Seyyid Fehim Hazretleri daveti kabul buyurup gitti. Büyük bir salonda Reisül Ulema başta olmak üzere 500'e yakın alim büyük bir saygıyla kendisini karşıladılar. Seyyid Fehim Hazretleri ile Reisül Ulema yan yana oturdular. Sohbete başladı. Reisül Ulema Seyyid Fehim Hazretlerine, "Efendi Hazretleri, tam istenen şekilde açıkladığınız mesele, Camiül Eserce müşkil ve manası anlaşılamayan bir mesele haline gelmişti. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bu müşkilattan bizleri kurtardınız. Camiül Eser size sonsuz şükran borçludur," dedi. Efendim, şöhret sahibi olmaktan kaçınan Seyyid Fehim Hazretleri bir an evvel Mısır'dan ayrılmak istedi. Ancak alimlerin ve Seyyid Ubeydullah Efendi'nin ısrarlı istekleri üzerine Mısır alimlerinin ve halkının müşkil meselelerini halletmek üzere bir müddet daha kaldı. Orada bulunduğu süre içerisinde ilim meclislerinde ve sohbetlerinde İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Daha sonra Mısır'dan ayrılarak hac ibadetini yerine getirmek üzere yanındakilerle birlikte Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu sırada pek çok alim ve veliyle görüşüp sohbette bulundu. Şafii mezhebi fıkhına dair İyanetüt Talibin adlı kitabı telif eden Şeyh Seyyid Ebu Bekir rahmetullahi aleyh birçok müşkil meselelerini Seyyid Fehim Hazretlerine sorup cevabını aldı. Seyyid Ebu Bekir, "Bu mübarek beldede bulunduğunuz müddetçe teşrif edin. Sizden istifade edelim," dedi. Bir gün Hacı Ömer Efendi'ye gizlice, "Belki Mısır Reisül Uleması bu zatın derecesinde olabilir. Ondan başka yeryüzünde bu zat gibi bir alim bulunduğuna inanmam," dedi. Hacı Ömer Efendi Mısır Reisül Uleması ile olan görüşmeyi anlatınca Seyyid Ebu Bekir, "Allah-u Teala ona uzun ömür vermek de bizi nimetlendirsin. Onun ilminden, doğruluğundan, takvasından ve himmetinden bizleri nasiplendirsin," diye dua etti.

Efendim, ömrünü İslamiyet'i öğrenmek ve öğretmekle geçiren Seyyid Fehim Hazretleri vefatından 6 ay öncesinden itibaren sefer hazırlığına başlamıştı. Sohbetlerinde her zamankinden daha çok ölümden bahsediyordu. Şimdi metfun bulunduğu kabri şerifin yerine bakarak Arvas kabristanına defnedilenlerin imanlı olduğu takdirde bütün günahlarının affedileceğini beyan buyururlardı. Ömrünün son günlerine doğru rahatsızlığı fazlalaşmıştı. Bir cuma günü hasta haliyle camiye gitti. O gün halifesi ve oğlu Seyyid Muhammed Emin Efendi beli ve hazin bir hutbe okudu. Caminin arkasındaki çeşmeye kadar saflar bağlamış olan cemaat bu hutbenin tesiriyle mahzun olup ağladı. Seyyid Fehim Hazretleri cuma namazını oturarak kıldı. Sonra da Seyyid Abdülhakim Efendi, Seyyid Muhammed Efendi, Halife Derviş ve Halife Ali adlı 4 halifesini huzuruna davet buyurarak vasiyetlerini şöyle buyurdu. Muhammed'imin yerime ikame edilmiştir. Yani benim vazifemi yürütecektir. İnce kalplidir. Bize karşı sevgisi çok kuvvetli olduğu için benden sonra fazla yaşayacağını zannetmiyorum. Ondan sonra Seyyid Abdülhakim mutlak olarak yerime ikame buyurulmuştur. Kendisi Arvas

olsun, Başkale'de olsun, İstanbul'da olsun, ona itaat ediniz. Onun rızası benim rızamdır. Ona muhalefet bana muhalefettir buyurarak Seyyid Abdülhakim Efendi'nin zamanla İstanbul'a geleceğini işaret etti. Dört halifesinden başka bazı talebelerinin de bulunduğu sırada vasiyetine devam ederek buyurdu ki, kitaplarımı Arvaz Kütüphanesi'ne vakfettim. Benim bildiğim kimseye borcum yoktur. İhtiyaten ilan edin. Şayet alacaklılar çıkarsa, ne kadar iddia ederlerse Muhammed Emin tereddütsüz versin. İlmin ve Nakşibendiye yolunun yayılmasına ihtimam gösteriniz. Seyyidim ve senedim Seyyid Büzürk, yani Seyyid Taha Hakkari Hazretleri, her sene asgari bir defa Van'a gidip halkı irşad için fakire olan emirlerini yerine getiriniz. Hüseyin'in annesinin genç olmasına rağmen çocuklarını bırakıp gideceğine kâni değilim. Bununla beraber himaye etmek lazımdır buyurdu. O sırada 10 yaşında olan Hüseyin Efendi orada oynuyordu. Bir ara can feda babacığım. Misafir çoktur. Dışarıda hepsi bekliyorlar. Niye yatıyorsunuz? Kalkın misafire bakın deyince çocuğun sözlerine tebessüm ederek bu çocuk salihtir buyurdu. Vasiyetine devam ederek benden sonra çok fitne çıkacak. Kadınlardan haya perdesi kalkıp çarşı pazarlarda dolaşacaklar. İslam Abdülhamid Han'la kaimdir buyurdu. Bir ara Seyyid Abdülhakim Efendi'ye dönerek Cenab-ı Hak sizi muhafaza edecektir buyurdu ve İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmadığı kıssasını anlattı. Nakşibendiye yolunun yayılması için elimden geldiğince kıl kadar ayrılmamak üzere hizmet ettim. İnşallah mesul değilim. Tam tetkik etmeden fetva vermeyiniz. Ruhsatlarla yetinmeyiniz. İmkanı oldukça azimetleri esas kabul ediniz buyurduktan sonra bir müddet kimseyi yanlarına kabul buyurmadılar. Allah-u Teala'yı anmakla ve ibadetle meşgul oldular. Bir ara karpuz istediler. Fakat o mevsimde Müküs'te karpuz yoktu. Çatak'a gidip getirdiler. Fakat karpuzu yemeden vefat ettiler.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da böylelikle Bir Dünyadan Geçenler programının daha sonuna geldik efendim. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bendeniz program sunucunuz Abdülbakit olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

Dünyadan Geçenler. Abdülbaki Tosun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Malum olduğu üzere biz bu sohbet programında Hakan Hocam'la birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını dillendirmeye çalışıyoruz gücümüz nispetince. Son birkaç programdır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden, sahabe-i kiram efendilerimizin hicretinden, İslam tarihinde gerçekleşen hicret olayından bahsediyoruz. Bahsediyoruz zira hicret basit bir mekan değiştirme, göç etme değil, kutsal İslam davasının hedefe giden yolunda bir dönüm noktasıdır. Hicret, İslam dayanışma ve kardeşliğinin ruhudur. Hicret devletin meydana çıkışıdır. İslam'ın ticari, iktisadi, zirai ve ekonomik hayata dair esasları ilk uygulamalarını hicretten sonra başlamıştır. İlk İslam çarşı pazarı bu dönemde kurulmuştur. Cemaate açık İslam mabedi, mescidi, Küba ve Mescid-i Nebi hicretle beraber ve hicretten hemen sonra bina olunmuştur. Zekat, oruç gibi ibadetler hicretten sonra farz kılınmıştır. Hicret, imanın maddeye sağladığı tarihi zaferin simgesidir adeta. Hicret, Allah rızası için anadan, babadan, yardan, maldan, mülkten, hatta candan vazgeçişin ibretli bir kıssasıdır. Hicrette dünyevi menfaat ile ilişkiler bertaraf edilerek kutsal dava ön plana alınmış ve kutsal gaye için fakirlik göze alınarak mal mülk terk edilmiştir. Hani hep ifade edilir ya, muhacirler Medine'ye geldiklerinde sadece tek canları ve bir de o canları içinde besleyip büyüttükleri davaları vardı. Hicret, nicret nedir? Hicret ahde vefadır. Hicret sözde doğruluktur. Dostlukta sadakattir. Dostlar dostu ensar, Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve öteki muhacirleri her çeşit tehlikeye karşı savunmuşlardır. Zaten Akabe biatında da o şekilde söz vermişlerdi. Canlarından öte savunacaklarını, muhafaza edeceklerini. Onu çağırıyorlar ama sözlerinin arkasında sonuna dek duracaklarını söylemişlerdi. Hatta işlerinden bir tanesi, siz bunu yaparken tüm dünyayı karşınıza alıyorsunuz, bir avuç insan. Yine de, çünkü neticesinde cennet vaat ediliyordu.
4: Demek ki hocam, yani Cenab-ı Hakk'a söz verirken, din yaşanırken, din yaşamaya söz verirken öyle eğreti bir söz kabul edilmiyor.
3: Kesinlikle.
4: Ve eğreti bir yaşantı da aslında kabul edilmiyor. Yani İslam dini böyle ucundan yaşasan da olur tarzında değil. Her şeyle.
3: Evet.
4: O söze girmek ve her şeyle yaşamak.
3: İmam Birgivi Hazretleri bu konuda bir açıklama getiriyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, kelime-i tevhid getirerek, bir anlamda tasdik ederek, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığını,

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğunu tasdik eden bir kimse, bu tasdikin hemen ardında hem cinsi yanında iken işleyemediği çirkin bir hareketi, kendi başına kaldığında etrafındaki havaza meleklerini unutup onu daima gören, halinden haberdar, içini dışını her an bilen Mevla'yı unutup orada kendini yalnız zannedip o çirkin hareketi rahatça işleyen bir kimseye sorulur: senin tasdikin nerede kaldı? Namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen bir kimseye sorulur: sen Muhammed Resulullah derken aleyhisselam, Allahü Teala'nın bütün Kur'an'daki emirlerini ve yasaklarını da kabul ettin, tasdik ettin. Senin tasdikin nerede kaldı diye insana sorulur. Yine, onun için tasdik etmeli.
1: Hocam buna bir örnek olarak da mesela Musa Aleyhisselam'a iman eden gençleri de misal olarak verebiliriz. Firavun'un zulmüne rağmen, onun zorbalığına rağmen, en ağır işkenceleri hiç gözünü kırpmadan yapmasına rağmen Musa Aleyhisselam'a o iman eden gençler iman ettiler. Firavun onları tehdit etti. Dedi ben sizi astıracağım dedi. Sizi perişan edeceğim. Siz nasıl iman edersiniz? Benden izin almadan nasıl Rabbinizi değiştirirsiniz? Sümme haşa. Böyle söyledi. O gençler yine sen ne kadar bizi tehdit etsen, ne kadar korkutsan da, sen bize ne yapsan da biz yine o Musa'ya aleyhisselam ve onun Rabbine iman edeceğiz dediler. İşte evet. Yani ahit böyle olur. Sadakat böyle olur. Yaşantı böyle olur. Yine Peygamber aleyhisselatü vesselam geçmiş ümmetlerden de haber veriyor. Mesela ashab-ı kiram efendilerimiz daha Mekke-i Mükerreme'de hicretten önce tabii bir insan olarak haliyle çok bunaldılar müşriklerin işkencelerinden. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek bir anlamda yani durumlarından yakınınca Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara buyurdu: siz acele ediyorsunuz. Sizden önceki ümmetler sırf imanlarından dolayı ne işkenceler çektiler.
0: Evet.
1: Hatta şunu da misal olarak veriyor. Onlardan biri başına kadar bütün vücudu toprağın içerisine gömülürdü. Toprağın dışında tek başı kalırdı. İki kişi gelirdi başına, demir bir testere alıp başını ortadan ikiye yararlardı da o yine imanından dönmezdi. Yine bir kısmı da onların etleri, derileri demir taraklarla taranırdı. Derileri paramparça edilirdi de yine imanlarından dönmezdi diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları misal olarak veriyor. Tabii bunun daha örnekleri çok.
0: Hicret ettikten sonra sahabe-i kiram efendilerimiz Medine'nin havasına suyuna alışamıyorlar. Hastalanıp rahatsızlanıyorlar. Geri dönmemek için hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları ziyarete geliyor. Hani tekrardan Mekke'ye sıhhattir. Hani insanın sıhhati gibi olmaz. Her şey bir tarafa, sıhhat bir tarafa. Tekrardan Mekke'ye dönebilirler mi acaba düşüncesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir düşünce hasıl olmasın onların gönüllerinde diyerek geliyor onları ziyarete. Hatta diyorlar ki ya Resulallah, Mevla benim ayaklarımı tekrar geriye döndürmemesi için bana dua et. Yani onlar davalarında samimiydiler. Onlar sadıktılar. Öyle içten bağlıydılar ki onlar, Ensar ile Muhacir öyle bir kardeşlik sergilemişler ki aslen Mekkeli olmayan Selman-ı Farisi Hazretlerini dahi öyle bir zevatı her iki taraf kendilerinden sayarak bağırlarına basmışlardır adeta.
1: Yani İran'dan kopup
0: evet,
1: gelip
0: evet,
1: iman
0: eden. Farisi olarak evet. Hicret isardır hocam. Kardeşini kendi ihtiyaçlı olsa dahi kendisine tercih ediştir. Ensar efendilerimiz böyle yapmışlar. Kendi ihtiyaçlarını gidermeyi bir yana bırakıp Müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermişler. Bu hususta Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin rivayetinde yokluktan dolayı perişan olmuş bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelerek ey Allah'ın Resulü ben açım dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şeyler göndermesini istedi. Fakat müminlerin annesi, seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki evde sudan başka bir şey yok. Diğer hanımlarına, onlara haber saldı. Onlar da aynı durumda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram efendilerimize dönüyor.

0: bu gece bu şahsı kim misafir etmek ister diye sordu. Ensardan bir adam kalktı ve ben misafir ederim ya Resulallah dedi. Evine götürdü. Eşine işte bu Allah Resulü'nün misafiridir. Ona eksik bir şey bırakmadan ikram edelim dedi. Yazık. Eşi evde çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok. Adam bu sefer diyor ki öyleyse kalk çocukları oyalayarak hiçbir şey yedirmeden uyut. Sonra kandili yak. Misafir yemeye başlayınca sanki lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak ışığı söndür. Sonra misafirin karnı doyuncaya kadar yemesi için biz de ağızlarımızı yemek yiyormuş gibi şapırdatmaya başlayacağız. Elimizi sofraya götürüp getireceğiz. Hani kaşıklayıp yiyormuşçasına. Bunun üzerine eşi kalktı ve çocukları hiçbir şey yedirmeden onları oyalayıp uyuttu. Lambayı yaktı, sonra kalktı yemeği hazırladı. Misafir yemeye başlayınca kadın kocasının dediği gibi kalkıp lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak lambayı söndürüverdi. Ev sahibi, karı koca her ikisi ağzını yemek yiyormuşçasına kımıldatıyor. Elini sofraya götürüp getiriyor. Misafir ise hiçbir şeyin farkında değil. Böylece misafirin karnı doyuyor. Onlar da tabii yiyecek başka bir şey yok. Aç kalıyorlar. Ve o açlıklarını gizleyerek sabahlıyorlar. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaza durdular. Namazdan sonra Efendimiz Aleyhisselam ev sahibini görünce tebessüm etti. Ve bakın nasıl buyuruyor. Allah Teala sizin misafirinize karşı takındığınız bu tavırdan memnun oldu. Allah Teala onlar hakkında kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih ettiler. Ayeti cellesini nazil buyuruyor. Allah-u Teala'nın kulundan bir an razı olması dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Onlar kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşini kendine tercih edebilir. İhsardı hicret. Yine Sevir mağarasında daha önce de işlemiş olduğumuz üzere Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimizin tavrı. Öne geçiyor, ardında kalıyor. O mağaraya yaklaştıklarında önce ben gireyim ya Resulallah diyor. Onun için hicret edeptir. Hicret hassasiyettir. Nezaket ve ince duyguların adeta lif lif örülüşüdür diye tabir edilir. Hocam dilerseniz Ashab-ı Güzin efendilerimizin Hazreti Ali Keremallahu Veçhi Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yatağına yatırmıştı, yerine bırakmıştı. Yanındaki emanetlerini vermek için geride kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yetişme hadisesini isterseniz oradan devam edelim.
1: Evet hocam, bu bahsetmiş olduğunuz mevzu Hazreti Ali Efendimizin ve diğer sahabe efendilerimizin bu hicretlerinde de gerçekten bizim için alınacak çok dersler var, çok ibretler var. Önce bu olayları, hadiseleri zikredelim, analım. Sonra oradan ne gibi dersler çıkarırız, onu beraberce inşallah mütalaa edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belirttiğiniz gibi Kureyş müşriklerinin kendisine emanet olarak bırakmış olduğu şeyleri sahiplerine iade edinceye kadar Mekke-i Mükerreme'de kalmasını Hazreti Ali radıyallahu anh'a bizzat emretmişti. Hazreti Ali Efendimiz de bu iş için Mekke-i Mükerreme'de 3 gün 3 gece kaldı. Yani Efendimizin hicretinden sonra.
0: Yaşı da genç, 20-25-26 yaşlarında.
1: Tabii genç, daha evet. Çok genç yaşta. Mekke Vadisi'nde dikilerek ilan etti. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanında kimin bir emaneti varsa gelsin, ona emanetini teslim edeceğim diye seslendi ve emanetleri sahiplerine dağıttı. Peygamber Efendimizin verdiği bu vazifeyi de yerine getirdikten sonra Medine-i Münevvere'nin yolunu tuttu. Geceleri yürüdü, gündüzleri gizlendi. Çünkü yolda tehlike var. İnsanlar müsaade etmek istemiyorlar. Sahabe efendilerimiz Medine-i Münevvere'ye gitsin. Çünkü Mekke müşrikleri

0: Biliyorlar ki Medine-i Münevvere'ye giderlerse orada kuvvet bulurlar. Medinelilerin de yardımıyla güçlenirler. Buna engel olmak için...
1: Bir de kervan yolları üzerinde
0: Tabii.
1: kervanlarına saldırıp işte el koyarlar vesaire korkuları var.
0: Onun için geceleri yol aldı, gündüzleri gizlendi, dinlendi. Rebiülevvel ayının ortalarına doğru Kuba'ya geldi. Kuba'ya geldiği zaman Hazreti Ali Keramallah Veçe'nin ayaklarının altı kabarmış, şişmiş, yarılmıştı ve kanıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh'ın geldiğini işitince Ali'yi bana çağırın buyurdu. Sahabeler ya Resulallah yürümeye takati yok dediler. Yani öyle yorulmuş, ayakları öyle kabarmış, öyle yarılmış, öyle ızdırabı var ki ancak Kuba'ya kadar ulaşabilmiş ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli huzuruna onun yanına çıkmaya artık takati dermanı kalmamış. Bitmiş yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen kalktı, Hazreti Ali'nin yanına vardı. Halini görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet ve şefkatinden ağladı. Hazreti Ali Efendimiz'i kucakladı. Ayaklarının altını eliyle sığadı. İyileşmesi için Cenab-ı Allah'a dua etti. Böylece Hazreti Ali Keramallahu Veçe'nin hiçbir ızdırabı kalmadı. Allah'ın izniyle şifa buldu. İşte burada çok şey görüyoruz, çok şey hissediyoruz. Onlardan birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanla olan diyaloğunda bile edebe dikkat etmesi. Demek ki bir insan en ağır şartlarda bile, en zor durumda bile hani zıvanadan çıkmayacak. Edebini bilecek. Ne söylediğini bilecek. Eliyle ne yaptığını bilecek. Yani hayat içerisinde insan bazen anlaşamadığı insanlarla veyahut da arasında düşmanlık olacak derecede, ileri seviyede olan bir takım tatsız hadiselerde bile edebini koruyabilmeli, muhafaza edebilmeli. Evet, karşıdakiyle insan anlaşamayabilir, belki uyuşamayabilir. Aynı fikirde, aynı yolda, aynı doğrultuda olmayabilir. Ama onun da edebi var. İşte Efendimizin ardında onu öldürmek isteyen caniler, gözü dönmüş insanlar, sadece Efendimizin şahsına değil, İslam davasına düşman olan nice insanlar olmasına rağmen, ama burada bir edep var. Onların emanetleri Efendimizin yanında. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i bırakıyor ki sen bunların emanetlerini ver. Bu da çok tehlikelidir aslında. Yani Hazreti Ali Efendimiz için, Efendimizin bu iş için görevlendirilmesinin ucunda ölüm de var. Yani onlar biz istemiyoruz ne emanetiymiş deyip Hazreti Ali Efendimiz'e kızıp onu orada şehit de edebilirlerdi. Efendimizin yatağına bırakması da yine zahiren çok tehlikeli bir şeydir. Kendi yerine yatağına bırakıyor. Yani bunun ucunda ölüm de var. Selametle belki dönememe durumu da var. İşte bu yolculukta olduğu gibi gündüzleri gizlenmesi, geceleri yol alması. Bak demek ki ne kadar ızdırap çekmiş, karnı acıkmış, açlık var. Böyle rahat bir yolculuk yapmıyor. Ayakları şişiyor, patlıyor, kanıyor, çatlıyor. Kuba'ya gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli huzuruna dahi varamayacak derecede rahatsızlanıyor. Demek ki çok sıkıntılarla bu yolculuk yapıldı ve bu yolculukta ölüm göze alınmış oldu. İşte bütün bu durumlarda edebi, terbiyeyi, ahlakı muhafaza etmek. Yine Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Kuba'da gece yarısında bir adamın gelip kocasız Müslüman bir kadının kapısını çaldığını, dışarı çıktığı zaman ona bir şeyler verdiğini görmüştüm. Bu işten şüphelendim diyor. Ve giderek o kadına, ey Allah'ın kulu, kimdir bu adam ki her gece geliyor senin kapını çalıyor? Sen onun yanına çıkınca o sana ne olduğunu anlayamadığın bir şeyler veriyor. Halbuki sen kocasız Müslüman bir kadınsın. Bu ne iş? Dedim. Kadın bana, o Sehil bin Hüneyf'tir. Benim kimsesiz bir kadın olduğumu bildiği için gece olunca kavmine ait putlara musallat olur. Onlardan birisini kırar da yakayım diye odununu bana getirir dedi.
1: Subhanallah.
0: Bu da Hazreti Ali Efendimizin Kuba'da

0: ki kaldığı zamanda yaşadığı olaylardan birisi.
1: İşte şimdi burada günümüzün, asrımızın hastalığı konumunda olmuş artık. Suizan hadisesi var ya, suizan, kötü zanda bulunma. Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an'da kesin bir ifadeyle yasaklıyor. Çokça zannetmekten sakının. Zira bazı zanlar var ki günahtır, insanı günaha düşürür.

küsüme sokmak için kötü bir zan ile yola çıkarak insanlar arasına laf götürüp getiriyor insanlar. Demek ki insan birilerinin yanlışını gördüğünde, yanlış gibi zahirde, görünüşte yanlış gibi görünen bir hadiseyi direkt olarak kendi içinde yorumlayıp ona göre tavır takınmayacak. Suizandan sakınacak. Bu konuyla alakalı bir misal var. Dilerseniz kısa bir aranın ardından bu konuyla devam edelim inşallah.

0: ile yorumlamalı. Ona göre hareket etmeli ki elinden, dilinden insanlar selamet bulsun. Bu konuyla alakalı ilimle meşgul olan bir zat, hem de bir gece vakti bir meyhane, yani insanların içki içtiği böyle bir işletmeye, oranın sahibiyle görüşme adına, oranın sahibiyle görüşmek zorunda kalıyor. Bir anlaşma, bir alacak verecek meselesinden dolayı oraya girmek durumunda kalıyor. İşlerini görüyorlar, çıkıyorlar. Şimdi bakıldığında dışarıdan bir kimse, onu tanıyan bir kimse görse, gecenin bir saatinde bu adamın burada ne işi ola ki? Gidip sormaya yeltenmez. Sorup öğrenmeye yeltenmez. Direkt olarak hemen karalama yoluna gider. Hemen suizan ile beraber fitne alır başını büyür gider. Onun için onun oradaki işi oranın sahibiyle, o fısku fücurla hiç alakası yok. Ama dışarıdan göründüğü zaman insanlar bu hadiseyi suizan ile yaklaştıklarında çok büyük bir yanlışa giderler ki hem onun günahına girerler hem de hesabını veremeyecekleri bir yükün altına girmiş olurlar.
1: Hocam dikkat edilirse özellikle dinimizde bu haya konusu çok hassastır. Bir insanın bir günahı, bir çirkini, bir yanlış işi, yani hayaya muhalif, zıt yönde bir şeyi yapması konusunda çok kesin delile ulaşmadan zannetmeyle dinimizce bir hüküm ona verilmez.
0: Kesinlikle hiçbir bağlayıcılığı yani, yoktur zannın.
1: Bu konuda dinimizin yani delil konusunda en çok delil istediği ve hassas olduğu konu bu haya konularıdır. Evet. Şimdi mesela bazen bir takım erkekler eşlerinden şüphelendiklerini işte ifade ediyorlar. Yani şüphe ayrı bir şeydir ama bu bunu yapıyor, bu bunu yaptı dememek lazım. Çünkü onun arkasında ne olduğu bilinmez. Belki gerçekten öyle bir şey yoktur. Onun için çok iyi bilmeden, çok kesin bir şekilde delile ulaşmadan zannederek, hissederek veyahut da öyle düşünerek, öyle olduğunu tahmin ederek bu özellikle haya konularında yol gidilmez. Bu nice yanlış anlamalara vesile olur. Nice insanların yuvaları yıkılır. Halbuki işin hakikatinde ise böyle bir yanlış belki yoktur.
0: Yani Hazreti Ali Keremallahu Veçh Efendimiz'in yaptığı gibi sorup öğrenmeli.
1: Her şeyini verene ve her şeyle kucak açana Allahü Teala'nın lütfu çok büyük. Evet. İşte muhacir efendilerimizin faziletinin çok büyük oluşu bundan. Her şeylerini terk ettikleri için. Medineli ensarın da faziletinin çok büyük oluşu yine bundan. Yani her şeyleriyle kucak açtıkları için.
0: Evet. Ashab-ı kiram efendilerimiz bunca zorluğa katlanmışlar. Mallarını, mülklerini hiç gözünü kırpmadan vermişler. Onca sıkıntıyla hicret etmişler ama şöyle bir baktığımızda onlar hakkında inen ayetlere, Allahü Teala'nın onlar hakkındaki buyruklarına şöyle bir baktığımızda, hicretin faziletini ve muhacir efendilerimizin ulaşmış olduğu o üstünlükleri insan biraz daha böyle anlamaya çalışıyor. Tevbe suresinde iman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Rableri onlara tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile kendileri için içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük mükafat vardır. Allahü Teala onları müjdeliyor. Cennet ile müjdeliyor. Orada ebedi kalacaklarını müjdeliyor. Allah katında mükafat vardır. Yine bir diğer ayeti cellede Ali İmran suresinde hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların, yolunda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Yemin olsun ki Allah katından bir nimet olarak onları içlerinde ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katındadır. Onlar ashab-ı kiram efendilerimiz, Allahü Teala cümlesinden razı olsun, hicretle öyle mevkiler elde etmişler ki fazilet ve üstünlükleriyle birbirleri arasında dahi münazaa ettikleri olmuştur. Yine böyle bir hadise, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz Habeşistan'a hicret edenler arasında bulunan Esma binti Üneys radıyallahu anh

aranın ardından tekrar birlikteyiz. Suizanla alakalı Hazreti Ali Keremallahu Veçhi Efendimizin zahirde gördüğünü suizan ile yorumlamayıp gidip sormasından bahsediyorduk. Suizan çok çirkin. İnsan sakınmalı, uzak durmalı. Görmüş olduğu hadiseleri hep hüsnü zan

0: annemizle aralarında böyle bir münazaa oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz bir defasında Hazreti Esma radıyallahu anh annemizi, biz hicret meselesinde sizden öndeyiz ve bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde sizden daha faziletliyiz demişti. Hazreti Esma radıyallahu anh annemiz de bunun aksini iddia ederek kendilerinin Habeşistan'a hicret edenler olarak, çünkü onlar ilk Habeşistan'a hicret ediyorlar, ondan sonra Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Habeşistan muhacirlerinin daha önde ve daha faziletli olduklarını ileri sürdü. Böyle bir münakaşaya giriştiler. Bu münazaa ilerleyince meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlatırlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu anlaşmazlığı Hazreti Esma radıyallahu anh'a lehine çözüyor. Bakın, sizden sadece bir hicret Mekke'den Medine'ye yapan birisi, benim nazarımda iki hicret, yani Mekke'den Habeşistan'a, Habeşistan'dan da Medine'ye yapan, böylelikle iki hicret yapan birisinden daha faziletli olamaz buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Sizden bir hicret yapan, yani Mekke'den Medine'ye gelen, benim nezdimde iki hicret yapan, yani önce Habeşistan'a ardından Medine'ye hicret edenden faziletli olamaz benim nezdimde buyurdu. Bu cevabı alınca oradaki Habeşistan muhacirleri kendi aralarında büyük bir mutluluğa, sevince boğuluyorlar. Ve diyorlar ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mübarek sözleri bizler için dünyanın her şeyinden daha sevgili, daha üstündür. Bizler için bundan daha kıymetli ve daha faziletli bir şey olamaz diye sevinçlerini ifade ediyorlar.
1: Evet. Hazreti Osman Efendimizin hicretini Hazreti Katade radıyallahu anh rivayet ediyor. Ailesiyle birlikte Allah yolunda ilk hicret eden Hazreti Osman bin Affan'dır radıyallahu anh. Ben Nadir bin Enes'ten duydum. O da babası Enes'ten şöyle nakletti. Hazreti Osman bin Affan ile hanımı, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kerimesi, kıymetli kızı Hazreti Rukiye radıyallahu anh'a Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendilerinden haber alamayınca sokağa çıkıyor, haberlerini bekliyordu. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir baba olarak hem kızını hem de damadını merak ediyor. Tabi şimdiki gibi değil. Yani ulaşım, iletişim mümkün değil. Ancak birisi oradan gelirse haber alabiliyorlar. Ve yine ifade ettiğimiz gibi yolda her şey olabilir. Yolda karşılarına bir eşkıya çıkabilir, onları soyabilir, belki öldürebilir. Gidiyor, acaba ulaştı mı, acaba geri dönebilecek mi, sağ salim vardılar mı? Şimdi biz bile çoluk çocuğumuzu bir yere göndersek.
0: Evet, onu diyecektim. Yani bugünün şartlarında bile aman vardın mı beni ara. Yani gidiyor, uçakla gidiyor, otobüsle gidiyor, eşkıyası yok, yol keseni yok, telefon her şey var.
1: Son derece emniyetli.
0: Evet.
1: Ama acaba vardı mı, acaba ulaştı mı? Hatta bugün, yolda gidene kadar neredesin, şimdi nereye ulaştın? Yani insan merak ediyor bir insan olarak.
0: Kaldı ki bunların hiçbirinin olmadığı, tam aksine tehlikelerle dolu bir zamanda, devirde Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem nasıl de, merak ediyor?
1: Hem de merak eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merak edilen de kızı ve damadı. Yani merak eden ve merak edilen de burada farklı. Bizim gibi de değil yani.
0: Evet.
1: Ve onların başına bir sıkıntının gelmesi de bizim başımıza bir sıkıntı gelmesine de benzemez. Çünkü onlar o an dini temsil ediyorlar. Onların başına bir şey gelirse Müslümanların sayısı azalıyor. O gün sayı da önemli. Nüfuz önemli. Nüfuzları azalıyor. Ve böyle haber beklerken bir gün Kureyşli bir kadın, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam dedi, damadını gördüm. Hanımı da yanındaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam durumları nasıldı diye sorunca, cevaben Kureyşli kadın dedi ki, hanımını yürüyemeyecek derecede zayıf olan şu cılız hayvanlar gibi bir eşeğe bindirmiş, kendisi de eşeğe yediriyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Cenab-ı Hak ikisinin de refiki olsun, yani yardımcısı olsun. Osman, Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle birlikte ilk hicret edendir.
0: Evet.
1: Buyurdu ve Hazreti Osman'la kızının, Hazreti Rukiye annemizin selamette olduğunu duyunca da bir anlamda sevinmiş oldu.

Kısa bir aramız var hocam. Kısa bir aranın ardından da yine Ebu Seleme ile Ümmü Seleme radıyallahu anhuma efendilerimizin hicretlerinden ve o yolda çektikleri sıkıntılardan inşallah bahsedeceğiz.

aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ebu Seleme radıyallahu anh'la Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın hicretlerinden bahsediyorduk. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a annemiz anlatıyor. Diyor ki kocam Ebu Seleme Medine-i Münevvere'ye hicrete karar verince devesinin sırtına yüklerini yükledi ve beni bindirdi. Oğlum Seleme'yi de kucağıma verdi. Devenin yularını çekmeye başladı. Yani bir hicret hazırlığı içerisine girdiler. Toparlandılar. Medine-i Münevvere'ye devam edecekler. Beni Muğire erkekleri onu görünce önüne dikildiler. Beni Muğire de Ümmü Seleme annemizin akrabaları yani.

Dedi ki kendin için bizi dinlemedin. Ebu Seleme'ye diyorlar, kocasına yani. Kendin için bizi dinlemedin. Şu kızımızı nereye götürüyorsun? Başka diyarlara götürmene izin mi vereceğiz zannediyorsun? Dediler ve devenin yularını elinden çektiler. Beni kendisinden alıkoydular. Dediler biz seni bırakmayız, kocanla gidemezsin. Kocan gitsin, seni bırakmıyoruz. Kocam Ebu Seleme'nin kabilesi olan Abdülesed oğulları bunu duyunca onlar da geldiler. Kızdılar ve vallahi biz oğlumuzun oğlunu onlara bırakmayız diyerek oğlum Seleme'yi de elimden almak istediler. Kocasının akrabaları da oğlunu almak istiyor. Ve bu çekiştirme sırasında çocuğun kolu çıktı dedi. Neticede kocamın tarafı da çocuğumuzu götürdü. Bizimkiler de beni bırakmadılar. Kocam Ebu Seleme tek başına Medine-i Münevvere'ye gitti. Kadını karısının akrabaları aldı. Oğlunu da Ebu Seleme'nin kendi akrabaları götürdü. Biri bir tarafta, biri bir tarafta Ebu Seleme radıyallahu anh Medine yolunda. Ben hem kocamdan hem oğlumdan ayrı düşmüştüm. Bunun ızdırabı içimdeydi. Her gün kuşluk vakti dışarı çıkıyordum. Ebtah denilen mevkiye doğru gidiyor. Orada oturuyor. Burada akşama kadar ağlıyordum. Hani bir hicret edememenin sıkıntısı var. İman etmişler, imanlarını yaşayamıyorlar. Bir de ailesinden ayrılmanın sıkıntısı var. Bir insan olarak, bir kadın olarak çok zor bir durum. Bu hal bir sene devam etti. Bir sene boyunca bir annemiz sabahtan akşama kadar o acıyla ağlaması. Demek ki ne kadar ızdırabı büyük ki. Nihayet bir gün amcalarımdan biri benim yanıma geldi. Benim halimi görünce bana acıdı. Beni Mughire'ye şöyle dedi. Şu zavallı kadının çıkıp gitmesine müsaade edin. Onu kocasıyla yavrusundan ayırdınız. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Kadın bu kadar perişan halde. Bunun üzerine bana da dilersen kocanın yanına gidebilirsin dediler. Onlar bana izin verince Abdülesed oğulları da oğlumu iade ettiler. Geri getirdiler. Hemen devemi hazırladım. Oğlumu kucağıma aldım. Medine'ye kocama gitmek üzere yola çıktım. Yanımda hiç kimse yoktu. Bir kadın ve kucağında oğlu. Tenim mevkiine vardığımda Abdüddar biraderi Osman bin Talha bin Ebi Talha'ya rastladım. O nereye gidiyorsun? Ebu Ümeyye kızı dedi. Ben Medine'ye kocamın yanına gidiyorum deyince yanında kimse yok mu dedi. Allah ve şu yavrucuğumdan başka kimsem yok dedim. Sen yalnız bırakılmamalısın dedi. Sonra devemin yularını tuttu, hızlı hızlı yürümeye başladı. Vallahi ondan daha Ali Cenab bir Arap'la arkadaş olmamıştım. Bir konak mahaline vardığımızda o deveyi çöktürüyor, yanımdan uzaklaşıyor, ileriye doğru gidiyordu. Ben deveden inip devenin yanından uzaklaşınca geliyor, deveyi ağaca bağlıyordu. Yani iffete de son derece dikkat ediyordu. Sonra da deveyi bağladığı yerden o uzaklaşıp gidiyordu. Ben de varıp ağacın altında yatıyordum, dinleniyordum. Hareket zamanı yaklaşınca devemin yanına geliyor, hazırlıyor, sonra geri çekiliyor ve bana haydi sen bin diyordu. Ben binip iyice yerleşince deveyi yularından tutuyor ve çekmeye başlıyordu. Medine-i Münevvere'ye varıncaya kadar her konak mahallinde bu şekilde davrandı. Son derece iffete ve edebe dikkat ederek. Halbuki Müslüman da değildi daha o. Kuba'da Amr bin Avf oğulları köyünü görünce kocan bu köydedir dedi. Beni Allah'ın lütfuyla köye soktu. Sonra kendisi Mekke-i Mükerreme'ye geri döndü. Ümmü Seleme her zaman şöyle söylerdi. İslam uğrunda Ebu Seleme ailesinden daha büyük musibetlere uğrayan bir hane halkı bilmiyorum. Osman bin Talha'dan da daha âli cenap bir arkadaş görmedim dedi. Bu Osman bin Talha bin Ebi Talha el-Aberi radıyallahu anh Hudeybiye sulhünden sonra İslam dinine girdi. Halid bin Velid radıyallahu anh'la birlikte Medine-i Münevvere'ye de hicret etti. İşte bu yolculuklarda çekilen ızdıraplar, çekilen sıkıntılar. Bugün bakıyoruz biz de dinimiz için fedakarlık yapmamız gerekir. Yani fedakarlık yapmadan saadatlar, Allah dostları öyle buyuruyor, keyif değil. Bu iş keyifli olmaz.
Eğer ben hep keyfime göre bakayım, keyfime göre gideyim,

0: hep midemin istediğine göre, uykumun istediğine göre gideyim derse insan, bir fedakarlık yapmadan, bir gayret, bir mücadele göstermeden bu davada lütfa nail olamaz. İşte Rabbimizin lütfa nail olduğu ve öyle lütfa nail olmuşlar ki onların bereketinden biz bugün hala istifade ediyoruz. Hala örnek alıyoruz. Bir insan da davası için, dini için böyle ucundan tutturarak ucundan yaşamamalı. Bu davayı sevmeli, İslam'ı sevmeli, ona canı gönülden gayret verip iyi yaşamalı ve dini için gereken fedakarlıktan da kaçınmaması gerekir.
1: Yani onlar mallarıyla, canlarıyla onca sıkıntılara katlanmışlar. Aileleri parçalanmış, hasret çekmişler. Evlat acısı bir yerde, eşinin acısı bir yerde. Böyle olduğu halde yine de davalarından kimse onları vazgeçirememiş. Sabırla, mücadeleyle beraber muzaffer olmuşlar. Yani bizler belki evlat acısı çekmiyoruz. Biz yuvamız da dağılmıyor. Böyle olduğu halde biraz olsun bizim de gayret göstermemiz haktır, yeridir. Yine bayan sahabi annelerimizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anh annemizin hicreti de, onu da zikredelim inşallah. Hazreti Zeynep radıyallahu anh annemiz anlatıyor. Hicret etmek üzere hazırlandığım bir sırada Utbe kızı Hint benimle karşılaşınca, Muhammed'in kızı aleyhisselam, duyduğuma göre babanın yanına gidecekmişsin dedi. Böyle bir şey yok dedimse de Hint, amca kızı gizleme. Niye ihtiyacın varsa bana söyle. İhtiyaçlarını karşılayabilirim. Benden bir şey saklama. Erkekler arasındaki düşmanlık kadınlar arasında girmemeli dedi. Vallahi o bunları içten söylüyordu. Ama ben korktuğum için hicret hazırlığımı inkar ettim. İbn-i İshak der ki Hazreti Zeynep radıyallahu anh'a hazırlığını tamamlayınca kayınbiraderi Kinane bin Rebi kendisine bir deve verdi. O da devesine bindi. Kinane yayını ve okdandığını aldı. Hazreti Zeynep devenin hevdecinde olduğu halde güppegündüz deveyi sürerek Mekke'den çıktılar. Kureyş erkekleri durumu görüştükten sonra kendisini yakalamak üzere peşine düştüler. Zituva mevkiinde onlara yetiştiler. İlk önce Hebbar bin Esved el-Fihri kavuştu. Mızrağının ucu ile Zeynep'i korkuttu. Tehditvari bir şekilde. Dediklerine göre Zeynep hamileymiş ve o anda korkudan çocuğunu düşürmüş. Kaynı Kinane diz çöküp oklarını yere döktü ve vallahi yanıma yaklaşana ok saplarım dedi. Bunun üzerine onun üzerine gidemediler, geri çekildiler. Biraz sonra Kureyş'ten bir cemaatle Ebu Süfyan geldi ve be adam okunu indir de seninle konuşalım dedi. O da okunu indirdi. Ebu Süfyan başucunda dikilerek Muhammed'in aleyhisselam bize yaptıklarını, başımıza getirdiği felaketleri bile bile güpe gündüz halkın gözleri önünde o kadını alıp Mekke'den çıkarmışsın. Göz göre göre onun kızını götürürsen halk bunu zayıflığımıza, aczimize, gevşekliğimize yorar. Hayatıma yemin ederim ki babasından dolayı onu hapsetmek, intikam almak bize yakışmaz. Ama sen kadını geri götür. Sesler dinip halk kadını bizim geri çevirttiğimizi konuşmaya başlayınca onu gizlice al babasına kavuştur dedi. O da böyle yaptı. Yani onların bu şekilde müdahale etmeleri tamamıyla kendi kibirlerinden öte başka hiçbir şey değildi. Aman ne olur insanlar bizim acziyetimizi bilmesinler.
0: Yani gözümüzün önünde götürürsen derler ki insanlar bununla kadar aciz. He. Ama gece vakti götürürsen demek ki gizlice götürmüşler. Bu Mekke'nin reislerinin burada bir kabahati yok. İşte bu kibir de onların imanına, yani iman etmemelerine sebep oldu.
1: Ne zaman ki onu Hazreti Ebu Süfyan radıyallahu anh için söylersek Mekke'nin fethi gününde o kibri bıraktı, tevazuya büründü. Kalbine imanın girmesine bir şey engel kalmayınca o da iman ediyor fetih gününde. Yine Hazreti Zeynep bu yolculukta hastaydı. Hasta haliyle hasta hicret etti ve bu hastalığından dolayı da vefat ettiği, şehide olduğu da söylenir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep annemizi yad ederken Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. Benim için musibetlere uğradı buyuruyor

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
1: Hocam burada görülüyor ki gayret ve mücadele, fedakarlık herkes için gerekli. Yani peygamber kızı da olsa, peygamber torunu da olsa, bir alimin çocuğu da olsa, kim olursa olsun, durumu ne olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab-ı kiramla beraber yapmış olduğu bu yolculukta yapılan fedakarlıklar, çekilen çileler ve ızdıraplar gösteriyor ki insan Cenab-ı Hakk'ın yolunda ameli salihe devam etmeli. Fedakarlığa ve gayrete devam etmeli. Yani o an din için, İslam için, Allah için ne yapılması gerekiyorsa onu en ileri seviyede yapmaya gayret göstermek. Cenab-ı Hakk'a karşı ne kadar insan gayret gösterirse, ne kadar samimi olursa, ne kadar edepli olursa, ne kadar fedakar olursa fedakarlığı nispetinde kazanır. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ashab-ı kiramı göstermiş oldukları bu üstün gayretin, bu mücadelenin, bu fedakarlığın bereketi biz bugün hala bunu görüyoruz.
0: Onların bu fedakarlığının neticesinde İslam güneşinin ziyası diyelim ta o günlerden bugünlere ulaşmış ve kıyamete kadar da devam edecek.
1: Zaten o gün işte Hazreti Ebubekir Efendimizin radıyallahu anh'ın işte derdi de o. Yani o yolculuktaki ızdırabı da o. Ağlaması, sızlanması, o koşturması, telaşı. Diyor ya Resulallah, sana bir şey olursa bu dava biter. Bu İslam güneşi söner. O güneş sönmesin diye onların gayretleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Bedir harbinde elini sıkça Allah-u Teala'ya karşı gökyüzüne doğru, semaya karşı kaldırıp ya Rabbi bu bir avuç Müslüman eğer yenilirse sana yeryüzünde ibadet eden kimse kalmaz diye. Ve bu duayı çokça yapmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala'ya yalvarmış. Yani gaye o ki sadece o gün için değil. Yani sadece sevap kazanmak ve ben cennete gireyim, benim sevabım çok olsun. Sadece dert bu değil. Gaye sadece bu değil. Evet, bu da insanın bir hedefidir. Ama esas hedef Allah-u Teala'nın rızası, bu İslam'ın ziyasının, bu İslam'ın ışığının sonraki nesillere aktarılması çok önemli bir şey. Efendimizin derdi de o, onun gayesi de o. O dava devam etsin. Bu dünyada bile bir baba mesela kimi zaman olur ki dünya çalışması yönünden birçok fedakarlığa katlanır. Saatlerce çalışır. Evet. Çok çalışır, az kazanır. Sadece ben rahat edeyim, ben iyi yiyeyim, ben iyi giyineyim, iyi imkanlarda oturayım diye değil. Ailem rahat etsin. Benim çocuklarım ben öldükten sonra perişan olmasınlar, mahzun olmasınlar. Ellerinde avuçlarında bir şeyleri olsun. İşte bir başlarını sokacak bir yuvaları olsun der. Hatta kendisi çok yaşlıdır. Dünyadan pek beklentisi olmadığı halde yine de çalışır ki çoluk çocuğuna bir şey bıraksın diye. İşte biz de bundan daha çok bu İslam dininin, bu edebin, bu ahlakın, bu terbiyenin bizden sonraki nesillere aktarılması için de çok fedakar olmamız gerekir.
0: Şimdi o verdiğiniz misalde çocuğu için, işte ailesi için kendini bir tarafa geçer, onların rahatlığı için çalışır. Çalışır ama burada bir şey daha var ki onu da söylemeden geçemeyeceğim. Dünyanın rahatlığı için, ne olursa olsun geçici, fani olan şu dünyanın rahatlığı için o çalışma esnasında akıl almaz çilelere katlanır, sıkıntılara katlanır. Hani tabir yerinde ise olmadık kişilerin ağız kokusunu çeker, katlanır. Ne için? Aman şu üç günlük dünyada çoluğum çocuğum ben rahat edeyim diye. Ama bakıldığı zaman ashab-ı güzin efendilerimiz, bayan sahabi annelerimiz, sahabi annelerimizin bu çekmiş olduklarına baktığımız zaman onlar dünya için değil. Hani hatırlarsanız dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Sohbetimizin ilk başında dedik ya, sanki sahabe efendilerimiz dünya için değil, ahiret için yaratılmıştı onlar. Dünya onlar için yaratılmıştı da onlar ahiret için yaratılmıştı sanki. Yani bu dünyanın sıkıntısını çekerken bir nebze olsun Allah-u Teala'nın dini uğrunda da insan biraz sıkıntı çekmeli. Niye? Dünyada çektiğin sıkıntının neticesi dünyada bir rahatlık. Ama ebedül ebed bir hayat var. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Allah-u Teala ayet-i celilelerde aşikare ifade ediyor. Ahiret dünyadan hayırlıdır. Ahiret dünyadan bakidir, fani değildir. Devamlılık, süreklilik oradadır. Gerçek nimet oradadır. Öyleyse insan

0: şöyle sahab-ı kiram efendilerimize, evliyaullah'a bakıp onların dinleri için Allah'ın dinine hizmet uğrunda çekmiş oldukları sıkıntılara biraz bakıp kendisi de bu taşın altına biraz el koymasını bilmeli.
1: Hocam şöyle de diyebiliriz aslında. Dünya için insan çok çalışır ama az kazanır.
0: Evet.
1: Ahiret içinse az çalışır ama çok kazanır. İşte dünya ile ahiretin arasında da bu kadar fark vardır. Ve dünyanın koşturması hep yorucu işlerdir. Ahiretin koşturması böyle bu kadar yorucu değildir. Mesela bir insan bir günde ne kadar yevmiye alır? O bir günlük, o azıcık bir yevmiye için ancak açlığını giderebilecek kadar bir yevmiye için ne kadar ağır işler yapar, ne kadar insanların buyurduğunuz gibi ağız kokusunu çeker, sıkıntılara katlanır. Ama ahiretin nimetlerini kazanmak içinse bir sabah namazını kıldın mı Rabbimizin ne lütufları var. Bir ilim meclisine, bir zikir meclisine dahil oldun mu Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi insan cennet bahçesine girmiş olur. Bir sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır.
0: Evet.
1: Çok lütuflar var.
0: Evet.
1: İşte dünya ile ahiret arasındaki fark gözümüzün önündedir. Sahabe efendilerimizde de gördüğümüz gibi de bu dersimizde de misallerini verdik. Hı-hı. Din için fedakarlık yapmak, gayret göstermek hepimiz için gerekli olan bir ameldir. Hocam bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. İnşallah
0: evet.
1: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rüzgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca, yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى
0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı irşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey Yüce Mevlamız, bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı sen.

Senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.''

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batini hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını,

0: أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri, kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

0: بطاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, resullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke-i Mükerreme'den peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk doldusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin.

Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebul Kasım, Haşimoğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.

0: Allah'ım, meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
1: اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمة

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husni.

0: ve salavatih.
1: Allah'ım, yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği Akkatır'a

Kadib adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak, Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde, şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı, gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar, sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Malumunuz okullar kapanıyor ve okulların kapanmasıyla birlikte camilerimizde yaz kursları, Kur'an kursları açılıyor. Ben bu kurslar açıldığında hep Hazreti Ali Efendimiz'in şu sözü aklıma geliyor. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diye buyuruyor ya Hazreti Ali Efendimiz. O söz geliyor çocuklarımızın, evlatlarımızın, daha öncesinde bizlerin oralara gidip oralardan bir harf öğrenmek, bir elif öğrenmek, bir elifbayı öğrenmek çok kıymetli bir şey. Çok önemli bir şey. Biz de bugün yaz kurslarını konuşacağız. Yaz kurslarının önemini konuşacağız. Kur'an okumak neden önemli? Çocuklarımıza Kur'an öğretmek neden önemli? Neden erken yaşta, neden genç yaşta, neden çocuk yaşta öğretmek önemli? Bunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Samandıra Merkez Camii Müezzini Kayyımı Fatih Mehmet Öz hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam, iyisiniz? Diyor.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Eyvallah. Sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür, bizler de iyiyiz hocam. Buralara kadar teşrif buyurdunuz. Allah razı olsun. Ayrıca mutlu olduk. Hocam şimdi Kur'an'ı öğrenmek önemli. Bu konuyla Elbette. İlgili hadis-i şerifler var, ayet-i kerimeler var. Kur'an'ı öğrenmek neden önemli? Biz Kur'an-ı Kerim'i neden öğrenmeliyiz?
1: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir. Bu manadan baktığımız zaman çok önemli. Bir diğeri Kur'an-ı Kerim bizim yaşam kılavuzumuz.
0: Evet.
1: Yaşam rehberimiz, kitabımız. Onu öğrenmeden ona göre yaşamamız mümkün olmayacağından dolayı onu öğrenmemiz icap eder.
0: Evet, kesinlikle hocam. Yani bizim baş hat okumamız gereken kitaplar arasında değil mi?
1: Tabii ki.
0: Yani biz ne okursak okuyalım Kur'an'a yönelik. Mesela bir tabir yerindeyse bir hikaye kitabı bile okusak bizi oraya yönlendirmesi lazım. Merkezi Kur'an Tabii. olması lazım değil mi
1: okumalarımız? Evet, evet.
0: Peki hocam biz bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl hayatımıza yansıtacağız?
1: Öncelikle onu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ondan sonra öğrendiklerimizi amel dediğimiz işe dökeceğiz. Bu biraz zor bir süreç.
0: Evet.
1: Allah'tan yardım dileyeceğiz. Tabii ki her öğrendiğimizi ertelemeden, nasıl olsa sonra yaparım demeden öğrendiklerimizi tatbikatına soyunarak, onları amele dökerek, yaşantıya dökerek yaşamanın gayretinde olacağız ki.
0: Evet.
1: Siz bildiklerinizle amel ederseniz biz size bilmediklerinizi de öğretiriz buyuruyor.
0: Evet, evet.
1: Biz öğrendikçe, bildikçe, bildiklerimizle yaşadıkça bilmediklerimizle yeni ufuklar, yeni sayfalar açılacaktır önümüzde.
0: Evet, evet. Erteleyen helak oldu. Hadis-i şerif
1: evet,
0: değil mi hocam?
1: Hele ki.
0: Yani ertelemememiz lazım bizim
1: Tabii ki.
0: Bu işi. Ve ertelersek ne olur hocam?
1: Tavşan yamacı geçer tabiri caizse.
0: Eyvallah. Nasıl? Ne demek hocam?
1: Yani ağaç yaşken eğilir tabiri vardır ya. Hep yaz Kur'an kurslarında çocukların eğitiminden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Çocuk yaştaki eğitimlerden. Unutulmayan hatıralar, unutulmayan anılardan bahsederiz. Şimdi erken yaşta öğrenilmeyen bilgiler yaş ilerledikten sonra içtimai hayatın getirdiği bir takım zorluklar, sorumluluklar falan insanın omuzuna binmeye başladıktan sonra ben öğreneyim dese de artık iş işten geçmiş oluyor.
0: Evet.
1: O ağaç yaşken eğilir dediğimiz bu.
0: Evet.
1: Evvel yani erken yaşlarda öğrenecek, öğrendiğini hayatına tatbik edecek ki hayatından lezzet alsın. İleri yaşlarda diz kırayım ben bunu öğreneyim diyen öğrenenler de var ama istisnalar kaideyi bozmaz. Genel itibarla çoğu insan belli bir yaş sınırını geçtikten sonra ilim öğrenme noktasında çok zorlanıyor. Öğrenemiyor
0: evet.
1: hatta.
0: Evet. Üst düzey bir aşk olması gerekiyor değil mi
1: Tabii.
0: hocam? Devam etmesi
1: Tabii.
0: için.
1: Bir nasip olması gerekiyor. Bir de dediğiniz gibi üst düzey bir aşk olacak ona sağlık. Dört elle böyle sımsıkı sarılacak.
0: Evet.
1: O da çok istisnai durum yani binde bir kişi ancak o şeyi geçebiliyor.
0: Evet, evet kesinlikle.
1: O yüzden çok erken yaşlarda, ufak yaşlarda çocuklarımızı Kur'an öğrenmeye

0: tüketmeliyiz. Onları yönlendirmeliyiz. Her ne kadar şartlar zor olursa olsun, yaz günleri, sıcak günlere, tatil günlerine denk geliyor olsa da çocuklarımızın bir takım zevkinden feragat edip ne bileyim biraz böyle biraz daha fazla özveriyle, biraz daha fazla gayretle inşallah onları motive etmenin yollarına bakacağız.
1: Evet, evet.
0: Nasıl yaparız, nasıl yapabiliriz de çocuğumuzu motive ederiz, yönlendiririz camiye daha fazla. Bunun gayreti içerisinde olmamız lazım.
1: Evet, evet, kesinlikle hocam. İlmi isteyene zenginliği istediğime veririm buyuruyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Allah-u
0: evet.
1: Teala.
0: İlmi çalışana zenginliği, malı istediğime veririm.
1: Evet, evet.
0: İlmi çalışana. Ama çalışmakta zor. Özellikle bulu çağına ermemiş küçük yaştaki bir çocuktan ilim için çalışmasını istemek, onu biraz daha eğlenceli hale getirip oyunlarla beraber biraz daha böyle onun anlayabileceği seviyelere, yaş seviyelerine indirip o şekilde şey yapıyoruz, elimizden geldiği kadar onlara bir şeyler vermenin gayret içerisinde oluyoruz.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, Kur'an-ı Kerim öğrenmek zor mu? Mesela biz küçükken, işte küçük yaşlardan itibaren yazın Kur'an kursuna giderdik. Ertesi yaza kadar unuturduk. Sonra tekrar giderdik.
0: Evet.
1: Bu yerleşinceye kadar herhalde devam ederdi. Kur'an-ı Kerim öğrenmek zor mu?
0: Aslına bakarsanız Kur'an-ı Kerim öğrenmek çok kolay. Çok kolay. Birkaç tane şifresi var. Birkaç tane özel yani dersi var. Elifba dediğimiz o harfleri tanıdıktan sonra harekeler, uzatmalar, şeddesi, cezimi, birkaç tane kaidesi var. Bunları bellemesi çok zor değil. Yani kendini böyle disiplinli bir şekilde o işe veren bir kişinin en fazla bir haftada bu işi çözebilir.
1: Bir haftada.
0: Tabii. Bir haftada çok rahat bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen bir kişi kendini ona verirse Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir.
1: Evet.
0: Ama bu bir hafta çocuklar için işte bir sezon. Bir de bunu takip edilmediği zaman, okunmadığı zaman bir sene sonra geldiğinde aynı yerden tekrardan başlayacak.
1: Evet, evet, evet, kesinlikle öyle. Peki hocam, bir çocuk ne kadar sürede öğreniyor Kur'an-ı Kerim'i? 6 yaşında okula başlıyor. 6 yaşının sonunda, yani 1. sınıfın sonunda Kur'an kursuna gitmeye başlıyor. Bu ne kadar sürede öğreniyor? Yani yeni okuma yazmaya başlamış bir çocuk ne kadar sürede öğrenir?
0: Çocuktan çocuğa değişiyor. Bazı çocuklar biraz daha zeki olmakla beraber bazıları biraz daha geç kavrayabiliyor. Ama bizim camideki yaptığımız dersler biraz da sınırlı. 3 saatlik bir ders yapıyoruz camide. Aralarında teneffüslerle beraber oyun eğlenceyle geçiyor. Ama öyle değil de sıkı bir çalışmayla beraber olmuş olsa 6 yaşındaki bir çocuk da yine en fazla 2 hafta, bilemediniz 3 haftada bunu öğrenebilir. Rahat öğrenir.
1: Peki akıcı Kur'an-ı Kerim okumak nasıl olacak?
0: Akıcı Kur'an-ı Kerim okuması için de yine birkaç hafta yavaş yavaş, kekeliye kekeliye okuması lazım. O merhaleyi geçmesi lazım. Öncesinde imekleyerek, sürünerek, imekleyerek, evet, ondan sonra yürüme var ya.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim okumada da böyle. Önce harfleri tanımak, onları birleştirmek, harekelendirmek.
1: Evet.
0: Tecvid kaidelerini, kurallarını uygulamak. Ondan sonra harf harf, kelime kelime, sonra cümle cümle akıcı okumak ondan sonra geliyor.
1: Kademe kademe
0: tabii
1: gidecek.
0: Merhale merhale.
1: Evet. Peki tecvid bu işin neresinde? Yani hangi aşamada devreye giriyor?
0: Tecvid aslına bakarsanız ilk elif ba derken başlaması icap ediyor. Onunla beraber biz elimizden geldiği kadar az da olsa çocuklarımız ne öğrenirlerse en güzelinden öğrensinler, tecvidle öğrensinler diye dualarımızı falan okurken hep tecvidle okumaya gayret gösteriyoruz ama bizim camideki vermiş olduğumuz eğitimler bir Kur'an kursu gibi değil. Yani biraz daha uzun süreçli, böyle zamana yayılmış, tecvid için ayrı bir ders, musiki için ayrı bir ders, makam için, öyle bizde böyle bir imkanımız yok. Biz hepsini sıkıştırılmış bir şekilde camilerde vermeye çalışıyoruz. Ama tecvid nasıl olmalı derseniz, tecvid başından itibaren tecvid olmazsa olmaz içinde olmalı.
1: Yani bir çocuk Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra artık tecvide de

0: baştan başlasa olmuyor.
1: O zor oluyor işte. Tecvidin bir takım kaidelerini, kurallarını ezberlemek, onlar belki sonradan olabilir. Hı hı. Ama uygulamasını okurken öğrenmesi lazım. Hı hı. Yani metti munfasıl nedir? Hı. Metti muttasıl nedir?
0: Evet.
1: Bunları böyle metti lazım nedir? Bunları böyle bilmesi, anlatması, bunları söylemesi başka bir şey. Hı hı. Bu tecvid bilgisi varmış bu çocuğun, ha biliyor metti munfasılın ne olduğunu falan, tamam. Ama Kur'an-ı Kerim'in içerisindeyken metti muttasıl, metti munfasıl geldi mi, nasıl okunacağını işte orada bilmeli.
0: Evet.
1: Orada öğrenmeli. O diğer bilgiler çok o kadar önemli değil. Yani sonradan da öğrenilebilir.
0: Hmm.
1: Ama tecvidi içine karıştırarak Kur'an-ı Kerim'i okursa, uygulamada, pratikte tecvidli okuyor zaten.
0: Evet.
1: Kuralları, kaideleri de sonradan ezberleyebilir.
0: Evet. Yani önce okurken uygulatmak gerekiyor.
1: Talim,
0: İsmini bilmese
1: tabii,
0: bile.
1: Talim yaparak, yaptırarak tecvidli bir şekilde okutmak gerekiyor.
0: Anladım. Peki tecvid bilmeden okusa ne sıkıntısı var hocam?
1: Yarım olur ya, eksik olur yani. Bir tarafı eksik olur. Tertil üzere Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz buyuruyor.
0: Bir düzen üzerine okuması gerekiyor
1: tabii,
0: herhalde.
1: Tabii. O kuralların, kaidelerin hepsinin oluşumuna tecvid diyoruz. İşte o tecvid üzere okuması gerekiyor.
0: Hı hı. Peki tecvid kurallarını bilmemek anlamı bozuyor mu Kur'an-ı Kerim okurken?
1: Kuralları bilmemek anlamı bozmaz ama kuralları uygulamamak bazı yerlerde anlamı bozabilir.
0: Hı-hı.
1: Her yerde olmasa da.
0: Hı-hı. Tabii ama, bunu yerine göre değişiyor değil mi?
1: Tabii,
0: o şekilde
1: tabii.
0: Buna o şekilde bakmak gerekiyor.
1: Tabii.
0: Değiştiği yerler var, değişmediği yerler
1: tabii.
0: var. Mesela farz olan uygulamalar var. Hani olmazsa olmaz, o
1: evet.
0: tecvid kuralı uygulanmazsa olmaz yerler var.
1: Evet.
0: Anlamı değiştirmediği yerler de var uygulamadığımızda.
1: Evet. Evet.
0: Hocam, camilerimizdeki yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor?
1: Allah nasip kısmet ederse 7. ayın 6'sında başlayacak. 8. ayın 14'üne kadar devam edecek.
0: Hı hı.
1: 6 haftalık bir eğitim süreci
0: haftalık.
1: Var.
0: 6 haftalık.
1: Evet.
0: Peki çocuğa yetiyor mu hocam bu 6 haftalık süre?
1: Yani yetmiyor ama yapacak da pek fazla bir şeyimiz yok.
0: Hı.
1: Bu 6 haftayı böyle dolu dolu geçirebilsek.
0: Hı hı.
1: Şimdi bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi de şu oluyor. Çocuklarımız geliyorlar.
0: Hı hı.
1: Anneleri, babaları, ebeveynleri onları bir şekilde ikna etmişler, ediyorlar veya işte Kur'an'a geçene kadar geleyim, Kur'an'a geçtikten sonra gelmeyeyim.
0: Hı.
1: Kur'an'a geçtikten sonra sana bir tablet, bilgisayar veya herhangi bir ödül neyse,
0: evet.
1: Onun bir sınırı var. Diğer çocuk keyfe keder, bir gün gelir, iki gün gelmez. Okul gibi değil. Hani devamsızlığı yok, yok bir yaptırımı da yok ya.
0: Hı
1: hı. Gönlü arzu ederse, o gün canı isterse, uykudan uyanabilirse,
0: evet.
1: mutlu bir şekilde gelirse, gelir gelmezse, ona niye gelmedin, gelmek zorundasın, bu işi öğrenmek zorundasın. Yani 6 hafta çok kısa bir süre değil, çok uzun bir süre de değil böyle baktığımız zaman.
0: Evet.
1: Çünkü 6 haftanın bazı çocuklar için, hepsi olmasa da söylüyorum, 3 haftası yok zaten çocuk yani.
0: Hı hı. Gelmiyor, devamsızlık
1: gelmiyor,
0: yapıyor.
1: Gelmiyor yani. Gelmiyor veya ailesinin programı oluyor. Memlekette fındık başlıyor, çay başlıyor. Tam yaz kursu başlıyor, kayıt
0: evet.
1: oluyor. Bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Tak memlekete gitmesi gerekiyor, memlekete gidiyor. Veya burada başka etkinlikler yapan kurslar, yüzme havuzları, futbol kursları gibi kurslara tercih ediliyor. Bir boşluk, ara boşluklar sürekli oluyor, git geller. Devamlı böyle aynı talebeyle, aynı eğitim 6 hafta tam böyle full time devam etmiyor yani.
0: Eyvallah. Yani o zaman hocam burada ailelere de büyük iş düşüyor değil mi?
1: Tabii ki.
0: Sadece çocuğu kolundan tutup hocam alın eti sizin kemiği benim deyip bırakıp gitmek çok da uygun bir durum değil.
1: Tabii ki değil.
0: Arkasını bırakmamak gerekiyor.
1: Zaten eti sizin kemiği bizim tabiri eskide kaldı.
0: Eskide kaldı
1: şu
0: değil
1: an,
0: mi hocam?
1: Şu an evet. Yani şunu demediklerine biz dua ediyoruz, espri olsun diye bunu da söyleyeyim. Velilerin, talebelere hocayı gösterip de alın eti sizin kemiği benim talebeye.

0: Kocayı gösterip de.
1: Evet, öyle demediklerine şükrediyoruz.
0: Öyle demediklerine şükrediyoruz yani.
1: Evet, evet. Yani ailenin konumu gerçekten, ailenin bu tutuma, ailenin tutumu bu konuda gerçekten çok önemli hocam. Mesela nasıl ki okul derslerine önem veriyorlarsa, aman oğlum, aman kızım, devamsızlık yapma, aman ödevlerini yap, rahat et, işte aman öğren, tabii, aman geri kalma gibi oradaki gösterdiğimiz önemi biz camide de, cami yaz Kur'an kurslarında da göstermemiz gerekiyor değil mi hocam?
0: Daha fazlasıyla göstermemiz gerekiyor. Çünkü hı hı, bir sene sonra o çocuğun o camiye gelip gelmeyeceği meçhul. Okula, evet, yine gidecek bir sene sonra. Hı hı. 12 sene, 15 sene okul eğitim süreci var.
1: Evet, evet hocam.
0: Ama caminin, camiye bir sene sonra, özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Son birkaç senedir gözlemlediğimiz bu akıl bali olan çocuklar, belli bir yaş üzerine çıkan çocuklar artık camiye gelmiyorlar.
1: Hmm.
0: Yani yaz Kur'an kursu döneminde de olsa, mesela bize ağırlıklı gelen talebe şu anda ilkokul 4. sınıfa kadar.
1: Hmm.
0: Bilemedin 5, 6, 7, 8. sınıf talebeleri artık onlar, evet, kendilerini büyük hissediyorlar. Çocukların arasına karışmak istemiyorlar. Hmm. Başka etkinlikler, başka kurslar arıyorlar, arayış içine giriyorlar. Bu çocuk da bu yaşlarda işte birkaç senesi var yani. Sizin de biraz evvel dediğiniz gibi tam Kur'an'a geçince yaz Kur'an kursu bitiyor. Bir sene, hı hı, sonra geliyor bir daha başlıyor falan.
1: Evet.
0: İşte bu süreci hızlandırıp bir an evvel Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde okuyacak seviyeye gelmiş olması için annelerinin, ailelerinin daha fazla üzerlerine titremeleri lazım.
1: Evet.
0: Daha fazla üzerlerinde durmaları lazım. Olur, evet, inşallah.
1: İnşallah, inşallah hocam. Peki hocam, camilerde Kur'an-ı Kerim'in haricinde nasıl bir ders programı oluyor?
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı dediğimiz siyer dersleri, hı-hı, oluyor. Akaid dersleri oluyor.
1: Hı-hı.
0: İtikad dersleri. Dinimi öğreniyorum sorularla, İslamiyet gibi böyle kitaplardan faydalandığımız.
1: Hı-hı.
0: Bu takım dersler oluyor, 32 farz gibi.
1: Evet.
0: Zaten dediğim gibi 3 dersimiz var. Bunun birisi dua ezberleme dersi, birisi, hı hı, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme dersi, bir dersimiz de bu.
1: Hı, evet.
0: Ne kadar, yani, ne kadar verebilirsek.
1: Bir nevi sıkıştırılmış bir program,
0: tabii, tabii,
1: değil mi hocam?
0: Sıkıştırılmış program.
1: Özünü vermeye çalışıyorsunuz. Peki siyer öğrenmenin önemi nedir hocam?
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmek. Onun önemini ben nasıl anlatayım ki şimdi size?
1: Ya. Sosyal medyada bir video var ya hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir soru soruluyor. Adamın gözleri doluyor böyle. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani olmazsa olmaz.
0: Olmazsa olmazımız.
1: Yani yaş, o dönem. Hani siz hiç Kur'an okumuyor musunuz diye soruyor ya. Evet. Hazreti Ayşe validemiz.
0: Onun hayatına soranlara değil mi?
1: Evet, evet. Olmazsa olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbete ne hasıl demiş ya şair.
0: Evet.
1: Yani onsuz hayat eksik kalıyor. Onsuz, evet, dünya hayatı eksik kalıyor. Ağzımızın tadı. Hani öyle aşıklar varmış ki hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adını andığımda ağzıma şeker tadı geliyor diyen aşıklar varmış. Rabbim bizi o aşıklardan eylesin
0: amin,
1: diyelim.
0: Amin inşallah.
1: Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada kısa bir ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edeceğiz inşallah.
0: Tamamdır.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Samandıra Merkez Camii Müezzini Kayyımı Fatih Mehmet Öz hocamızla yaz kurslarını konuşuyoruz. Camilerimizdeki yaz kurslarını konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, aranın ardından konuk odasına devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Samandıra Merkez Camii Müezzini Kayyımı Fatih Mehmet Öz hocamızla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Vehbi Vakkazoğlu hocamızın bir sözü var. Öğrencinin kafasına girmek istiyorsanız diyor, önce kalbine girmeniz gerekiyor diyor. Şimdi yaz kurslarında anne babanın tutumunu biraz konuştuk. Anne baba çok ehemmiyet vermesi lazım. Ne yapıp edip Kur'an kursuna evladını getirmesi gerekiyor. Zaten bu belli bir yaştan sonra daha da zorlaşıyor. Hem aile için hem çocuk için gerçekten zorlaşıyor. Şimdi bu noktada kurstaki hocanın tutumu nasıl olması lazım çocuğa karşı? Nasıl sevdirmesi lazım? Nasıl gönlüne girmesi lazım? Neler yapıyorsunuz mesela siz pratikte?
1: Biz neler yapıyoruz? Öncelikle o gelen çocukların hepsini kendi evladımız gibi, hatta kendi evladımızdan göstermediğimiz ilgiyi, gösteremediğimiz ilgiyi, şefkati onlara gösteriyoruz. Onlar emanettirler diye. Hediyesiz onları bir gün bırakmıyoruz. Bir gün dondurması, bir gün keki, bisküvi, yani aklınıza ne gelirse artık o günün şartlarında, her gün onlara mutlaka bir takım hediyelerle hediyeler sunuyoruz onlara. Başka ne yapalım?
0: Güler yüz değil mi hocam?
1: Güler yüz. Güler yüz. Şefkatle, muhabbetle onları bağrımıza basıyoruz.
0: Evet. Takdir de önemli bence bu konuda. Örnek veriyorum. Bir Elif'i öğrendi ya, aferin deyip sırtını sıvazladığınızda öğrenci herhalde mutlu olur.
1: Tabii.
0: Başardım hissi.
1: Marifet iltifata tabidir diyor.
0: Evet, evet.
1: Çocuklara takdir ettiğin zaman yarın bir daha hocam hemen erkenden geliyor mesela.
0: Evet, evet.

0: yaptım diye.
1: Evet, kesinlikle. İşte güler yüz dedik. Mesela Nurettin Topçu'nun çok güzel bir sözü var. Çok, yani bu işe çok güzel bakıyor. Zaten işi o. Yani Türkiye'nin marif davasını yazmış birisi. Ben sınıfa girerken diyor, bir mabete girer gibi girerim diyor. Çok güzel bir bakış açısı değil mi hocam?
0: Elbette.
1: Hani hocalarımızın, öğretmenlerimizin de bu şekilde bence bakması gerekiyor. Bir tabii, ibadet gözüyle adam yetiştiriyorsun ya, değil mi hocam?
0: Genelkurmay başkanlarından bir tanesinin, hı hı, bir şeyi vardı. Onun başına gelmiş. Çocukken, hı hı, çocuklu yaşlardayken caminin hocasından, hocası buna bir tane şeker vermiş. Hı hı. O şeker vesilesiyle sonraki yıllarda çok sıkıntılı bir süreçlerden geçtiğimiz zamanlarda birçok şeyi mani olmuş mesela kendisi. Hmm. O bir tane şekerin vesilesiyle.
1: Evet.
0: Kur'an kurslarının yasaklandığı, Kur'an öğrenmenin yasaklandığı bir takım dönemlerde, hı-hı, o çok fedakarlıklar göstermiş. Sırf o aldığı, evet, bir tane hediye, camideki hocanın bir şeker vermesi, bir başını okşamasının neticesinde ne günler kendisi anlatmış.
1: Evet.
0: Şimdi bizimki de böyle. Oradan ne çıkacağı belli değil.
1: Eyvallah. Yani öğrencide bir iz bırakmak. Olumlu, hayırlı bir iz bırakmak. Yani öğrenci 20-30'lu yaşlarına geldiğinde, yaşı ilerlediğinde cami ile alakalı güzel düşüncelere sahip olması lazım. Güzel hatıralara sahip olması lazım ki yani, evet, onu kötülüklerden, belki o yaşadığı hatıra kurtaracak, değil mi hocam?
0: Elbette.
1: Mesela biz de çocukken yaz kurslarına gittiğimizde hocamız da gençti. Yani bizden belki 7-8-10 yaş büyük bir hocamızdı, genç hocamızdı. Biz de güreşirdi, bize işte bisküviler alırdı, çikolatalar alırdı. Camiden hemen çıkmazdık mesela. İşte caminin avlusu böyle çimlerle kaplıydı, böyle çiçek bahçesi gibiydi. Oralarda otururduk, biz piknik yapardık. Hocamızla camide güreşirdik falan. Böyle bizi cezbederdi, bizi çekerdi. Sonrasında hocamız bizi diğer vakitlere de alıştırdı.
0: Maşallah.
1: Yani öğleye doğru kurs biterdi, biz gitmezdik. Bazen giderdik ama namaza gelirdik, öğlen namazına gelirdik. Sonrasında arkadaşlarla toplanırdık, İkindi namazına gelirdik. Bazen namazlardan sonra hocamız bize bir şeyler ikram ederdi. Bizimle şakalaşırdı ama o kadar seviyeli, o kadar güzel şakalaşırdı ki o seviyeyi, bizi sevdiğini hissettirirdi. Hem seviyeyi korurdu, hem sevdiğini bize hissettirirdi hocamız.
0: Allah öyle hocaların sayılarını artırsın.
1: Amin, amin. Şimdi inşallah. Mahir. Tabii bu tek başına olmuyor. Öğrencinin gayreti olması lazım. Evet. Ailenin, evet, bu işin peşine düşmesi lazım. Hocanın bu işi bir ibadet anlayışıyla yapması gerekiyor. Peki hocam, bir çocuğa ne zamandan itibaren Kur'an-ı Kerim öğretebiliriz biz? Öğretmeye başlamalıyız. Şimdi okuma yazmayı öğrendi, hemen gönderdik. Ama öncesinde de bu iş olmuyor mu?
0: Olmaz, olur mu? Aslında Sibyan mektepleri dediğimiz o daha erken yaşta, okuma yazmayı öğrenmeden evvelki yaşlarda başlasak daha güzel olur. İlk, evet, ağızdan, ilk öğreneceği şeylerin Kur'an olması, Kur'an harfleri olması. O yaşta daha çabuk da öğreniyorlar hem. Hmm. Çevrenizde varsa belki dikkat etmişsinizdir.
1: Evet.
0: İlkokula başlamadan önceki o kreşlere veya Sibyan mekteplerine gönderilen çocuklar hemen birçok sureleri öğreniyorlar, Kur'an'ı, hı-hı, öğreniyorlar. Çok çabuk öğreniyorlar, daha çabuk.
1: Evet, evet. Yani 4-5 yaşında hafızlar var değil mi hocam?
0: Var.
1: Hafızlık yapanlar
0: var.
1: Var. Var.
0: Tabii bizim böyle bir imkanımız yok. Biz mecbur okuma yazmayı öğrenen çocuklardan, ilkokula, hı-hı, giden çocuklardan kayıtlarımızı alıyoruz. Hı-hı. O daha ufakları, daha ufak kurslara yönlendiriliyor.
1: Evet, Sibyan mektepleri.
0: Sibyan mekteplerine.
1: Evet, bu iş için İdeal. Geçilmiş kaftan diyebiliriz değil mi hocam? Peki hocam, ilmihal bilgilerine gelirsek çocuğa ne zamandan itibaren başlanmalı ilmi

0: mal bilgisi verilmeye.
1: Yani ne zamandan aynı şekilde, hı-hı, yani en alabileceği zaman ne zamansa, hı-hı, çocuk yaşta, en ufak yaşlarda başlanmalı. Hı-hı. Ama ilmihal bilgisi biz nasıl veriyoruz mesela camimizde? İlk iki saat Kur'an-ı Kerim okuma, ezber yapma. Hı-hı. Ondan sonra ilmihal dersini yapıyoruz bir saat. Hı-hı. Bir ders.
0: Evet. Uygulamalı yapıyor musunuz hocam abdest almak?
1: Tabii. Şadırvana çıkarıyoruz bazen çocukları.
0: Birini falan.
1: Birine aldırıyoruz, diğerlerine izlettiriyoruz. Hı-hı. Sırasıyla böyle yapıyoruz bunları.
0: Namazda yapıyor musunuz hocam bunları namaz için?
1: Namazda için öğretirken. Tabii ki. Tabii ki. Hepsini yapıyoruz. Uygulamalı.
0: Yani bir konu mankeni oraya çıkarıp tabii. Yerindeyse.
1: Tabii onu, o tatbikatını yapıyor. Diğerleri de onu seyrediyorlar. Hı hı. Güzel oluyor.
0: Peki hocam, Kur'an kurslarında Kur'an'ın ve dini bilgilerin dışında çocuğa ne gibi katkıları olur? Sosyalleşmek mesela.
1: Bir arada çocukların bulunması, mesela bazı çocuklar sıkılgandır. Hı hı. İçine kapalıktır. Camiye gelince, diğer arkadaşlarını görünce o arkadaşlarla beraber kaynaşması, hı hı, topluma kazandırılması, sınıf içerisinde, arkadaşların içinde, bu yönden çok faydaları vardır.
0: Evet. Sosyal açıdan sosyalleşir.
1: Sosyalleşmesi açısından çok faydaları var.
0: Evet. Peki daha başka nasıl benimsetiriz hocam çocuğa camiyi kursların dışında? Anne babalar neler yapması lazım?
1: Anne babalar kendileri 5 vakit camiye devam etmeleri lazım. Hı hı. Giderken gelirken de onları yanlarında getirip götürmeleri lazım. Ufakmış, daha ufak demeden, ufak yaşlarına rağmen o çocukları, hı hı, ellerinden tutup her gün onlarla beraber gidip gelmeleri lazım.
0: Evet.
1: Bu gidiş gelişlerinde de onlara anlatacaklar işte caminin ne demek olduğunu, namazın ne olduğunu. Hı hı. Sadece yaz Kur'an kurslarındaki 6 haftalık eğitimdeki hocaların anlattıklarıyla yetinmeden, hı hı, çocuklara oradaki anlattıklarını, öğrendiklerini hem tatbikatını yapmış olacak hem tekrarını yapmış olacak bir, evet, dahaki seneye kadar.
0: Evet.
1: Ancak böyle olabilir.
0: Evet. Yani dediğiniz de çok yerinde. Yaz kursunda öğrendiklerini anne baba normal kış sezonunda normal okula giderken onlara tatbik ettirmesi lazım. Tekrar ettirmesi lazım değil mi hocam?
1: Tabii ki.
0: Unutmamaları için.
1: Tabii.
0: Peki hocam, o zaman son olarak eğitim dili sevgi dili olması lazım değil mi?
1: Evet.
0: Son olarak bununla bitirelim. Neler söylersiniz?
1: Eğitim dili sevgi dili olmalı dediniz. Evet. Bunun üstüne ne söyleyebilirim ki daha?
0: Evet. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz değil mi?
1: Evet. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
0: Evet.
1: Hadis-i Şerif Peygamber Efendimizin.
0: Peki hocam, son olarak anne babalara buradan neler söylersiniz? Bu yaz kurslarıyla alakalı, çocukların eğitimleriyle, din eğitimleriyle alakalı neler söylersiniz?
1: Anne babalara çocuklarını çok güzel böyle motive edip yaz Kur'an kurslarına yönlendirmelerini, kurstan çocukları mümkün mertebe kendileri getirip kendileri götürmeleri, hı hı, gidiş geliş esnalarında vakitleri uyuyorsa kendileri namazlara, çocuklarıyla beraber namazlara iştirak etmelerini, hı hı, camilerdeki hocaların vermiş olduğu eğitimle yetinmeyip ondan aldıkları bilgileri her gün evde tekrarını, takibini yapmaları, hı, adeta milli eğitime bağlı bir okula gidiyormuş gibi nasıl okul derslerini takip ediyorlarsa, ettiriyorlarsa, hı hı, aynı o şekilde takip etmelerini isteriz.
0: Evet.
1: Verilen emek zayi olmaması açısından.
0: Evet. Uzmanlar diyor ki çocuklarınızın başında nöbet tutun.
1: Evet.
0: Yani bu evdeyken ne kadar tablete bakıyor, ne kadar televizyona bakıyor, ne kadar kitap okuyor. Bunların tabirlerinde ise çetelesini tutmak gerekiyor. Her şeyini görmek gerekiyor. Her şeyine bilmek gerekiyor çocuğun. Ki bunu biz kötülüklerden, gerek sosyal medya

0: medyanın kötülüklerinden, gerek dış etkenlerin kötülüklerinden çocuğumuzu koruyabilmek için. Değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam Allah razı olsun.
1: Sizden
0: Dilinize,
1: de Allah
0: gönlünüze
1: razı olsun.
0: sağlık. Güzel bir sohbet oldu.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden de.
0: İstifade
1: Bu
0: ettik.
1: imkanı sağladınız.
0: Eyvallah. Eyvallah hocam. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasının burada sonuna geldik. Konuk odasında Samandıra Merkez Camii Müezzini Kayyımı Fatih Mehmet Öz hocamızla Kur'an kurslarının, yaz Kur'an kurslarının önemini konuştuk. Kıymetli bir söyleşi oldu. Zihin açıcı bir söyleşi oldu. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim Muharrem ayındayız. 10 Muharrem Hazreti Peygamber Efendimizin göz nuru, Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edildiği gündür. Çıkardım ta Hüseyin'iye biraz eyyam-ı efkanı. Muhayyer olduğu huslatta karar ol gitti ben kaldım diyor Ebu Bakir Gani. O günlerde babası Muaviye'nin tahtına oturan Yezid Hazreti Hüseyin Efendimiz'i kendine zorla biat etmek istiyordu. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Yezid'in şurayı hiçe sayarak kendini halife ilan etmesine karşı çıktı. Mekke, Medine ve Kufe halkı Hazreti Hüseyin'i destekliyordu. Özellikle Kufeliler bağlılıklarını sunan mektuplarla Hazreti Hüseyin'i Kufe'ye davet ediyor. Yezid'e karşı yanında olacaklarını vaat ediyorlardı. Hazreti Hüseyin Efendimiz Kufelilerin sadakatini ölçmek için önce Müslim bin Akil'i Kufe'ye gönderdi. Müslim bin Akil önce halkın çoğundan Hazreti Hüseyin Efendimiz'i desteklediğine dair biat aldı ve bunu mektupla Hazreti Hüseyin'e bildirdi. Hazreti Hüseyin Efendimiz ümmetin Yezid'e karşı olduğuna inanıp taraftarları ve ailesiyle Kufe'ye doğru yola çıktı. Bu arada Yezid'in Kufe'ye atadığı vadi Ubeydullah bin Ziyad halkı tehditle sindirmişti. Müslim bin Akil şehit edildi. Hazreti Hüseyin Kufe halkının 200'lüğünü anlamıştı ancak zulme karşı durmalıydı. Önce Fırat kenarlarında konaklayan Ehl-i Beyt'e Kufeliler engel oldu ve Kufe'ye 70 kilometre mesafedeki Kerbela'ya gitmeye zorladılar. Ehl-i Beyt Kerbela'da Yezid'in ordusu tarafından kuşatıldı. Çarpışmadan 3 gün önce su kaynakları bile kesildi. 9 Muharrem gecesi Hazreti Hüseyin yanındakileri geri dönmek isteyenleri kınamayacağını söylediyse de aç sus kaldığı halde kimse onu terk etmedi. Kerbela Savaşı'nda Hazreti Hüseyin taraftarları aç susuz Yezid'in 4000'e aşkın adamıyla savaştı. En sonunda Kerbela'da Hazreti Hüseyin'le beraber 72 Kufeliler tarafından vahşice katledildi ve Ehl-i Beyt Mustafa esir alındı, zulüm gördü. Böyle bir giriş yaparak bu acı durumu hatırlamamız iktiza etti. Tabii Kerbela denince Ehl-i Beyt'in Kerbela'daki şehadetini anlatan Manzum veya Mensur eserlerin genel adı efendim Makdeli Hüseyin. Arap edebiyatında ilk Ebu Mihnef Makdetül Hüseyin ve Fars edebiyatında ilk tefsir ve hadis alimi Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin yazdığı Ravzat-ı Şühedası 1502'de Müslümanlar arasında rağbet görmüş, taklit edilmiş. Aşık Çelebi'nin tercümeyi Ravzat-ı Şühedası ve Gelibolu Camii Rumi'nin Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu Saadetname, Kaşifi'nin Makdeli'nin Mensur tercümeleri, Dede Korkut'un Kerbela'dan bahsetmesi daha eski makdellerin yazılmış olabileceğini akla getirse de, Türk Edebiyatı'nda bu türün elimizdeki en eski eserleri anonim bazı makdeller yanında, Yusuf-u Meddahan Makdeli Hüseyin 1362 yılında kaleme alınmış, Şeyh Lütfullah Karamani'nin halifesi Yahya bin Vahşi'nin Makdeli Hüseyin'i, 1500 Lami Çelebi'nin ikisi, 1532 Manzum kitabı Makdeli Ali Resul'dür. Gülşen'in müntesebi ve bir Nakşibendi şeyhi olan Lami Çelebi, vefatı 1532. Bu eserinin yazılış sebebi, hemşehrizli Bursalı Süleyman Çelebi, Mevlidindekine çok benzer. Buna göre Lami Çelebi, Molla Arap adında ünlü bir vaizin Makdeli Hüseyin okumak küfürdür iddiasını duyunca çok üzülür. Ve Kanuni'nin defterdarı Sinan Bey'in teşvikiyle kitabı Makdeli Ali Resulü yazar. Eser bitince Arap Molla'yı Bursa Kadısı Aşçızade Hüseyin Çelebi'ye devrin şairlerine ve ülemasını Ulu Cami'ye davet ederek eserini okur. Uslup ve şekil olarak Mevlid'e çok benzeyen ve beğenilen bu eseriyle Nami Çelebi ulemaya Ali Resul'e sevgi ve sadakatin farz olduğunu kabul ettirmiştir. Şeyh Lami Çelebi bu eserinde Ülefa-i Raşidin'i birlikte metheder. Hazreti Hüseyin taraftarlarını Sünni diye tanımlar.

varken Münkeri Behbahtı Gümrah dediği Yezid ve taraftarlarını harici diye zemmeder. Ancak aynı Lami Çelebi Ferhat ile Şirin'in başındaki Hulefai Raşid'in metiyesinde İranlıların Hazreti Ömer'e buğz etmesini eleştirir ve onlara Hazreti Ömer sayesinde Müslüman olduklarını hatırlatır. Yalova'da İmam Hatiplik yapan Hacı Nurettin'in Manzum Hüseyin'in Makdeli 1533. Eseri de halk arasında çok beğenilmiştir. Eserin yazılış hikayesi şöyledir. Güzel bir bahar günü tefekküre dalan Hacı Hüseyin, dünyanın faniliğini düşünürken Allah'ın rızasına erişmeye vesile olacak bir hizmeti için Ricali Gayb'den himmet ister. İstimdadına cevaben bir Makdeli Hüseyin yazması gerektiği gönlüne doğar. Görülüyor ki maktellerin yazılış gayesi Hubbi Ali Aba, dolayısıyla aşkı Muhammedi'nin isarıdır. Şüphesiz şimdiye dek tespit edilen 230 nüshasıyla. Fuzuli'nin Hadikatüs Süeda'sı en çok sevilen maktel ünvanına sahiptir. Fuzuli Hadikatüs Süeda Şii veya Sünni ehli beyt aşkıyla ve Kerbela ateşiyle yanan her Müslüman çevrede Anadolu Bektaşileri ve Yörükler arasında bile eskiden okuna gelmiştir. İstanbul'da da dergahlarda ve konaklarda Muharrem ayı boyunca Hadikatüs Süeda okunurdu. Kerbela olayını anlatan Türkçe bir maktel olmadığından Türklere Kerbela'nın hakikatini anlatmak için bu eseri yazdığını söyleyen Fuzuli de Tatar Türklerindendi. Haki Kerbela sair memalik iksirinden eşref olduğu malumdur ve rütbe-i şiirimi her yerde bülent eden hakikatte bu mefhumdur diyen Fuzuli'nin Hadikatüs Süeda'sının neden çok sevildiğini anlamak için ondaki Ehl-i Beyt'e duyduğu derin aşkı idrak etmek gerekir. Hendese, kelam, hadis, tefsir, tasavvuf ilimlerine ve edebiyatta Arapça, Farsça ve Türkçe'ye hakim başarılı bir şair olmasına rağmen Fuzuli, münzevi hayatında Ehl-i Beyt'e olan hürmetinden Necef'te Hazreti Ali'nin bir rivayete göre Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendimiz'in türbedarlığını yaptı. Kerbela'da doğdu, Kerbela'da vefat etti. Bugün Hazreti Hüseyin Efendimiz'in türbesi yanında medfun. Yine Ehl-i Beyt türbedarı yani. Hadikatüs Süeda'da önceki enbiyadan Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Eyüp, Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya'nın ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendilerimizin uğradığı belalardan bahseden Fuzuli sanki okuyucu Kerbela faciasına psikolojik olarak hazırlamaktadır. Hazreti Adem cennetten dünyaya Serendip Vadisi indirilince Sıla'ya hasret kalmıştı. Tıpkı Kerbela'ya düşen Hazreti Hüseyin gibi 900 yıl halkı tarafından aşağılanan Hazreti Nuh siyasetin hedefi oldu. Tıpkı Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi. Tufandan sonra Hazreti Nuh'un gemisi Kerbela toprağına çarpınca durabilmişti. Hazreti İbrahim de Hazreti Hüseyin gibi fesat ateşinde yakılmak istendi. Eserde Hazreti İsmail, Hazreti Hasenayn ile eşleştirilip Hazreti Peygamber'in torunları olan derin sevgisi hatırlatılır. Hazreti İbrahim nasıl oğluna olan sevgisiyle imtihan olmuşsa Hazreti Peygamber de Ehl-i Beytine duyduğu sevginin imtihanını yaşadı. Hazreti Yusuf nasıl çölde kuyuya atıldıysa Hazreti Hüseyin de öylece Kerbela çölünde yalnız kaldı. Fuzuli'ye göre Hazreti Hüseyin Kerbela yolunda misafir olduğu her evde başı kesilip şehit edilen Hazreti Yahya'nın kıssasını anlatmış. Fuzuli'ye göre Hazreti Hüseyin Kerbela yolunda misafir olduğu her evde şehit edilen Hazreti Yahya'nın kıssasını anlatmış. Fuzuli Hadikatüs Süeda'da peygamberlerin kıssalarından sonra Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kureyş'ten çektiği eziyetler, Hazreti Hamza ve Cafer-i Tayyar'ın şehadeti ve musibetlerin en büyüğü olarak Hazreti Peygamber'in vefatının ardından Hazreti Fatma'nın vefatı, Hazreti Ali'nin Hazreti Hasan'ın şehadetini anlatır. Yezid'in nikahına girmek isteyen valiyle kandırılan Yahuda asıllı karısı Cüde bin Eşed, elmas tozunu Hazreti Hüseyin içme suyuna katmış, acılar içinde vefatına neden olmuştur. Eser tarihi rivayetler ışığında Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da adım adım şehadete yaklaşması, 72 ihvanıyla şehadeti, Ehl-i Beyt hanımlarının Şam'a gitmesi, şehitlerin kerametleriyle sona ererken Fuzuli meşhur Kerbela mersiyesini söyler. Aşağıda matla ve makta beyitlerini verdiğimiz bu mersiye Çinüçen Tanrıkuru tarafından Dügah makamında bestelenmiştir. Mahı Muharrem oldu şafaktan çıkıp hilal, kılmış ağza döküp kaddıl ham birle eşkial, yâd et Fuzuli âle abâ halin eyle ah,

Kim belki ah ile yakılır hırmeni günah. Yani Muharrem ayı geldi. Kızıl şafakta hilal yine azaları dağılmış, beli bükülmüş halde kanlı gözyaşlarıyla göründü. Ey Fuzuli, Ali Aba'nın halini hatırlayıp sen de ah eyle ki ah şimşeği ile günah harmanı yakılır, günahlar affolur. Efendim günümüz Türkçesiyle manası bu. Hadikatüs-ü Eda'dan çok sonra olay anlatımı tekrarlar yüzünden zamanlı sıradanlaştı ve Makdel'e ilgi azaldı. Bunun yerine Kerbela hadisesi mersiye türünde farklı nazım şekilleriyle anlatılmaya başlandı. Mersiyelerde şairler 10 Muharrem matemini farklı söz sanatlarıyla en güzel ifadeyle anlatarak dinleyen de Ehl-i Beyt'te duyulan muhabbeti tazeleme çabasına girdiler. Özellikle 18. 19. yüzyılda mersiye sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir. Burada bütün mersiyeleri veremeyeceğimizden sıra dışı özelliğe sahip bestelenen eserleri tanıtacağız. Hangi kitaptan efendim paylaşıyorum bunu? Sizlere Saz ve Söz Meclisi Şiir ve Musiki Edebiyatımız. Ehl-i Sünnet itikadını benimsemiş Halveti, Kadiri, Rufai, Mevlevi, benzeri müntesibi şairler. Kerbela faciasını duyarsız kalmamış, eşsiz mersiye ve metiyeler yazmışlardır. Türk Edebiyatı'ndaki Kerbela mersiyeleri incelendiğinde bunların çoğunu Ehl-i Sünnet itikadına mensup mutasavvuf şairler tarafından yazıldığı görülür. Şair, orta oyuncusu, muallim, İslam Ahlakı adlı eserin sahibi ve bir Rufai şeyhi olan Hayrullah Taceddin Bey, Osman Şems Efendi'nin Kerbela mersiyelerini neşretmiş. Yine silsilesi Hazreti Ebubekir Efendimiz'e dayanan Nakşibendi şairlerinden de Hazreti Hasan Hayn için birçok mersiye yazdığını biliyoruz. Bu Nakşibendi şairler arasında Lami Çelebi, hem Celveti hem Nakşibendi şeyhi olan Neccarzade Rıza, Hoceneş Ed, Muvakkitzade Pertev, Şeyh Mustafa Selami, Eyüp Selami Tekkesi Şeyhi Memduh Paşa, Lefkosçalı Galip, hem Mevlevi hem Nakşi olan Senih, hem Mevlevi hem Nakşi olan Medineli Aşki, Raci Turabi, Hacı Rıfat Mehmet Karslı, Bursalı Mehmet Emin İffet, Şeyh Ahmet Kuddusi, Ketüddazade Mehmet Arif, Bosnalı Mehmet Fazıl Seyit Nigari, Çermikli Zihni, Hocazade Ahmet Kamil ve efendim Nakşi Üveysi Sivaslı Mehmet Halit Efendi gibi Nakşibendi şeyhi Seyit Nigari şiirlerinde oldukça emin bir tavırla zulme karşı kendini Hazreti Hüseyin tarafında gösterip Muaviye ve oğlu Yezid'i çekinmeden kınadığı için Amasya'dan Harput'a sürüldü. Başka bir Ehl-i Beyt aşığı Kazım Paşa bu sürgüne engel olmak istemişse de muvaffak olamadı. Seyit Nigari şiirlerinde Ehl-i Sünnet itikadının Ehl-i Beyt tarafında olmayı gerektirdiğini hatırlatır. Ey Muaviyeler, ümmeti vey düşmeni Muhammedi, siz küfrani, biz şükrani, siz bir taraf, biz bir taraf, siz şeytani, biz rahmani, zıt ender zıtti, siz zulmani, biz nurani, siz bir taraf, biz bir taraf. Mevranileri isteyen ey ehli dalalet, bir şüphe keziller Yezidi biz Aleviyiz, sizler gibi erbab-ı şakavetten ırağız, ehli sünnetiz, mümini hakkı dini celiyiz. Nakşi Şeyhi Seyit Nigari'nin bu ifadeleri kimine ağır itham olarak görünebilir. Ancak Hacı Bayram Veli'nin halifesi Yazıcıoğlu Mehmet, Muhammediyesindeki Vefatül Hasan vel Hüseyin Behri'nde bir beyit bunların Resulullah'a ihanet ettikleri için hak yolunda dönmeleri sebebiyle Yezid'e lanet layık olduğunu vurgular. Muhammediye Ferahür Ruh adıyla şerh yazan müfessir ve faiz Celveti Şeyhi İsmail Hakkı Bursavi, farklı görüşleri yer verse de Yazıcıoğlu'ndan taraf olmuş ülemayı küçük görmek ve onlarla alay etmek nasıl küfür sayılıyorsa, ayet demet edilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine küçük düşürmekte nasıl küfür olmaz? Böyle kafir nasıl lanetlenmez? Allah ona ve yardımcılarına lanet etsin demiştir. Zenniye Piri, Şeyh Vefa'nın dervişi, büyük mütefekkir Sinan Paşa, Tazarrunnamesinde Hazreti Hüseyin'i metheden bölümünde Hazreti Hüseyin'e asi olan Yezid'in haksız olduğunu belirtmiştir. Yine de Sünni tarikat çevrelerinde İmam Gazali'nin bir kişide Yezid'e lanet okumakla sevap kazanamaz, şeytana bile lanet okumaktansa zikir, istiğfar, Kur'an tilaveti gibi ibadetlerle meşgul olmak daha iyidir görüşü benimsenmiştir. Dervişlerin şiirlerinde Yezid'e laneti Hazreti Peygamber olan sadakatlerinden

ve duydukları derin üzüntüden kaynaklanır. Halifeti Sinan-ı Şeyh'i Seyyid Seyfullah Nizamoğlu için Ceddi Hüseyin şehadeti ayrı bir öneme sahiptir. Bazen rüşvet, sahte şeyhlik, yolsuzluk gibi toplumsal aksaklıkları eleştirdiği için, bazen de Caferi mezhebinden olduğu için devrinde zulme uğrayan Seyyid Nizamoğlu, şiirlerinde sık sık devrinde mutasavvuf geçinenlerin ehli beyti hürmet etmediklerinden müştekidir. Nizamoğlu bir şiirinde Seyyid olarak Ceddi Hazreti Peygamber'e Kerbela zulmünü şikayet etmiştir. Bu eseri Sümbül Efendi Hastanesi Zakirbaşı Şikarizade Ahmet Hicaz makamında bestelince muhteşem bir klasik vücuda gelmiştir. Ya Resulallah, bize gör ne etti asi ümmetin. Görmeye onlar dahi ruzi kıyamet şefkatin. Şah Hüseyin ettiler hake beraber cismini. Kılmadılar ol münafıklar senin için hiç hürmetin. Kerbela'da ya Muhammed ger göreydin halimiz. Ta kıyamet sakin olmazdı bizim için firkatin. Kim ki alem fahrinin evladına buğz eyleye. Ya ilahi eylem ona müyesser cennetin. Biz muhibbi hanedan-ı Mustafa'yız. Seyfiya, ruz-i şeb, nesli Resulullah'a olsun mithadın. Fasih dedenin bir mersiyesi günümüzde Muharrem ayında kurulan taziye meclislerinde mersihanların tarafından daima okunan bir eserdir. Muhteşem bir eserdir. Eser özellikle ünlü mersihan Hüseyin Sebilci'den dinlemenin tesiri başkadır. Fasih dedenin divanında bulunmayan bu mersiye, edebiyat ve musikinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini gösteren güzel bir örnektir. Zira musikiye aşina olmayan akademisyenlerin bu şiirden haberi yoktur. Bu matemde olan derd ile hicrana deva olmaz. Bu feryad-ı Hüseyin'idir dahi uşak neva olmaz. Hüseyin ile Hasendir ol Resulün kurretil ayni. Sevenler âli evladı eşiğinden cüda olmaz. Tevellasın, teberrasın bilen uşşaka aşk olsun. Tarikatta budur ayin, buna illa vela olmaz. Hüseyin-i Kerbela'nın vakiat-ı matem engizi, zebanı hame-i savt-ı huruf ile eda olmaz. Fasiha nül felek yakut-u süre ruhman ile pür olsa, o mihr alemin bir katre kanına beha olmaz. Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde yine muhabbetimize yine küçük bir virgül koyalım. Müsaadenizle kaldığımız yerden devam edelim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kerem Salacak kahvehanesinde muhabbetimiz devam ediyor. Kadın divar şairleri de eşsiz mersiyeleriyle Kerbela faciasına duyarsız kalmamıştır. Mevlevi dervişi olan Leyla Hanım'ın "Ey gözüm durma hemen ağla Muharrem geldi yine geldi ah mah-ı Muharrem ve etmeyip lüfu hüdadan hele bizi katıp ümit limatlalı" terkibi bentleri, Nakşibendi Adile Sultan'ın "Geldi bu aşr-ı Muharrem ey Hüseyin-i Kerbela matlalı" şarkısı, Mevlevi Tevhid Hanım'ın "Çün Muharrem'dir bugün gel tazelensin yareler matlalı" müsettesi bunlar arasındadır. Bunlar arasında Yeni Kapı Mevlivanesi postişinde Osman Selahattin Dede'nin dervişi şair Şeref Hanım'ın özel bir yeri vardır. Gerçek bir Ehl-i Beyt aşığı olan Şeref Hanım, kendisini derin hüzne boğan Kerbela hadisesi için ömür boyunca her 10 Muharrem'de bir mersiye yazmaya niyet etmiş. Divanında bulunan 16 mersiye şairin bu kararına sadık kaldığını gösteriyor. "Muharrem'dir yine dahı derunum eyledim

Nisar Muharrem'dir yine ağzımdan ateşler nisar olsun. Birine zehr olup su biri gitti teşne leb adne. Hararetle tutuştum nar gayret pür şerar olsun. Muhibbihi âli evladı Resulü müştebayim ben. Bana her sal bir mersiye inşadı şiar olsun. Bilinsin yazayım derdi derunum ömrüm oldukça. Gelen ihvana benden sonra ey değil yadigar olsun. Bana hini şefaat cetlerine olmaya vasıl. Mu'ini zatı Hasan rehber Hüseyin'i pür vakar olsun. Celveti dervişi ve Bedevi halifesi olan Koniçeli Musa Kazım Paşa, Ehl-i Beyt-i Aşire bir encümenin şuara şairiydi. Kazım Paşa'nın güzel ve acıklı mersiyelerinin devrinde eşsiz olduğu söylenir. Hatta Servet Gazetesi Paşa'nın Ramazan ayındaki vefatı, tarz-ı atiki edebimizin son numune, numai pesendide edası olan mersiye, Gui, Şöhret, Şiar, Ferik İbrahim, Kazım Paşa, dünkü salı günü Üsküdar'da vaki konağında azme darülü karar etmiştir, duyurulmuştur. Mekalide Aşk adlı 185 beyitli mesnevisinde Ehl-i Beyt'e de yazdığı mersiye ve metiyelerini toplamıştır. 12 imamdan biri olan Musa Kazım'ın adını alan Kazım Paşa, devrinin nefisi gibiymiş. Birçok kişiyi hicvetmiştir. Bu yüzden kendisine Şii olduğu iftirası atılmıştır. İbn-i Nemin Bey, Kazım Paşa'nın Ehl-i Beyt'e olan muhabbetinin derecesini gösteren şu hatırayı nakleder. Bir gece bir sohbet meclisinde Ehl-i Beyt'e aşıkın güzelliği ve gerekliliğinden bahsedilirken Kazım Paşa, Ehl-i Beyt aşıklarını Allah ateşte yakmaz der ve ispat için parmağını önünde duran mumun alevine sokar. Uzun süre ateşte bekletir. Parmağını çıkardığında oradakilere parmağının yanmadığını gösterir. Mekalide aşkını Mevlid gibi Muharrem ayında okunması için yazan Kazım Paşa, eserin her faslının sonuna nakarat olarak müsecca Arapçayla Hamse-i Ala Baya salavat koymuştur. Mekalide aşkın 24 yıl sonra yeniden yayınlanması halkın eseri olan rağbetini gösterir. Kazım Paşa'nın günümüze bestelenen 3 eseri kalmıştır. Bunlardan zalimler el urup hep şimşiri can rubaya kast eylediler. Serapa evladı Mustafa'ya beytiyle başlayan 5 mentli müsemmem mersiyesini merhum Hüseyin Sebilce Hüzzam makamında bestelemiştir. Efendim şimdi bu eseri gene Hüseyin Sebilci'den dinleyeceğiz.

0: Sehra-i Kerbela'ya Cibril var, haber ver Sultan-ı Enbiya'ya.
1: Evet efendim, Hüseyin Sevilci'den Kazım Paşa'nın bu eserini dinledik. Galiba bu kaydın içerisinde yanılmıyorsam Muzaffer Uzak Hoca Efendi Hazretleri de eşlik ediyorlar ara ara. Efendim, Kazım Paşa'nın Daveri Aşrı Muharrem'dir Hüseyin-i Kerbela şiirini ise Muzaffer Uzak Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh Hüseyin-i Vezza makamında, Rıfat Bey ise İcaz makamında bestelemiştir. Aşık Yunus 3 şiirinde Ali Aba'nın şehadetinden bahsetmiştir. Bunlardan Ey be zalim ne oldu Ahmet Nesli'ne matlalı şiiri Dügah Mahi olarak bestelenmiştir. Şehitlerin Ser Çeşmesi Hasan ile Hüseyin'dir şiiri de Hicaz makamında. Hakan Alvan ki bu kitabın yazarlarından Neyzen beyefendi kardeşimiz çok güzel bir kitaptır efendim. Bu Saz ve Söz Meclisi Şiir ve Musiki Medeniyetimiz Türkan Alvan hanımefendi ile beraber eşiyle beraber yazdıkları bir kitap. Segah makamında Selahattin Güler ve Hüseyin'i makamında Ahmet Kadri Rizeli tarafından bestelenmiş. Bu güftenin sabahı Hüseyin'i Uşrak ve Hicaz başka eserlerden giydirmeli bestede yapılmış. O dehşetli günde ümmetinden tevhidi bozup zulme rıza gösterenlerin azabı duçar oluşuna sadece Hazreti Peygamber Efendimiz ağlayıp üzülür. Kıyamet günü şehit oğulları Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hüseyin'i yanına alan Hazreti Ali'nin sancağıyla Livai Hamd'e katılması ve Rabbinin huzuruna gelişi tasvir edilmiştir. Cüneyt Kosal tarafından Suzinlik makamında bestelenen bu şiir günümüzde çok sevilir. Ali almış sancağını eline, çekilip giderler mahşer yerine. Hasan Hüseyin'i almış yanına, ah ümmetim diye ağlar Muhammed. Yunus Eydür gelin kadrin bilelim, fırsat eldeyken tevhid edelim, ruhu için çok salavat verelim, ah ümmetim diye ağlar Muhammed. Efendim Salacak Kahvehanesi'nde yine muhabbetimize yine küçük bir virgül koyalım. Müsaadenizle kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim Sanacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Beşiktaş İlmiye Cemiyeti müdavimlerinden Kahyazade Ketüdazade Arif'in Ehl-i Beyt'i muhabbeti menkıbe olarak halka mal olmuştur. Talebeleri yaşlılık devrinde Ketüdazade'ye hocam Fuzuli'nin Hadikatüsü edasını el an okuyor musunuz diye sormuşlar. Arif Efendi yaşlı gözlerini işaret edip bu can yakan hadiseye gözlerim dayanmıyor ki okuyayım demiş Kahyazade Arif'in. Ya Hasain Redifli Mersiyesi de tekkelerde sıkça okunan bir eserdir. Bu Mersiye'yi Bolhenk Nuri'nin Hüseyin'i, Eyüp Ali Rıza Şengil'in ve Muzaffer Özak Hoca Efendi'nin Hicaz makamında yaptıkları besteler yanında Hacı Arif Bey'in Hüzzam bestesi de çok sevilmiştir. Hacı Arif Bey'in devri hindi usulündeki bu bestesi zikrullah'a uygun olmadığı için usulün başına bir es getirilerek Hüzzam eser düyek usulüne çevrilmiş ve zikrullah'ta okunmaya uygun hale getirilmiştir. Kurretel aynı Habibi Kibriyasın ya Hüseyin, Nuri Çeşmi Şah-ı Merdan Mürteza'sın ya Hüseyin, sana gül ile dokunan ümit eder mi mağfiret, Gonca-i Gülşen Saray-ı Mürteza'sın ya Hüseyin.

Ehli mahşer deste Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzlukla şehidi Kerbela'sın ya Hüseyin, kıl şefaat Arife Ceddin Muhammed aşkına. Arsayı mahşerde mukbeler ricasın ya Hüseyin. Hacı Arif Bey'in gerçekten yürek yakan bu bestesinin icrasıyla ilgili enteresan bir hatırayı nakledelim. Gençliğinde arkadaşlarıyla amatör musiki meşki yapmayı seven özel bir bankada genel müdür yardımcısı Süleyman Karakaya şöyle anlatıyor. 40-50 yıl evvel bir akşam arkadaşlarla bizim evde toplandık, bazı eserleri meşk ediyorduk. Merhum babam Adem Bey yaşlı olduğu için erkenden yatmıştı. Bir ara kapı çalınca babam kalkıp kapıyı açmış, karşısında eski peşmürde kıyafetler içinde bir adam duruyormuş. Babam buyurun ne istiyorsunuz demiş. Adam efendim bir şey istemiyorum, bendeniz musiki sesini duyunca geldim, müsaadenizle burada biraz onları dinlemek isterim demiş. Babam buyurun içeride dinleyin deyince adam yok ben buradan dinlerim demiş. Eserin sonuna kadar nameleri kurak kesilen yaşlı adam ağlamaklıymış. Babam şaşırmış ve yaşlı adama adını sormuş. Efendim bana Arif derler demiş ve musiki sesi kesilince müsaade isteyip gitmiş. Sonra babam yanımıza gelip çocuklar siz hangi eseri çalıyordunuz diye sordu. Biz Kahyazade Arif'in Kurretel Ayni Habibi Kibriyasın ya Hüseyin'i eserini geçtik dedim. Babam birden ağlamaya başladı ve olanları anlattı. Tekkelerde okunmak için beslenen bütün Kerbela mersiyelerini burada sayamasak da birkaç örnek verebiliriz. Şabani Şeyhi Kadı Ömer Fuadi'nin Şah Hüseyin'i firkatiyle ağlasa ağlayan gelsin beri şiirinin anonim Rast Uşak Hüseyin'i besteleri, Pir Niyazi Mısri'nin Ol Cihan-ı Fahri'nin sırrına kurban olayım şiirini Muallim İsmail Hakkı'nın Acemeşiran, Cüneyt Kosal'ın Tahir Buselik, Eray Mescioğlu'nun Beyati, Alevi Bektaşi nefeslerinde Kerbela matemini tutmayan şair yok gibidir. Ancak payitaht kültürüyle özellikle İstanbul'a yetişen Alevi veya Bektaşilerin şiirleriyle Anadolu'dakiler arasındaki muazzam bir üslup farkı olduğu açıktır. Burada daha sade dille yazılan şiirlerin edebi değerlerinin düşük olduğunu kastetmiyoruz. Çoğu nefeste olayın günlük dildeki sıradan ifadelerle arabesk bir üslup anlatıldığı gözlenir. Durri'nin Fuzuli'nin Su Kasidesi'ne Nazire gibi yazdığı şu müseddes mersi ile Şah İsmail'e atfedilen nefes arasında üslup farkı açıktır. Sakiya ver kırbadan aşıklara bir tane su, tazelensin ta yürekler, içe kane kane su, kendini daştan taşa vurmaktadır her yane su, çare ister derdini eremdeyü dermana su, vakayı Şah Hüseyin'in aşkına ver cane su, Kerbela vadilerinde can veren atşeyne su. Durri'nin 19. yüzyılda efendim yazdığı, sonra da Hatay'ın Fatma Ana zülfünü çözer, ağlayı ağlayı gezer, müminlerin bahrı nezer, ah Hüseyin Şah Hüseyin. Varma Yezid meclisine, kulak verme hiç sesine, satır Yezid'in ensesine, Seyf Muhammed Ali'nindir. Hatay'ın 16. yüzyıl. Edip Harabi'nin de Kerbela mersiyeleri vardır. Bunlar için özellikle 9 bentli müseddesi mütekerrir. Mersiyesi günümüzde 10 Muharrem'de Sümbül Efendi Camii'nde, Sümbül Efendi Hastanesi'nde yapılan Kerbela-i Amma Cemiyeti'nde Hafız Celal Yılmaz tarafından mutlaka okunur. Bu mersiyeyi Ayşık Veysel de okumuştur. Ancak halk edebiyatındaki diğer şiirler gibi dilden dile aktarım sonucu şiir orijinal halinden biraz uzaklaşmıştır. Biz buradaki şiirin orijinal halini veriyoruz. Aşık Veysel'in yorumunu dinlerken buna dikkat edilmesi gerekir. Etmeyip haktan haya şahı peygamberden hazer, küfiyanı bi vefalar nakz-ı ahde edilmiş meğer, kurretül aynı resulü eylemişler derbeder, var ise ger hatırım pakı Resulullah eğer, ey sabah var Kerbela deştinden eyle bir güzer, ver bize lütfet Hüseyin'i Kerbela'dan bir haber. Kırdılar mı gülbangı Şah-ı Nebi'nin dalını? Kestiler mi ol Aliyel Murtaza'nın alini? Hiç soran var mı Ali Nebi'nin ahvalini? Eyle tahkik hanedan-ı Ehl-i Beyt'in halini. Ey Seba, var Kerbela deştinden eyle bir güzer. Ver bize lütfet Hüseyin'i Kerbela'dan bir haber. Hazreti Abbas şehit olmuş mu eyle cüstucu, kavmi süfyan ordugahı şaha etti mi gulu, zaptına almış mıdır nehri fıratı ol adu, verdiler mi bak yetimane acep bir katre su. Ey sabah var Kerbela deştinden eyle bir güzer, ver bize lütfet Hüseyin'i Kerbela'dan bir haber. Bir haber yok mu harabi şahtan hasretteyiz, ağlayıp şam-ı seher ahdü düzah-ı gurbetteyiz. Hatırı naşad etme, tür hüznü keder uzletteyiz.

Biz harabız, matemi, camsuz ile mihnetteyiz. Ey sabah, var Kerbela deştinden eyle bir güzer, ver bize lütfet Hüseyin'i Kerbela'dan bir haber. Edip Harabi. Efendim, Osmanlı aşure geleneği ve Mersihanlar, Kerbela faciası daima Şii-Sünni çatışmasında siyaset malzemesi olarak kullanılmıştır. Şiiler her Muharrem ayında zincirler, kesici aletlerle bendelerinden kan akıttıkları matem törenlerini sadece yas tutmadılar. Hüzünleri intikam ve nefrete dönüştürürken neredeyse bütün Sünnileri, Ehl-i Beyt'e yapılan zulümlerin müvessili olarak gördüler ve meseleyi İran milliyetçiliğine çevirdiler. Sünniler arasında ise Emeviler devrinde Kerbela'yı unutturmak için 10 Muharrem yeme içme eğlenme kültürüne dönüştürülmeye çalışılmıştır. Kimi Sünniler ve Şiinlere benzememek kaygısıyla Ehl-i Beyt'e reva görülen zulme sessiz kalıp Muaviye ve Yezid'i neredeyse Hazreti Hasane'ye tercih eden bir tutum içine girdiler. Mustafa Kara'ya göre bu ikinci aşırı ucun ortasını bulanlar ise dervişler zümresidir. Osmanlı tarikatların Ehl-i Beyt'e muhabbeti arttırmada vesile olarak gördüğü 10 Muharrem aşure, her kesimden insanın istifade ettiği irfanları renkli ve estetik etkinliklere dönüşmüştür. İslam'da matem tutmanın hoş görülmemesi münasebetiyle Yevmi Aşure'nin dini faziletleri dikkate alınarak yapılan aşure pişirme ve dağıtma adeti bunlar arasındadır. Muharrem'in 10'undan itibaren sarayda aşçılar, kiler ağalarının hazırladığı aşure padişaha, saray efradına ve halka dağıtılırdı. 1735'te Sır Kadibi Selahi Efendi'nin tuttuğu rüznamede sarayda pişirilen amberli ve miskli iki maşrabı aşurenin bir maşrabının o sırada Beylerbeyi Sarayı'nda dinlenen Sultan 1. Mahmut'a götürüldüğü, diğerinde padişahın mahiyetindekilere sunuldu ve zevkle yenildiği yazılır. Musahip Zati Celal'in anlattığına göre Muharrem ayının 10. günü Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz'in sus şehit edildiği gün olduğu için bazı evlerde billur bardakları kaldırarak bakır veya toprak kupa taslardan su içer. Fakat kana kana içmezler de 10 gün oruç tutanlar, düğün dernek yapmayanlar, gülüp eğlenmeyenler vardı. Muharrem ayında Koca Mustafa Paşa Sümbel Efendi Hastanesi büyük dergahlarda aşure pişirilip halka dağıtma geleneği yaygındı. Mesela Mevlevihanelerde o Muharrem gecesi Mesnevihan kürsüsünde bu kez Fuzuli'nin Hadükatüs Üvadası'nda parçalar, mersiyeler okunurdu. Ağlama, inleme, dövünme gibi taşkınlıklara izin verilmezdi. Taziye ayininden sonra Matbah-ı Şerif'te merasimde aşure kaynatılırdı. Büyük kazanlarda aşure kaynatılırken matbah canları büyük bir kepçeyle nöbetleşe çift vav çizerek kazanı sırayla karıştırırdı. Şeyh Efendi veya kazancıbaşı dualar okuyarak kazan karıştırır. Sonunda şu gelvangı çekerlerdi: vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, şerler def ur ref ola, hak ve erenler niyazlarımız kabul ola, şehidi Kerbela İmam Hüseyin Efendimizin ruhu revani, şad ve himmeti aliyeleri müzdaat ola, demi Hazreti Mevlana sır-ı şemhi tebrizi, keremi İmam Ali hu diyelim hu. Ve dahi biz dahi cümle evliyaya izamın ruh ve ruhaniyetlerine hu diyerek arz-ı hürmetle ve muhabbetle Peygamber Efendimiz'in göz bebeklerini biz de kendi kulvarımızla anmaya, musiki ve efendim edebiyat, şiir yönüyle anmaya, hatırlamaya, yad etmeye gayret ettik. Eksiğimizi, kusurumuzu affederler, hoş görürler. Rabbim Teala Hazretleri efendim şefaatlerine nail etsin inşallah. Makamlarına nail etsin. İnşallah bizleri dünya ahiret sadıklardan, salihlerden ayırmasın efendim. Muharrem mübarek ola. Nasip olursa haftaya görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalınız.

0: Salaca Kahvehanesi.
1: Hep aynı elden bir.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Köyistan Sultanı İskender bin Kavuş'tan nasihatler. Ey oğul, gerçi gençsin ama yaşlılar gibi akıllı ve temkinli ol. Birdenbire gençliği bırak demiyorum. Tembel gençlerden olma, neşeli ol. Çünkü gençler neşeli olursa hoş olur. Delilik çeşit çeşittir. Bir çeşidi de gençliktir. Ama cahil gençlerden olma. Bela dedikleri şey cahillerden kopar. Ömrünün lezzetini de gençlik çağında al. Yaşlılıkta bu lezzeti bulamazsın. Bulsan da faydası olmaz. Ne olursa olsun gençlikte Allah'ı unutma ve ölümden emin olma. Çünkü ölüm gelince genç yaşlı demez. Öyleyse bilmiş ol. Her kim ki doğdu ölecektir. Her kim ki cihana geldi gidecektir. Ey oğul, yaşlılara çok hürmet et ve onlarla konuşurken boş sözler söyleme. Yani kolayına nasıl gelirse öyle konuşma. Yaşlılar bir söz söylerlerse hemen cevap verme. Ne kadar düşünürsen onların sözüne bundan iyi cevap olmaz. Cevabını yine siz buyurun söyleyin diyesin ve susasın. Çünkü yaşlıların sözünün cevabı onları dinleyip susmaktır. Yoksa onların vereceği cevaptan utanılacak bir duruma düşersin. Yaşlıların bilgi ve tecrübesi gençlerin bildiklerinden fazladır. Ama bu dediğim yaşlılar, sakallarını büyüklerin sohbetinde ağartmış olsunlar, kolayca büyütmüş olmasınlar. Çünkü gelişi güzel yetişmiş yaşlıdan büyüklerin sohbetini dinlemiş toy gençlerin tecrübesi daha iyidir. Ey oğul, gençliğini gelişi güzel geçirme. Ta ki yaşlılıkta bilgisiz kalmayasın. Gençlilikte yaşlıları taklit et. Ta ki yaşlılıkta gençlerden utanmayasın. Ne zamanki gençlik çağı geçip ihtiyarlık çağı gelse artık gençlikteki dinçliği bekleme. Yani gençliğinde olduğu gibi terü taze yürüyüp zevk bekleme. Çünkü yaşlılar yiğitlenip yeni yeni zevk ve şehvet peşinde olurlarsa halk arasında tez rezil olurlar. Öyleyse insan yerini yurdunu iyi bilsin. Yani gençlikte genç olsun, kocalıkta gençlik evinden göçsün. Yoksa hali geminin üstüne saray yapan adama benzeyecektir. Ey oğul, yaşlandığında bir yerde yerleşmeye çalış. Çünkü yaşlılıkta yolculuk yapmak akıllıların işi değildir. Hele yoksul olurlarsa. Çünkü yaşlılık bir düşman, yoksulluk başka bir düşman. Bu iki düşmanla yola çıkmak akıllıca bir iş değildir. Ama eğer mecburi olarak yola çıkmak gerekirse, çaresiz olunca çık. Eğer Yüce Allah o yolculukta sana yardım ederse ve nimet eline girerse, evine dönmeyi arzu etme ki bir evden ötürü yine yolculuk zahmetini çekmeyesin. Çünkü kişinin geçimin nerede iyiyse evinin orada olması uygundur. Orada doğdum, orada yaşlandım demek olmaz. Gerçi vatan ikinci anadır derler. Çünkü anasını sevmek nasıl imandan ise vatanı sevmek imandandır dediler. İçinde aç müflis oturmak imandandır demediler. Öyleyse

işin nerede gelişmişse orayı vatan edin. Çünkü demişlerdir ki, kazancı neredeyse o yerde olmak saadet belirtisidir. Batsızların belirtisi odur ki aç ve dinç otursun, kıtlık çeksin, bu vatanımdır terk etmem desin. Bu eblehliktir. Görmez misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Mekke'de doğdu ama tebliğ görevini Medine'de daha rahat yaptığı için artık Medine'den ayrılmadı. Sen de yararlı bir yer bulunca oradan ayrılmamaya çalış. Orada ayak direyesin. Sakın filan yerde fayda daha çoktur deyip başıboş varmayasın. Burada olan zararı orada kötü kılarsın ve orada daha zararlı olursun. Çünkü demişlerdir ki, iyi bir yeri bırakıp daha iyisini bulayım deme. Bu hayal ile onu bulamazsın ve olanı da elinden çıkarırsın. Ey ciğer köşem! Eğer dosta ve düşmana iyi görünmek istiyorsan, ömrünü düzensiz geçirme. Ömrünü boş yere geçirirsen avamdan sayılırsın. Öyleyse kendi işini, düzenini iyi koru. Ey oğul, kimseyle şakalaşma. Demişler ki, şaka etmek şerrin kılavuzudur. Ne ederse eder, savaş şakadan kopar derler. Ama iyi şakalar yaparsan yap. İyi şaka yapmak ne ayıptır ne de günahtır. Şaka yapmak iyidir ama saçma sapan şaka yapma. Yaparsan da senden aşağı kişilerle yapma. Ta ki itibarın eksilmesin. Eğer şakayı terk edemiyorsan bari kendi akranında yap. Ta ki onların sözü sana ağır gelmesin. Ama bayağı şakayı yapmamak daha iyidir. Yaparsan temiz şakaları yap. Gerçi halk arasında şaka herzesiz olmaz ama şakayı temiz yapmak için çalışmak gerek. Bayağı şaka insanın bütün hünerini hor eyler. Çünkü kişi ne kadar ağırbaşlı ve hünerli olursa olsun, bayağı mizahla uğraşırsa hafif ve itibarsız olur. Çünkü sen ne söylersen ister istemez cevabını işitirsin. Sen başkasına ne yüklersen sana da o kadar yük gelir. Ey oğul, mal elde etmekte gafil olma. Nereden toplarsan topla, yalnız helalden sağlanmış olsun. Tehlikeli yerden elde etmemeye çalış. Ne kazanırsan doğru ve uygun yerden kazanmaya çalış. Ta ki oradan kazandığın sana sinsin. Sana kazanç geldiğini gördüğünde o kazancı telef etme, dağıtma. Yani olur olmaz yere harcama. Malı saklamak kazanmaktan daha güçtür. Çünkü parayı çok kişi kazanır. Ancak saklamadığı için yine de cimrilikten kurtulamaz. Çalış, dünyalıktan biriktirdiğin olsun. Eğer bir gün ihtiyacın olursa toplayıp biriktirdiğinde istediğini satın alırsın. Sonra test çalış ki o aldığın kadar toplayasın ve yine yerine koyasın. Eğer hep keseden yersen, aldığınca yerine koymazsan, Karun malı olsa da çabucak heba olur. Ey oğul, gönlünü bir şeye büsbütün bağlama. Eğer o gönül bağladığın şey ansızın elinden giderse üzülmezsin. Yani zenginliğe büsbütün bana kalsın diye gönül bağlama. Eğer başına yoksulluk gelirse üzülüp gönlün daralmasın. Eğer malın çok olursa bir gün yoksul olacağını düşün. O malı ihtiyatla harca, ölçüyle nafaka edin. Çünkü ölçüyle harcayınca mal ne kadar az olsa da sonunda bir şey kalır. Ama ölçüsüz harcayınca mal ne kadar çok olursa olsun sonunda hiçbir şey kalmaz. Demişlerdir ki, zahmetle saklamak zahmetle istemekten iyidir. Mesela eline değeri az olan bir şey geçti. Bundan ne olur deme. Onu saklamaya çalış. Çünkü değeri az olan şeyi saklayamayan çok değerli.

neşesini de saklayamaz. Ey oğul, hangi işi yaparsan tembel davranma. Tembellikten utan. Tembellik bassızlığın başıdır. Her işe emek ver. Emek verilen işin sonu tembellikten iyi olur. Çünkü emek vermekle elde edilen ne kadar çok olursa tembellikte de o kadar eksilir. Yazık değil mi? Bir anlık emek yüzünden elde edilecek şeyi tembellik yüzünden yitiresin. Öyleyse geri durmak akıllıca bir iş değildir. Yoksa muhtaç olarak yaşarsın. Bilmiş ol ki muhtaç olduktan sonra ah ne olaydı, emek çekseydim, tembellik etmeseydim, şimdi lazım olan şeyi elde etseydim deyip pişman olmanın yararı olmayacak.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Kahvedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

edersin. Sende değerli bir şey varsa ve birisi o sevdiğin şeyi senden isterse, eğer layıksa ondan esirgeme. Çünkü ne olursa olsun kişi mezarına bir şey alıp gitmez. Akıllıysan harcamanı gelirine göre yap. Ta ki yoksulluk ateşi sana yol bulmasın. Elinde olanla yetin. Çünkü kanaat ikinci

bilme, kötü bil. Çünkü israf Allah'ın sevmediği şeydir. Allah'ın sevmediği şey kullar için uğursuzdur. Nitekim Allah buyurur, İsraf etmeyin, muhakkak Allah müsrifi sevmez. Madem ki Allah müsrifi sevmiyor, sen de israf ve müsrifi sevme. Her felaket bir sebepten dolayı gelir. Yoksulluk da bir felakettir ve onun sebebi israftır. İsrafın fakirlikten başka sonucu yoktur. İnsanın kendi ihtiyacı için harcadığı şey israf değildir. İsraf, gereksiz yerlere harcanan şeydir. Ne dünyasına ne de ahiretine yaramayan şeydir. Sözde, sohbette, yemekte, içmekte ve her bir işte israf iyi değildir. Çünkü israf teni eritir, nefsi incitir, canı daraltır ve diri insanı öldürür. Bu söze delil olarak görmez misin ki çerağın yaşaması yağladır. Ama ölçüyle olduğu zaman israf ederlerse, yani yağı fitilin üstüne çıkacak kadar koyarlarsa, alev hemen fitile boğulur ve çerağı söner. Yağ ölçülü olunca çerağın hayatına, yani yanmasına sebeptir. İsraf edip ölçüsüz yağ yakmak çerağın ölümüne, yani sönmesine sebep olur. Bundan da anlaşılıyor ki çerağın hayatı yağdan değildir, itidaldendir. Yani fitilin üstüne çıkmayan yağdandır. İşte bunun için Yüce Allah israfı düşman olarak bildirmiştir. Bilginler de israfı beğenmezler. Çünkü israfın sonu zarardır ve yoksulluktur. Devamlı israf ederek rızkının kapısını üstüne kapama. Gücün yettiğince kendini hoş tut. Kendi işin için gerekli harcamadan kaçınma. Bir şey senin için ne kadar aziz olsa da kendi canından daha aziz olmasın. Kısacası elde ettiğin ölçüyle harcamaya çalış. Dünyada iki şey vardır. Halk birinden kaçar, öbürünü sever. Bu dediğimin biri zahmettir, diğeri rahatlıktır. Ama ikisi de insana gereklidir. Çünkü zahmet çeken rahata erer. Rahat yaşayan zahmete ermedikçe olmaz. Bugünkü zahmet yarının rahatıdır. Yarınki rahatlık da önceki günün zahmetidir. Ne elde edersen ikisini harca, ikisini sakla. Yani bir akçe dört daniktir. Yarısını harca, yarısını da sakla. Ne kadar ihtiyacın olursa olsun bundan fazlasını harcama. O yarım akçe birikir, bir zaruret anında gerekli olur. İşte o her gün artanı biriktir ve küçük bir ihtiyaç için ona dokunma. Onu unut. Bir miras yedi harcasın. Yani biriktirince böyle biriktirmek gerekir. Eğer yaşlanmadan ölürsen hayırlı kişiydi. Mirasçısına bu kadar miras bıraktı desinler. Yaşlanırsan zaten işten güçten kalırsın. O zaman bu biriktirdiğin sana destek olur. Ey oğul, borç edinme. Bir şeyini rehine koyma. Faizle para alma. Buna benzer işlerden dolayı halk içinde hor ve itibarsız görülürsün. Öyleyse bu işleri kendine büyük günah bilmelisin. Bir dostuna ödünç vermişsen artık ona malımdır deme. O parayı o dosta bağışladın farz et. O dostun kendiliğinden vermedikçe isteme. Ta ki gecikmesi sebebiyle dostluk bozulup kesilmesin. Çünkü borcun gecikmesi dostu çabuk düşman eder. Ama düşmanı dost etmek güçtür. Düşmanı ve dostu bilmemek çocukların işidir. Dostu düşmandan ayırmak ve akıllıca davranmak gün görmüş yaşlıların işidir. Elinde olandan hak edenlere hayır etmeyi esirgeme. Kimsenin malına tamah etme. Ta ki halkın gözünde büyüyesin. Kendi malını kendin, elin malını da elin bil. Ey oğul,

Doğru için olsa bile yemin edici olmamaya çalış. Halk içinde çok yemin edici olarak tanınma. Ta ki mecbur kalıp da yemin edersen yeminine inansınlar. Her ne kadar zengin olsan da güvenilir, doğru sözlü ve iyi isim yapmış olmazsan kendini yoksul bil. Çünkü yalan söyleyenlerin ve kötü isim yapmış olanların sonu yoksulluktur. Kimseyi aldatmamaya çalış ve sakın aldanma, hele alışverişte. Çünkü insan alışverişte çabuk aldanır. Ey oğul, bütün işlerde sabırlı ol, aceleci olma. Sabretmek ikinci akıllılıktır demişler. Yani bir kişinin ne kadar aklı olursa ve bir işini sabırla işlerse aklı o kadar çok olur. Her işte kendi işinden habersiz olma. Gafillik ikinci ahmaklıktır. Yani gafil olan kişi ne kadar akılsızsa ahmaklığı ve akılsızlığı bir o kadar daha artar. Sonra her işte bezgin olma. Bezginlik ikinci cahilliktir. Eğer sana iş ve güç kapansa tezce işini açmaya çalış. İşin düzelmeye yüz tutuncaya kadar sabret. Çünkü hiçbir iş aceleyle iyi olmaz. Ey oğul, eğer ev almak istersen öyle bir yerde satın al ki o mahallenin halkı iyi kişiler olsun. Sonra şehrin ortasında ev al, ücra yerden sakın alma. Önce komşusunu gör, sonra evini al. Önce komşu, sonra ev demişlerdir. Evi alınca komşuna hürmet et. Mahalle halkıyla iyi geçin. Hastalarını sor, ölüsü olana başsağlığı dile, cenaze merasimine katıl. Komşun sevinilecek bir kişi olursa sen de birlikte sevin. Eğer üzülecek bir kişi varsa sen de birlikte üzül. İmkanın ölçüsünde konuşana hediye ver, yiyecek, giyecek gibi. Çünkü sen komşularınla iyi geçinecek olursan o mahallenin ileri gelenlerinden olursun. Komşunun çocuğunu görünce sev, okşa, mahallenin yaşlılarını ağırla ve hürmet et. Ey oğul, dostsuz olma. Her kim dostlarının işiyle ilgilenirse dostları da onun işiyle ilgilenirler. Eğer o ilgilenmezse dostlar da ilgilenmezler. Öyleyse dostunun işini düşünüp ilgilenmeyen kişiye hiç kimse dost olmaz. Her an bir dost edinmeyi adet haline getir. Ta ki dostların çok olsun. Çünkü çok dost arasında kişinin birçok ayıpları örtülür ve çok hüneri açılır. Bundan dolayı kişinin dostunun çok olması gerekir. Ama yeni dost tutunca eski dostlarından da sakın yüzünü çevirme. Dostlarının dostlarını da düşün. Onlar da senin dostlarındır. Düşmanlarınla dost olan dosttan da çekin. Ayrıca dostuna düşman olan dosttan da sakın. Önüne kim gelirse sebepsiz yere seni şikayet eden dostlardan uzak dur. Böyle kişiden dostluk bekleme ve dünyada hiç kimseyi ayıpsız sanma. İyilerle kötüleri birbirinden ayırt et. İyilerle gönülden dost ol. Kötülerle dil ucuyla dostluğun olsun. Çünkü kişinin daima iyilere işi düşmez. Eğer bir kötü kişiye işin düşerse dostluğun sebebiyle elde edersin. Öyleyse kötülerle de dostluk et.

Ey oğul, kimseye düşman olmamaya çalış. Eğer bir kimse sana düşman olursa korkma ve önem verme. Çünkü düşmanı olmayan kişi düşmanın eğlencesi olur demişlerdir. Gizli ve açık, düşmanın işinden habersiz olma. Çünkü o daima kötü tasarılarla seni aldatma hesapları peşindedir. Sen de bir an bile onun kötü oyunlarından kendini güvende sanmayasın. Düşmanının tasarladığı oyunları her an sonra dur. Ta ki düşmanının belasına ve afetlerine uğramayasın. Sonra fırsat düşmedikçe düşmanlığını belli etme ve düşmanına karşı ne kadar büyüklük taslarsan tasla, kendini düşmana büyük göster. Ne kadar düşmüş olsan da ona durumunu alçak gösterme. Düşmanının güler yüz göstermesine, tatlı sözüne aldanıp gönül bağlama ve inanma. Eğer düşman sana şeker gösterse sen onu acı bir şey san. Düşmanın ne kadar küçük olsa da onu hor görme. Bir düşmanın senden aman dilerse, ne kadar düşmanın olsa da ve sana ne kadar eziyet etmişse de sen ona aman ver ve düşmanın aman dilemesini çok büyük bir nimet yerine say. Çünkü düşmanın yenilmesi, kaçması ve ölmesi nasılsa aman dilemesi de öyledir. Düşmanını güçsüz gördüğünde birden emin olup oturma. Onu arada sırada gözetleye dur. Ey oğul! Önce işi yapmaya, sonra yaptığını söylemeye gayret et. Başkasının sana dil uzatmasını istemiyorsan sen de kimseye dil uzatma. Asla ikiyüzlülük etme ve ikiyüzlü insanlardan uzak ol. Yedi başlı ejderhadan korkma ama evet diyiciden kork. Çünkü onun söz götürüp getirmekten bir anda yırttığını sen bir yılda dikemezsin. Birisi senin bir ayıbını yakalarsa o ayıbı hemen kendinden uzaklaştır. Kendini itibarlı bir yere geçirme. Ta ki o yerden ulu orta aşağı inmeyesin. Ey oğul! Olur olmaz her suç için kimseyi cezalandırmayı düşünme. Eğer birisi bir suç işlerse büyüklük göster ve ondan özür dilemesini iste. Küçük bir suç için kimseyi suçlama. Ta ki seni de başkaları yok yere suçlamasınlar. Yani keşke böyle yapmasaydı diye suçlamasınlar. Yok yere öfkelenme. Kızgınlığını yutmayı alışkanlık haline getir. Birisi senin yanında hata yapsa, sonra da dönüp af dilese, o hatayı bağışlamayı boynunun borcu bil. Çok büyük bir suç olsa da affetmek güzeldir. Her işlenen hataya ceza verecek olsan büyüklüğün nerede kalır? Sonra özür dilememek için hata yapmamaya çalış. Birisine karşı aniden hata işlersen özür dilemekten de utanma. Senden de suçlular af isterse sen de bağışla, dileklerini kabul et. Ey oğul! Eğer birisinden bir şey istemeyi düşünürsen önce onu dene. Gör! O kişi cömert midir yoksa cimri midir? Cömertse ihtiyacını dile getir. Ama dilek vaktini de gözet. Yani o kişinin gönlü dar veya aç olduğu vakit dileğini dileme ki umduğundan mahrum kalmayasın. Sonra dilersen mümkün olanı dile. Ele geçmesi mümkün olmayan şeyi dileme. Ta ki elde edebilesin. Bir istekte bulunmaya gittiğin vakit önce iyi sözler tasarla ve hoş bir edep ve usulle ortaya uygun bir söz at. Sonra buna uygun bir davranışla sözü maksadına getir ve hacetini dile. Söylediğin sözlerle ona lütuf göster. Hacet

vaktinde lütuf göstermek ikinci alıcıdır demişler. Yani lütuf sözü geçen kişi gibidir. Lütuf göstermenin ona en yakınının söylemesi kadar yardımı vardır. Öyleyse bir dilekte bulunduğun kimsenin katında kendini aciz bir kul yerinde görmelisin. İnsan iyiliğe kuldur. Biz Allah'a her an onun dergahına ihtiyacımız olduğu için kulluk ederiz. Eğer muhtaç olmasaydı hiç kimse Allah'a yüzünü ve yönünü döndürmezdi. Dilek diledin ve dileğin kabul edildi. Verdiler. O kişiye teşekkürünü yerine getir, onu hoşnut et. Böylece dileğin artarak devam eder. Nitekim Allah buyurur. Şükür nimet çokluğuna sebep olur. Allah şükreden kullarını sever. Hem önceki dilek kabul olunca teşekkür etmek, ikinci dileğin kabul olmasının da umududur. Birisinden bir dilekte bulundun, fakat dileğin kabul edilmedi. Bunu da kendi talihinden bil. Varıp o kişiyi halka şikayet etme. Hacetimi bitirmedi deme. Çünkü o, senin halka şikayet etmene önem verseydi, hacetini bitirirdi. Ey oğul! Bütün ilimlerin içinde din ilminden büyük bir ilim yoktur. Din, kökü birlik olan bir ağaçtır. Dalları şeriattır ve bunları birbirinden ayıran dünya menfaatidir. Gücün yettiği kadar din ilmine çalış. Din ilmini bilenlerin etrafında dolaş. Ta ki hem dünyayı elde edesin hem de ahireti elde edesin. Allah nasip ederse önce din ilmine yapış. Çünkü o gövdedir. Kalanı daldır. Gövdesiz dal istemek sapıklık nişanıdır. Eğer bu dediğim işlerden ilmi istersen kanaatkar ol. Yani helali ve haramı seçici ol. Aç gözlü olma. Gönlünde ilim sevgisini sağlamlaştır, dünya sevgisini gider. Şöyle ki, ilme dost olmalısın. Dünyaya düşman. Cefaya ve zahmete dayanıklı ol. Gece uyumayı ve erken uyanmayı huy edin. Ey oğul! Yazmaya ve okumaya karşı çok hırslı ol. Yani yazmaktan ve okumaktan başka hiçbir şeye isteğin olmasın. Gayet alçak gönüllü ol. Burnu büyük olma. Okumaktan üşenme. Ne okursan ezberle ve ezberini tekrarla. Alemleri sev ve daima ilim ehline yakınlaş. Onların katında saygılı ol, edepsiz olma. İlim öğrenmekte hırslı ol, unutkan olma. Ama hocana ve her iyilik gördüğüne karşı haktanır ol. Yanından kitap, kalem eksik olmasın. Gönlün bunlardan başka şeylerle de uğraşmasın. Ey oğul, ne işitirsen aklında tutmaya çalış. Sözü az söyle, ileri görüşlü ve ince fikirli ve kusursuz ol. Kusurluluğa razı olma. Çünkü bir ilim talibi bu dediğim gibi olursa çok süre geçmeden benzeri bulunmayan bir alim olur. Eğer çalışıp alim olursan gayet dindar olmalısın. İbadette namaz, oruç ve taat bucağına komşu ol. Elbiseni daima temiz tut ve hazır cevap ol. Sana sorulan her türlü meselede düşünmeden cevap verme. Uygunsuz hareketlerin hoşuna gitmesin. Başkasının uygunsuz sözüyle de hareket etme. Kendi görüşünü başkasının görüşünden üstün tutmamaya çalış. Zayıf bir mesele için bu meselenin iki yüzü ve iki söylenişi vardır deyip hareket etme. Konuşma sırasında kaskatı kesilip durma. Karşına, sağına, soluna bakarak konuş ve hararetli hararetli konuşurken sözü çevirip gevşek gevşek konuşma. Toplulukta seni dinleyen halkı her an kontrol et. İnce görüşlülükle iyiden iyiye bak. Eğer ağır nükteler hoşlarına gidiyorsa güzel nükteler yap. Yok

Eğer amiyane nükteler istiyorlarsa sen de amiyane konuş. Toplulukta söylediğin her sözü aklında tut ve unutma ki bir toplulukta onu tekrar etmeyesin. Her an açık yüzlü ol, asık yüzlü olma. Tenini ve giysini daima temiz tut. Dinin hükümlerini içinde ve dışında iyi koru. Namaz gibi, oruç gibi ve nafile ibadet gibi.

Müstakil. Bugün felsefe, felsefe ve oyun. Peyami Safa Gülay. Tecrübe ettiğimiz dönemin temel meselemizin, yani bugünün en karmaşık problemlerinden birisi de şüphesiz çocuk. Elbette çok boyutlu bir mesele bu. Çocukluğun ne olduğu, çocuğun eğitimi, hangi sorumlulukları alabileceği, hangi haklara sahip olduğu ve nelerden men edilmesi gerektiği gibi birçok başlıktan bahsedilebilir. Ki bahsediliyor da. Ancak biz meseleye daha temelden, oyun zaviyesinden bakalım. Oyunun ve çocuğun oyunla kurduğu ilişkinin bize ne çok şey söylediği üzerine düşünmek şaşırtıcı derecede öğretici bir egzersizdir. Çünkü oyun çok ciddi bir iştir. Öyle ki gelecekte ne kadar ciddi birisi olacağımızı belirler. Kurallara uyuma erdemine sahip olabildik mi, yoksa bir mızıkçı mıyız? Bu hayati sorunun cevabı için birkaç yere bakmak gerekirse bunların başında çocukken oyunla kurduğumuz ilişki gelir. Herhalde bugünkü insanın hayata adaptasyonunun önündeki en büyük engellerden birinin mızıkçılık olduğu kabul edilir. Peki nedir mızıkçılık? Hem oynamayı hem de kurallara uymamayı istemektir. Bir taraf seçmemek, bunların ortasında durmaya çalışmaktır. Bu bizi muhatap olunamaz, iletişim kurulamaz bir insan yapar. Çünkü bir oyunu oynamayı reddettiğimizde o oyunun mesuliyeti de üzerimizden kalkar. Oynamaya karar verdiğimizde ise insanlar bizim hangi kuralları otomatik olarak kabul ettiğimizi bilirler. İki durumda da iletişim kurulabilir bir insan olmuşuzdur. Fakat mızıkçılık yaptığımızda insanlar bizimle hangi kriteri baz alarak iletişim kurabileceklerini, bize neye göre muamele edeceklerini bilemezler. Oyunu oynuyor muyuz, oynamıyor muyuz belli değildir. Kendi çocukluk tecrübenizi hatırlayın. Çocukluğun olanca serbestliğine rağmen her çocuk mızıkçı değildir. Hatta mızıkçılar daima azınlıktadır. Belki mızıkçı olduğunu hatırladığınız arkadaşlarınız, kuzenleriniz vardır. Yeterince cesursanız o mızıkçının bazen kendiniz olduğunu da itiraf edebilirsiniz. Ancak ne olursa olsun mızıkçılığı tasvip etmeyiz. Bu yüzden bir oyunda mızıkçılık yapıldığında hissettiğimiz ilk şey bir huzursuzluktur. Çünkü oyunun kurallarını ciddiye almayacaksak, oyunu oynamış olmayız ki. Oyun kurallarına uyulduğunda oyundur. Ancak o zaman oynanmış olur. Onu ancak ve ancak kurallarını ciddiye alarak, onlara riayet etme hassasiyetini göstererek oynayabiliriz. Dahası bu iyi bir oyuncu olmanın da tek yoludur. Bu yüzden kuralları ihlal eden oyuncunun başarısı daima sunidir. Mumu yansa bile yatsıya kadar yanar. Er ya da geç kötü bir oyuncu olduğu ortaya çıkar. Kurallara uyansa daima iyi hatırlanan, oyunu beraber oynamak istediğimiz kişidir. İlkinde haber vermek içimizden gelmezken, ikincisini her zaman oyunumuzda görmek isteriz. Çünkü oyunda bir sahtekar değil, gerçek oyuncu isteriz. Kazanacak da olsa, kaybedecek de olsa, sınırlara riayet edeceğini bildiğimiz kişi, karşımızda olsa bile güvenebileceğimiz kişidir. Bunun için yanımızda olması gerekmez, fakat kurallara uyması gerekir. Çocukluktan tevarüs edilen karakter. Tüm bunların bugünle doğrudan bir alakası var. Hayata adapte olmakla ilgili en büyük problemlerimizden birinin mızıkçılık olduğunu söylemek, uymamız gereken kurallarla aramızdaki irtibat problemi üzerine düşünmek demektir. Sıklıkla yanlış anlaşılan bir şeydir bu. Çünkü neye inanacağımızı seçmekle nasıl inanacağımızı seçmek arasında yine hayati olduğunu söyleyebileceğimiz bir fark vardır. Basitleştirerek söylemek gerekirse, insanın özgür olduğu yer inanacağı şeyi seçebildiği yerdir. İnsanın herhangi bir şeye inanmasının önünde hiçbir engel yoktur. Tümüyle şahsi bir tasarruftur bu.

şahsidir. Dolayısıyla olumlu ve olumsuz sonuçlarının mesuliyetini de kişiye yükler. Fakat inanacağımız şeyi seçtikten sonra artık bir sistemle karşı karşıyayızdır. Burada nasıl inanacağımızla ilgili keyfi bir tasarrufta bulunmamız söz konusu olmaz. Avusturyalı filozof Ludwig Wittgenstein de bunu oyun metaforuyla anlatıyordu. Şöyle ki satranç oyununda istediğim hamleyi yapabilirim. Peki istediğim hamleyi yapabilmenin bir ölçüsü yok mu? Elbette var. Fili sadece çapraz hareket ettirebilirim. Ancak atı öyle yapamam. Onu L şeklinde hareket ettirmem gerekir. Nihayetinde neye inanacağımızı seçeriz ve bu seçimin sorumluluğu bizi insan yapar. Fakat bununla bitmez. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmekte yeni bir görev olarak beliriverir. Yani inanacağım şeyi seçerim ve ondan nasıl inanacağımı öğrenirim. İlk seçimden sonra kafama göre bir şema çıkaramam. Aksine nasıl inanacağıma yönelik şemanın bana ait olmaması inanışıma kıymet verir. Bu yüzden önce oyunu oynamayı seçerim, sonra kurallara uyarım. Kurallara uymamaksa beni bir mızıkçı yapar. Mızıkçı kazansa da kaybese de daima kaybedendir. Özgürlükle bağımsızlığın karıştırılması sonucunu doğuran hata böyle bir hatadır. İnanacağımız şeyi seçmek başka, nasıl inanacağımıza karar vermek başkadır çünkü. Özgürüz, inanacağımız şeyi seçeriz, bağımsız değiliz. Nasıl inanacağımız, inandığımız şeyin çizdiği sınırlarla mukayyettir. Hele de dünyanın bugünkü halini aldığı bir atmosferde, üzerimizdeki en büyük sorumluluklardan biri insanların bizimle karşılaştıklarında bizi tanıyabilecekleri, bizimle iletişim kurabilecekleri bir gerçeklik inşa etmektir. Bu gerçekliği ancak inandığımız şeyin sınırlarına riayetle inşa edebiliriz. Kuralları ihlal ederek kazanan bir mızıkçı olmamız durumundaysa insanlar bizim kim olduğumuzu bilemeyecekleri için bize nasıl muamele edeceklerini de bilemezler. Baktığınızda yüzü görünmeyen bir insan fotoğrafı düşünün. Kim bu? Herkes olabilir. Böyle bir fotoğraf vermek ister miyiz?

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oh.

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta bir toplumun taşınabilen değer ve eserlerinin saklanıp muhafaza edilmesinden ve bu işlemin yapıldığı mekanlardan bahsedeceğiz. Bir devletin değerlerinin ve maziğin en önemli iz ve kanıtları olan müzeleri anlatacak Osmanlı müzeciliğini inceleyeceğiz. En kısa tanımla müzeler, bütün bir mazi veya belli bir dönemi içeren geçmişin, tasnif edilen veya edilmeyen nesnelerinin yer aldığı mekanlardır. Osmanlı döneminde ilk müzecilik çalışmaları, bugünkü müze kavramıyla aynı olmasa da ve müze adı geçmese de 1845-46 yıllarında İstanbul'a gelmiştir. 1830'lu yıllarda Harbiye Nezaretinde Tophane-i Amire Müşiri olan Fethi Ahmet Paşa Darül Esliha'daki koleksiyonları barındıran Harbiye Ambarı'ndan sorumluydu. Koleksiyonlardan söz eden en eski belge, Harbiye Ambarı'ndaki eski silahların ve çeşitli tarihi nesnelerin düzenlenerek yerleştirilmesi için bir mekan tahsis edilmesi önerisini içerir. Bu belgeye göre Harbiye Ambarı'nda insan ve hayvan suretlerinin tasvir edildiği, eski eserlerin düzenlenerek yerleştirildiği bir müze zaten mevcuttu. Ahmet Fethi Paşa, eski bir kilise olan Aya İrini'nin alanını ikiye bölerek koleksiyonları bu bölmelere yerleştirdi. İç avlunun sağında, üzerinde Mecmua-i Esliha-i Atika yani eski silah koleksiyonu yazılı mermer giriş, Harbiye Ambarı'nda bulunan eski silah ve zırh koleksiyonuna açılıyordu. Bu girişin karşısındaki üzerinde Mecmua-i Asar-ı Atika yani eski eser koleksiyonu yazılı girişse halen ve Bizans dönemlerine ait eserlerin bulunduğu bölüme açılıyordu. Eserlerin yerleştirilmesi için seçilen Aya İrini de rastgele seçilen bir mekan olmayıp tamamen ideolojik sebepler taşımaktadır. Eski kilise bulunduğu yer itibariyle hem saraya hem de dışarıya yani halka yakındı. Yani hem ele geçiren kültürü hem de ele geçirilen kültürü yansıtmaktaydı. Kilisedeki eserleri padişah kendi dışında özellikle de gerileme döneminde güç gösterisi olarak yurt dışından gelen elçiler ve konsolosların görebilmesini sağladı. 1870'lerde Aya İrini burada bulunan eserler artık mekana sığmadığı için yine sarayın bahçesinin içinde bulunan Çinili Köşk'e taşınmıştır. 15. yüzyılda 1873 yılında

Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan bu köşk, Osmanlı'nın ilk dönemlerine aittir. Binanın içindeki çiniler müzeye dönüştürülme esnasında üzerleri sıvayla kapatılıp tahrip edilmiştir. Ayrıca devasa bir giriş eklenerek yapı deforme edilmiştir. Böylece Osmanlı döneminde kurulan bu yapı, biçimsel olarak Avrupa'daki örneklerine benzeyen bir müze halini almıştır. 1876'da Müze-i Hümayun adını alarak halka açılmıştır.

Bir İngiliz olan Mr. Gould Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapmaktayken 1869'da Müze-i Hümayun'un başına müze müdürü olarak atandı. Gould, Avrupalı olmak dışında müze yönetimi için gereken niteliklerden hiçbirini taşımamaktaydı. Ali Paşa'nın 1871'de ölümünden sonra Sultan Abdülaziz Han da tahttan indirilince göreve gelen Mahmud Nedim Paşa derhal Ali Paşa'nın göreve getirdiği kişileri görevden aldı. Bu kişilerin içinde Mr. Gould da vardı. Sadrazam müze müdürlüğü makamını da kaldırdı ve koleksiyona göz kulak olması için Terenzio isimli bir ressamı görevlendirdi. Ancak kendisine resmi bir unvan verilmedi. Bu olaylardan yalnızca bir yıl sonra Mahmud Paşa koltuğunu Tanzimat'ın en önemli reformcularından biri olan Mithat Paşa'ya kaptırdı. Mithat Paşa'nın döneminde Tanzimat'ın coşkulu bir taraftarı ve Fransız kültürü hayranı olan yeni Marif Nazırı Ahmet Vefik Efendi müzeyi kısa bir sürede yeniden hizmete açtı ve Alman Anton Philipp Detier'i müze müdürlüğüne getirdi. Mr. Gould'dan farklı olarak Detier, Berlin Üniversitesi'nde tarih, klasik dönem, filoloji ve arkeoloji ve sanat tarihi alanlarında eğitim görmüştü. Detier, 1872'den 1880 yılında ölene dek müze müdürlüğü yapmıştır. Detier'in ilk yaptığı işlerden biri, tarihi eser trafiğini düzenleyen bir nizamname, yani eski eser koruma kanunu çıkarılmasını sağlamak olmuştur. Ancak bu nizamname ilk bakışta Osmanlı'ya ait eserleri korumak amaçlı yapılmış görünmekle birlikte uzun vadede çok zarar vermiştir. Örneğin Osmanlı toprakları üzerinde bulunan tarihi eserlerin üçte biri devletin, üçte biri toprak sahibinin, üçte biri de bulanındır diye belirtilen madde bu şahsın ve ekibinin işini kolaylaştırmıştır. Gerçi onlar üçte üçünü kaçırmış, dolayısıyla tarihi eserlerin yurt dışına götürülmesine sebep olmuşlardır. Ayrıca bu maddeden faydalanmak isteyen yabancılar, eser ya da hazine olduğunu bildikleri Osmanlı topraklarından araziyi satın alarak, son dönem dikkatsizliğinden de faydalanarak, çıkan eserlerin üçte ikisine sahip oldukları için pek çok eseri yasalar çerçevesinde yurt dışına çıkarmışlardır.

1881'den sonra müze müdürlüğüne Osman Hamdi Bey atanmıştır ve Türk müzeciliğinde ikinci dönem başlamıştır. Fethi Ahmet Paşa'dan sonra ilk müdürlük yapan Türk, Osman Hamdi Bey, batılı anlayışıyla bir müzecilik yapmıştır. Şu anda bulunan lahitlerin neredeyse tamamı onun zamanında çıkarılmış ve müzeye dahil edilmiştir. Hatta daha sonra kurulacak olan Arkeoloji Müzesi de ilk olarak bu lahitlerin konulması için yapılmıştır. Çinili Köşk bir süre sonra dar gelmeye başlayınca içindeki eserler Süleymaniye Külliyesi'ne, 1983'te de bugünkü yerine yani İbrahim Paşa Sarayı'na taşınmıştır. Daha sonraları Bursa'da, Konya'da müze şubeleri açılmış ve Cumhuriyet'in ilanına kadar bu durum korunmuştur. Şubelerin açılma sebebi öncelikle eserlerin çıkarıldıkları yerlerde korunmak istenmesidir. Ayrıca Arkeoloji Müzesi dar gelmeye başlamaktadır ve taşınmayı engellemek için şube açma yöntemine gidilmiştir. Bu durum Cumhuriyet sonrasında da devam etmiştir. Eserler bulundukları yerde

oradaki müzeye dahil edilmişlerdir. Ayrıca şube açmak, Anadolu'nun ve kültürünün sahiplenilmesi amacıyla da uygulanmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra müzecilik anlayışı tamamen batılı anlayışa dönmüştür. Resim Heykel Müzesi buna bir örnektir. Müze, geçmişin korunup muhafaza edildiği bir barınak olarak algılansa da, aslında geçmiş denilen şey sabit bir olgu değildir. Müze, geçmişi geçmiş haline getiren, daha doğrusu mazinin tamamının ya da belli bir döneminin geçmiş olarak seçilip algılanmasını sağlayan bir mekan olarak düşünülebilir. Müzeler, tarih ya da bilim kitaplarında yer alan bilgilerin nesneler aracılığıyla canlandırıldığı mekanlardır. Geçmişle olan bu bağlantı, aslında müzenin kökenine değil, müzelerin kurum olarak en çok genişlediği modern dönemin geçmişle kurduğu ilişkiye bağlıdır. Hem ilk çağ hem de orta çağda sanat eserlerinin sahip olacağı estetik değerin ölçütü taşıdığı dini anlamlardı. Birçok eserin muhafaza edilmesinin altında yatan sebep de bu anlamdı. Nesnenin taşıdığı estetik değerin dini anlamlardan soyutlanması ve müzenin barındırdığı nesneler yoluyla hakikatin keşfine götürecek bir araç olarak kullanılması, antik dönemi temel alan Rönesans hümanizmiyle fiziksel dünyaya karşı yeni uyanan merakın bir araya gelmesi sonucu gerçekleşir. 17. yüzyıldan sonra antik döneme ait eserler paganizm bağlamında değerlendirilmekten çıkar ve hümanist ideallerin dayandığı bir dönemin göstergeleri olarak algılanmaya başlar.

Batılılar tarafından koleksiyon ve teşhir işlevlerini sınırlı da olsa yerine getirmeleri bakımından ilk müze örnekleri olarak addedilen merak konusu nesneler odası da bu sırada ortaya çıkar. Evinin bir bölümünü ilginç taşlar, deniz kabukları ya da egzotik hayvanlar sergileyerek müzeye dönüştüren dönemin zenginleri, ender rastlanan, ilginç bulunan çeşit çeşit nesneyi bir araya getirdikleri özel koleksiyonlar oluştururlar. Müzedeki nesnelere ilişkin bilginin sabit bir sınıflandırma kazanması ve doğrudan görselliğe bağlanması, pozitivist bilimin hakim olduğu, mantıksal düzenin büyük ölçüde görsellik üzerinden inşa edildiği 19. yüzyıl modernitesinin ürünüydü. Antik dönemin görsellik karşısındaki şüpheci yaklaşımına karşılık, modern dönemde gelişen bilim anlayışı, bilimsel, siyasal ve kavramsal hakikatleri görsel yollarla doğrulamaktaydı. 19. yüzyılın eşiğinde Avrupa'da dünyayı modern müzeciliğe götürecek adımlar, sanat tarihi disiplininin temellerinin oluşturulmasıyla atılmıştır. Ancak aynı yüzyılın sonlarında doruğa ulaşan milliyetçi anlayış, sanatı klasik tarih anlayışına bağlı bir oluşum, gelişim ve çöküş serüveninin içine oturtur. 19. yüzyılda sanatı belli bir halkın kimliğinin göstergesi olarak algılamak, her halkın belli bir öze sahip olduğu varsayımını beraberinde getirmiştir. Özellikle İngiltere ve Fransa en büyük müzelerini bu doğrultuda oluşturur. Bu amaçla da emperyal güçleriyle ele geçirdikleri eserleri kullanırlar. Doğudan batıya uzanan bu gelişim çizgisi oluşturarak aynı zamanda uygarlıkların evrimin de haritasını çıkarırlar ve her modern ülke için benimsemek isteyebileceği, kendi üstünlüğünü kanıtlayabileceği bir tarih yazarlar. Modern dönem kendi kültürel geçmişini ve bu geçmişin dünyayla olan bağlantılarını müzelerinde inşa eder. Türkiye'de müzecilik batıda olduğu kadar uzun bir geçmişe sahip değildir. Osmanlı Devleti'nde ilk müze Tophane-i Amire Müşiri Ahmet Fethi Paşa'nın Aya İrinik Lisesi'nde antika eşya ve eski silahları toplamaya başlama teşebbüsüyle 1846 yılında kurulmuştur. Ancak bugünkü anlamda müze olmaktan ziyade eski ve kıymetli silahların devletin farklı yerlerinden getirtilen antik devir eşyasının toplandığı

devlet adına yapılacak kazılardan elde edilecek eserlerle bir müze kurulması fikri ilk defa 1868 tarihinde Ali Paşa'nın sadrazamlığı sırasında ortaya atılmıştır. Bu doğrultuda Ahmet Fethi Paşa eski kilise alanını ikiye bölerek bir tarafı Mecmuai Esliha-i Atika ki eski silah koleksiyonu, diğer tarafı da Mecmuai Asar-ı Atika ki eski eser koleksiyonu adıyla müzeye dönüştürmüştür. Eski silahların toplandığı bir müze halinde gelişim gösteren Mecmuai Esliha-i Atika, daha sonra askeri müze adını alırken Mecmuai Asar-ı Atika, daha çok arkeolojik eserlerin toplandığı bir kısım olmuş ve Müze-i Hümayun olarak tanımlanmıştır. Müzeye ilk olarak önce Galatasaray Sultanisi öğretmenlerinden Mr. Gould 8 Temmuz 1869 tarihinde müdür olarak atanmış ve 1871'de Fransızca bir katalog hazırlamıştır. Ancak müzeye asıl ivmesini kazandıran kişi 1872'de müze müdürlüğü görevine atanan Dr. Anton Detyer'dir. Onun zamanında 1874 tarihini taşıyan Asar-ı Atika Nizamnamesi yapılmış ve arkeolojik eserler Çinili Köşk'e taşınmıştır. Böylece 1876 yılında askeri müze ile arkeoloji müzesi birbirinden ayrılmıştır. 19. yüzyılın sonlarında müzeler, Batı'da olduğu gibi Osmanlı Devleti içinde ulusal destek oluşturma programının bir parçası olurlar. 1881 yılında müze müdürlüğü görevine bir Osmanlı uyruğunun Osman Hamdi Bey'in seçilmesi kararı, Osmanlı'nın tarihsel ve kültürel mirasının parçası olarak tarihi eserlerin denetimini ele geçirme dürtüsüyle yakından ilgilidir. Osman Hamdi'nin yönetiminde Müze-i Hümayun neredeyse tamamen keyfi olarak oluşturulmuş bir tarihi eser koleksiyonundan gelişmekte olan devlet ideolojilerini temsil edebilecek bir kuruma dönüşür. Müze müdürlüğü görevini ölene dek sürdüren Osman Hamdi'nin müze yöneticiliğinin ilk 10 yılı boyunca gerçekleştirdiği idari, arkeolojik ve hukuki çalışmalar müzenin daha sonraki gelişimi için temel oluşturur. Bu çabalar onun arkeoloji müzesine milliyetçi bir Osmanlı kurumu niteliği kazandırma arzusunu ve halkın zihninde müze için bir yer oluşturma gereğinin bilincinde olduğunu gösterir. Bu dönemde tarihi eserlerin Osmanlı kimliğinin ifade edilmesinde bu denli kilit bir rol oynamaya başlamasının sebebi önemlidir. 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında araştırmalar yapan Avrupalı arkeologların büyük bir kısmı dışişlerin adamı olarak görev yapıyor ve istihbarat teşkilatlarıyla ilişkileri bir yana devlet aleyhinde faaliyette bulunuyorlardı. Gerçekten de Avrupalı arkeologlar Osmanlı topraklarındaki hak iddialarının doğal olduğunu göstermek için devlete gelmişlerdir. Bu amaçlar için çalışan arkeologlar halen Bizans mirasını ortaya çıkarmış, Avrupa'nın ilerleme anlatılarını yazan müzelere taşımış, böylece Osmanlı'nın toprakları üzerindeki egemenlik iddialarının dayanaksız görünmesine sebep olmuşlardır. Dahası, Osmanlı Devleti toprağa ve altında yatan tarihi eserlere el koyarak, kendinden önceki halkları egemenliği altına almış, emperyal bir güç olarak görüyorlardı.

Arkeoloji etkinlikleri 1. Dünya Savaşı'nın öncesi ve sonrasında Avrupalıların Osmanlılara ait topraklardan emperyal paylar alma hayallerini meşrulaştırmalarına katkıda bulundu. Buna karşılık Osmanlıların arkeoloji etkinlikleri de Avrupalıların işgaline tepki olarak ve yalnızca eserler üzerindeki haklarının değil,

Daha da önemlisi, toprakları üzerindeki haklarının tanınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Dolayısıyla müze ve onunla bağlantılı hukuki pratikler, yalnızca sözel düzeyde kültür mirasının ve tarihin dilini kullanmakla kalmadı, fiziksel olarak da fethin ve egemenliğin dilini kullandı. Birinci Dünya Savaşı öncesi

arefesinde İtalya Dışişleri Bakanı Antonino di Sangiuliano, krala ve başbakana 21 Ocak 1913'te sunduğu bir muhtırada, şayet Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi ve paylaşılması gündeme gelirse, İtalya'da söz sahibi olmalıdır, diyerek İtalya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı izleyeceği politikayı belirlemiştir. Muhtırayı bir gün sonra İstanbul Büyükelçisi'ne bir telgrafla bildiren Dışişleri Bakanı, ayrıca yazdığı bir mektupla hedeflerini, Anadolu'ya nüfuz etmek için konsolosluklar ve okullar açmak, gemi seferleri düzenlemek, arkeoloji heyetleri göndermek, ekonomik girişimlerde bulunmak ve çeşitli imtiyazlar almak şeklinde belirlemiştir. Nüfuz bölgeleri olarak diğer büyük devletlerle çatışmaya girişilmeyecek, yabancı gözlerden en uzak yer olan Antalya'yı tercih eden İtalya hükümeti, Roma Milli Müze Müdürü Roberto Paribeni'yi 10 Nisan 1913'te İstanbul'a göndermiştir. Bu ve benzeri sebeplerle hemen her yabancı devlet içinden de destek görerek Osmanlı mülkünü talan etme çabasına girmiştir. Osmanlı'nın son cumhuriyetin ilk mücadeleleri sadece can ve toprak savunması değil, aynı zamanda en basit ifadeyle kültür mirasını da koruma çabasıdır. Ve Kurtuluş Savaşı esnasında Osmanlı'nın istihbaratları değerlendirilerek gereken savunma ve koruma sağlanmış, müzelerimiz ve içerisindeki eserler daha fazla ihtimam gösterilerek muhafaza edilmiştir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Müze ve müzecilikle tarihi ilişkileri yakın bir geçmişe dayanan ülkemizde müzeler, öncelikle zengin tarihi ve kültürel mirasımızı korumayı hedefleyen, 19. yüzyılın batılılaşma çabalarının göstergesi olan çağdaş bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Müzenin kurumsallaşma sürecine ilişkin bu tespit, aynı zamanda Türkiye'de müzecilik uygulamalarının biçimlenmesini de doğrudan etkileyen iki önemli kavramı vurgulamaktadır. Bunlardan biri, tarihi ve kültürel mirasın korunması, diğeri ise batılılaşmanın göstergesi çağdaş bir kurum olmak kavramıdır. İlki kurumsallaşma sürecinin dinamiklerinden biri olarak müzeciliğe ivme kazandırırken, diğeri başlangıçta batıdaki değişimleri görüp tanımaya imkan sağlaması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Böyle olsa da ikinci kavram, müzecilik için süreç içerisinde ivmeyi düşüren bir etken olmuştur. Bunun sebebi, 19. yüzyıl Avrupa kurumsal formlarının yalnızca batılılaşmanın bir göstergesi olarak algılanıp, kurumların kültürel ve sosyal hayatın gerektirdiği ihtiyaçlardan kaynaklandığı gereğinin benimsenmemiş olmasıdır. Batılılaşma sürecinin müzecilik uygulamaları ve bunları biçimlendirmedeki etkisini bazı akademisyenlerimiz şöyle özetlemektedir. Gelişmekte olan ve Avrupa'nın doğusunda yer alan ülkelerin Batı uygarlığına yakınlaşma çabaları içinde müze, Batı'dan kopyalanmak suretiyle hayata geçirilmeye çalışılmış, diplomasi ve turizm açısından bir değer olan müze, bu toplumlarda halkla bütünleşememiştir. Kurulduğu dönemde çağdaşı olan 19. yüzyıl Batı müzelerinin kopyalanmasıyla başlamış olan müzeciliğimiz, bir daha ele alınmamış,

eski düzen günümüze dek sürmüştür. Bu gelişmekte olan ülkeler için ortak bir tavırdır. Batı'da var diye onlarda da olması gerektiğini düşündükleri müzeleri birbiri ardına kursalar da, Batı tarafından kabul edileceklerini düşünerek kurdukları bu müzeler, örnek aldıkları kültürden farklı olarak toplumu oluşturan bireylerin hiçbirini kendi müşteri föyü içinde görmez. Her şeyden evvel bu tavır, yani yüzeysel kopyalama, müzenin içini kavramsal ve işlevsel açıdan tamamen boşaltmak anlamına gelir. Evet, bu açıdan ele alındığında Batı'da 1930-40'lı yıllarda başlayan ve 1960'larda giderek yaygınlaşan çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusundaki tartışmalar, ülkemizde de Batı'dakine paralel bir dönemde başlamış olmasına rağmen, müzeler, koleksiyon anlamında çeşitlilik, yeni sergileme ve anlatım yöntemleri ve toplumsal paylaşım gibi çağdaş müzecilik anlayışının gereği olan amaçlarını uygulamaya geçirmede Batı ile paralellik gösterememişlerdir.

Türk müzeciliğinin koruma temelli gelişim sürecinin bir yansıması olarak değerlendirilebilecek bu durum, Türkiye'de müzecilik alanındaki uygulamaları da biçimlendirdiğinden, söz konusu gelişim süreci özellikle korum, toplama, yasal yapı, koleksiyonların çeşitlenmesi ve müze mekanlarının gelişimi doğrultusunda genel hatlarıyla ele alınmalıdır. Bazı kaynaklar, bu tür korumacılık anlayışı sergilenmesi açısından, daha önceki medeniyetlere ait işlenmiş parçaların, bu eserlerin yok olmalarını önleyecek bir tutumla, Türk mimari eserlerinde kullanılmasını, Türklerde ilk müzecilik hareketleri olarak değerlendirmekte ve müzeciliğimizin tarihini Selçuklu dönemine dek indirmektedirler. Bu durum dahilinde, Konya'daki sur duvarları ve kapılarında Konya-Ilgın arasındaki Selçuklu kervansarayının cephelerinde antik Roma veya Bizans çağına ait kitabe ve işlenmiş mimari parçaların kullanılması önemli örneklerdir. Osmanlı döneminde de çeşitli eski eserlerin, nadir ve değerli eşyaların, kıymetli sanat eserleri, hediye ve ganimetlerin benzeri bir yaklaşımla saklandıkları, toplandıkları da ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra padişahların giysi ve kişisel eşyalarının da bir gelenek olarak sarayda toplanıp, bohçalar içinde muhafaza edildiği bilinmektedir. Bu örneklerde amaç koleksiyonculuk olması da sonucunda çeşitli ve zengin bir koleksiyon meydana gelmiştir. Daha çok atalara saygı, geleneklere bağlılık ve estetik değerlere duyarlılıktan kaynaklanan bir korumacılık anlayışıyla oluşan bu koleksiyonlar, özellikle 16. yüzyıldan itibaren giderek gelişmiş, dünya çapında ün yapmaya ve değerlendirilmeye başlanmıştır. Ancak modern anlamda Türk müzeciliğinin temeli, Batı'da olduğu gibi bu koleksiyonların değerlendirilmesi ya da daha geniş bir kitleye açılması gereksiniminden çok, 19. yüzyılın ikinci yarısında eski eserlerin devlet sınırları içinde muhafaza edilmesinin gerektiği yönündeki koruma anlayışı doğrultusunda atılmıştır. Böyle bir anlayışa yönelmede en önemli etkense, Batı'da ulus devletlerin ekonomik ve siyasi güçlerinin temsil aracı haline gelen müzelerin koleksiyonlarının, Doğu'da özellikle Osmanlı topraklarında yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle geliştirilmesi olmuştur. Osmanlı kendisinin kaynak olduğu bu koleksiyonları bünyesinde korumak yoluyla batılılaşma çabalarını güçlendirmek istemiştir. İstanbul'un fethinden sonra hem Osmanlı'nın kullandığı hem de savaşlarda ganimet olarak elde edilen yabancı silahlarla savaş araç gereçlerinin korunduğu bir silah deposu olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren eski eserlerin de burada toplanmaya başlamasıyla modern anlamda ilk Türk müzesi olan arkeoloji müzelerinin çekirdeğini oluşturmuştur.

Tophane müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın düzenlediği, o dönemde ziyarete kapalı, ancak özel izinle gezilebilen, depo niteliğindeki bu mekan, ilk kez 1869'da müze olarak nitelendirilmiş ve resmen bir müdürlük haline getirilmiştir. Müzeleri ilk kez devlet idaresi içerisinde ele alan bu düzenlemeyle, Türk müzeciliğinde yönetim erki de oluşmaya başlamış, müzecilik çalışmaları bu tarihten günümüze dek merkezi otoriteye bağlı olarak ve merkezi sistem içerisinde yürütülmüştür. Söz konusu çalışmaların merkeziyetçi bir sistemle bakanlık uhdesinde yürütülmesi, her ne kadar Osmanlı'dan günümüze kadar süreklilik göstermişse de bağlı olunan bakanlık açısından bu istikrar gösterilememiş ve müzeler 1971 yılından bu yana hükümetlerin tercihlerine göre bazen milli eğitim, bazen kültür, bazen de bakanlıkların birleştirilmesiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yöneltilmişlerdir. Müzecilikle teşkilatlanma açısından önemli bir adım olan müze müdürlüğünün oluşturulmasının hemen ardından eski eserlerin korunmasına yönelik önlemler ele alınmış ve bu konudaki ilk yasal düzenleme 13 Şubat 1869 tarihinde yürürlüğe konulan Asar-ı Atika Nizamnamesi olmuştur. Kazıları Marif Vekaleti'nin iznine bağlayan ve bulunan antikaların yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan hükümleriyle de önem arz eden bu nizamname 1874 tarihli yeni nizamname ile değiştirilmiş ve ilk nizamnamede yer alan bulunan eski eserlerin yurt dışına çıkarılamayacağı hakkındaki hüküm de geçersiz kılınmıştır. 1874 tarihli nizamnamenin eski eserlerin yağmalanmasına yasal bir statü kazandırdığının kısa sürede anlaşılmasına karşın, yeni Asar-ı Atika Nizamnamesi 10 yıl sonra 1884 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1906 yılında bazı küçük düzenlemeler yapılmışsa da ana yapısı değişmeyen bu nizamname Cumhuriyet döneminde kanun hükmünde kabul edilerek 1973 yılına dek eski eserler konusundaki tek yasa olarak 89 yıl boyunca yürürlükte kalmıştır. 1973 yılında Eski Eserler Kanunu, 1983 yılında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Türk müzeciliğinin başlangıcını oluşturan 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilen yönetsel ve yasal düzenlemelerle eski eserlerin yurt dışına çıkarılması engellenmiş, Türk kazıları başlatılmış, kazılardan elde edilen eserler İstanbul'daki müzede toplanmaya başlamış ve oluşan bu koleksiyonla birlikte müzecilikle ilgili bilimsel faaliyetlerde giderek hız kazanmıştır. Müzelerimizdeki koleksiyonları meydana getiren eserlerin büyük çoğunluğu, Anadolu ve Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki çeşitli uygarlıklara ait arkeolojik eserlerle, Doğu sanatı ve İslami döneme ait eserlerden oluşmaktadır. Bu nitelikleriyle arkeoloji ve etnografya ağırlıklı koleksiyonlara sahip müzelerimizin yanı sıra, anıt müzeler ve müze evlerle son dönem Osmanlı sarayları da bir başka grubu oluşturur. Ancak koleksiyonların çeşitlenmesi açısından ele alındığında, Türk müzeciliğinin kuruluş aşamasında korunmaya ve toplanmaya değer bulunan malzeme, çoğunlukla arkeolojik eserler olmuş, bu eserlerin devlet sınırları içinde muhafazası amacıyla başlayan toplama faaliyetleri sonucunda, modern anlamda ilk müzemiz olan Müze-i Hümayun, bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri kurulmuştur. Müze-i Humayun'un çekirdeğini oluşturan Aya İrini Kilisesi, İstanbul'un fethinden itibaren bir silah deposu olarak kullanıldığından, burada gerek Osmanlı tarihi boyunca kullanılmış, gerekse savaş ganimeti olarak ele geçirilmiş, askeri teçhizat içerikli bir koleksiyon da zaten mevcuttur.

Mecmai Esliha-i Atika, yani eski silahlar koleksiyonu olarak anılan bu koleksiyonun, Ay'a İrin'deki sergilemeden sonra modern anlamda bir müze değerlendirilmesi ise, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra askeri müzenin kuruluşuyla gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, idari açıdan her ne kadar bir askeri müze olarak nitelendirilse de, koleksiyonuyla Ay'a İrin'deki askeri müzeden farklılık göstermesi açısından, Deniz Müzesi de Türk müzeciliğinde koleksiyonların çeşitlenmesine katkısı olan bir başka örnektir. 1897 yılında Müzehane adıyla kurulan müzenin koleksiyonları, denizci kıyafetleri, deniz ve denizcilikle ilgili tablolar, saltanat kayıkları, tarihi haritalar gibi denizcilik tarihimize ilişkin belge ve eşyalardan oluşmaktadır. İstanbul'da Tersane-i Amire'de oluşturulan bu ilk müze, bir süre Dolmabahçe Sarayı'nın çeşitli mekanlarında yer aldıktan sonra, 1961 yılında bugün Beşiktaş'ta bulunan binasına taşınmıştır.

Arkeolojik ve askeri koleksiyonların yanı sıra farklı içeriğe sahip bir başka koleksiyonda yine Abdülmecit Han döneminde sergilenen Elbise-i Atika koleksiyonudur. Yeniçeri kıyafetlerinin yanında Osmanlı döneminin belli başlı bütün görevlilerinin kıyafetlerini de tanıtan bu koleksiyon, Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı'nda sergilenmiş, burası kıyafethane ya da Yeniçeri Müzesi olarak da anılmıştır. Ancak fazla uzun ömürlü olamayan bu koleksiyon, kısa sürede harap olmuş, geriye kalan bazı parçalarsa Aya İrini'deki askeri müzeye devredilmiştir. 19. yüzyıl ortalarından itibaren giderek artan bir hızla yağmalanan İslami döneme ait eserlerde az sayıda olmakla birlikte yine koruma amacıyla bu yüzyılın sonlarına doğru toplanmaya başlamışlardır. Ancak bu eserlerin bir müze çatısı altında toplanmaları 20. yüzyılın ilk çeyreğini bulmuştur. Bu amaçla 1914 yılında açılan ve İslam sanatı alanında ülkemizin ilk müzesi olan Evkaf-ı İslamiye, bugünkü adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi, aynı zamanda Osmanlı Devleti zamanında açılan son müze olma özelliğini de taşımaktadır. Bir sanat müzesi kurulması yolundaki çalışmalarsa ilk kez yine 19. yüzyıl sonlarında başlatılmıştır. Güzel Sanatlar Okulu'nun kuruluşuyla da yakından ilişkili olan bu girişim sonucunda bir koleksiyona başlanmış, ancak müzenin açılışı gerçekleştirilememiştir. 1883'te açılan Güzel Sanatlar Okulu öğrencilerinin eğitimini desteklemek, bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla bir resim koleksiyonu ve bu koleksiyonun sergileneceği bir resim salonu oluşturulması düşüncesi, sanat koleksiyonları içinde bir başlangıç olmuş ve Elvah-ı Nakşiye olarak anılan resim koleksiyonu da bu amaçla meydana getirilmiştir. Ancak ilk sanat müzesi Cumhuriyet'in ilanından sonra 1937 yılında kurulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi olmuştur. Dolmabahçe Sarayı, Veliaht Dairesi'nin Resim ve Heykel Müzesi kurulması amacıyla Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'ne tahsis edilmesi üzerine müze koleksiyonlarının oluşturulması için hazırlıklara başlanmış ve Kültür Bakanlığı'nın bir yazısıyla bakanlıklar, bakanlıklara bağlı genel müdürlükler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan resim ve heykeller müzeye gönderilmiştir. Oluşturulan bu koleksiyon, müzenin açılışının ardından bağış ve satın almalarla geliştirilmiş, bu girişimde en önemli pay, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi çatısı altında olması sebebiyle, bağlı bulunduğu bakanlık ve bu bakanlığın bünyesindeki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün olmuştur. Ancak çeşitli illerde Devlet Güzel Sanatlar Galerileri açılması ve Ankara'da da bir resim ve heykel müzesi kurulması sebebiyle 1960'lı yıllardan sonra devletin bu desteği kesilmiş, müze 1980'li yıllara dek

Müzenin koleksiyonunu genişletme çabaları 1980'lerin ortalarından itibaren giderek zayıflamıştır. Gerek müzeciliğimizin başlangıcında, gerekse Cumhuriyet'in ilk yıllarında çoğunlukla arkeolojik, tarihi, etnografik, el sanatları ve İslam sanatlarına ait eserlerden oluşan müze koleksiyonları 1980'li yıllara dek aynı alanlarda gelişim göstermiştir. Bu koleksiyonlar, özel müzelerin kurulmasına imkan sağlayan 1983 tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun yürürlüğe konulmasının ardından göreceli olarak çeşitlenmişse de korunması gereken kültürel miras dikkate alındığında bu çeşitlemenin de yetersiz kaldığı görülmektedir. Günümüzde müzeciliğin gündemini somut olmayan kültürel mirasın korunması ve değerlenmesine yönelik çalışmalar oluştururken, ülkemizde henüz çağdaş ölçütlerde bir sanat müzesi, bir doğa tarihi müzesi, bir bilim müzesi ya da bir açık hava müzesi bulunmamaktadır. 15. yüzyıldan itibaren özel düzenlemelerle sergilenen koleksiyonların ihtiyaç duyduğu mekanlar iki yönde gelişmiştir. İlki, mevcut yapıların koleksiyonların sergilenmesine imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi, diğeri ise koleksiyonlara özel mekanların inşa edilmesidir. Türk müzeciliğinin başlangıcında da genellikle mevcut yapıların restorasyon ve yeni bir düzenleme ile müze olarak işlevini sürdürdüğü görülmektedir. Bu dönemde açılışı 1891 yılında gerçekleştirilen İstanbul Arkeoloji Müzesi, yani Müze-i Hümayun, ülkemizde müze olarak tasarlanmış ilk yapı olmuştur. Ancak bu tek örnek dışında Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında mekan konusunda mevcut yapıların restorasyon ve yeni bir düzenleme ile müze olarak işlevini sürdürmesi tutumu değişmemiştir. Bu durum, her ne kadar dönemin ekonomik yapısının getirdiği bir sonuçsa da, zaman zaman tarihi mekanların korunması konusunda bilinçli bir tavra da dönüşmüştür. Hatta koruma anlayışıyla olan yakınlığı, söz konusu tutumun günümüz müzeciliğinde sürdürülmesinde de etken olmaktadır. Cumhuriyet'ten sonra ülkemizde müze binası olarak tasarlanan ilk yapı ise Ankara Etnografya Müzesi'dir. Diğer taraftan 1960'lı yıllar, Türkiye'de müzecilik ve özellikle müze binaları açısından yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu dönemde çok sayıda yeni müze kurulmuş, bu müzelerden bazıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlattırılmış olan bir müze projesine göre inşa edilmişlerdir.

Bakanlık bünyesinde hazırlanan bu proje, önceden planlanmadığı halde Türkiye'nin değişik illerinde uygulanmış ve model proje olarak Türk müzecilik tarihine geçmiştir. Böylece İstanbul Arkeolojik Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi ve 1960'lı yıllarda bulunduğu şehrin coğrafyası, iklimi ve özellikle koleksiyonlarının ihtiyaçları gözetilmeden tek bir proje doğrultusunda inşa edilmiş müzeler dışında, tarihi mekanların müzeye uyarlanması anlayışı, Türk müzeciliğinin neredeyse genel karakteri olmuştur. Koruma ve uyarlama işlemleri kimi hallerde yeni yapım işlemlerinden daha az maliyetli olsa da, bu yapılar hiçbir zaman günümüzün çağdaş müzecilik anlayışının gerektirdiği tasarım ilkeleriyle oluşmamıştır. Bu sebeple hem tarihi yapıların dönüştürülmesi hem de yeni inşa edilmiş müzeleriyle değerlendirildiğinde, ülkemizde henüz müze mimarisinde bir tipolojiden söz edilemez. Ülkemizde müzeler, zengin tarihi ve kültürel mirasımızı korumayı hedefleyen, 19. yüzyılın batılılaşma çabalarının göstergesi olan çağdaş

bir kurum olarak ortaya çıkmışlar ve 2000'lerin ilk yıllarına kadar başlangıç dinamiklerinin biçimlendirdiği uygulamalarla koruma temelli bir anlayışı benimsemişlerdir. Batı'daysa 18. yüzyılda koleksiyonların kamuya açılmasıyla kurumsallaşmaya başlayan müzeler, 19 ve 20. yüzyıllar boyunca hızlı bir değişim ve gelişim süreci içerisine girmişlerdir. Başlangıçta klasik müzecilik anlayışıyla toplumun dışında fil dişi kuleler olarak nitelendirilen müzeler, bu gelişimle birlikte artık ziyaretçi oryantasyonlu ve hizmete yönelik bir yaklaşımla toplumla bütünleşmeyi hedefleyen, hem fiziki açıdan hem düşünce açısından topluma açık, kamusal alanın demokratik kurumlarından biri olarak karşımıza çıkarlar. Temeli 1950'lere dayanan bu değişim, tarihi geçmişi daha kısa olmakla birlikte hemen hemen aynı yıllarda ülkemiz müzeciliğine de yansımış, ancak bu konudaki entelektüel birikim uygulamaya geçirilememiştir. Bu durum, 50'lerde yaşanan değişim üzerine temellenen sonraki gelişmelerin izlenmesini güçleştirmiş ve özellikle 80'li yıllarda yaşanan değişimler ülkemiz müzeciliğine yansıtılamamıştır. Oysa Batı müzeciliğinde müze ve toplum ilişkisini pekiştiren esas değişim ve gelişim, müzelerin demokratikleşme süreci olarak da nitelendirilebilecek bu yıllarda gerçekleşerek güçlenmiştir. Son yıllarda pek çok yönden atılım içinde olmalarına karşın, müzelerimizin koleksiyon anlamında çeşitlilik, yeni sergileme ve anlatım yöntemleri ve özellikle toplumsal paylaşım gibi alanlarda, çağdaş müzecilik anlayışının gereği olan amaçlarını uygulamaya yansıtamamalarının altında yatan sebep bu gecikmedir.

0: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Aile Bağları'nda bu hafta içerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı sebebiyle cemiyetimizdeki geleneklerimizi yaşatan, geçmişimizle aramızdaki bağlarımızı kuvvetli kılan ve mutfak kültürümüzü ayakta tutan aşure ve aşure ile birlikte gelen bu kültürün hem dini ve hem de içtimai boyutunu ele almaya çalışacağız. Aile Bağları'nda bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgilerle bizleri aydınlatacak gönül konuklarımız da İlahiyatçı Nurcan Aykut ve İlahiyatçı Mihriban Aykut Hoca Hanımlar olacak. Dilerseniz şimdi konuyla ilgili ayrıntılara geçmeden önce güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında biz tekrar aktaracaklarımızla karşınızda olacağız.

Efendim, Şehrullahil Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve kerimin coştuğu, bollaştığı bir aydır. Pek tabii Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz. Ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade buyurulmuştur. Bizler bugün eskileri yad ederek programımıza başlamak istiyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, geçmişimize, o güzel insanların yaşadığı dönemlere, yani Osmanlı dönemine ve hatıralarda kalan o eski İstanbul'un mor salkımlı, akasya kokulu, erguvan pembeli konaklarının olduğu semtlere doğru zaman içinde bir yolculuğa çıkalım istiyoruz. Yolculukta o devrin güzel insanlarının kültürümüze katmış oldukları bu güzelliklerle birlikte gelen değerlere ve belki de hiç aşina olmadığımız kültürümüze has bu farklı öğeleri de sizlere tanıtmaya, sunmaya çalışacağız.

Osmanlı sofralarının en yaygın tatlısı ve aynı zamanda bir tören tatlısıdır aşure. Genellikle Muharrem ayının 10'u ile 20'si arasında yapılır ve dağıtılırdı. Evlerde 40 türlü malzemeyle dualar eşliğinde kazanlara, tencerelere konulan aşure yine ilahiler eşliğinde uzun süre pişirilirdi. Hazırlanan aşure hemen her Osmanlı evinde bulunması adet olan büyük aşure sürahileriyle komşulara, akrabalara dağıtılırdı. Anadolu'da zengin aileler ve esnaf teşkilatları tarafından pişirilen aşure, sebilciler ve halkın iştirak ettiği merasimlerle dağıtılır, bazı bölgelerde aşure dağıtımından sonra kurban kesilirdi. Aşure saray mutfağında da pişirilirdi. Helvacıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağaları tarafından hazırlanan aşure, Muharrem'in 10. gününden itibaren aşure testisi adı verilen özel kaplarla önce padişaha ve saray efradına sunulur, sonra ilmiye ve mülkiye ricalinin konaklarına gönderilir ve bütün ahaliye dağıtılırdı. Saray aşuresinin diğer aşurelere göre farkı süzme ve sütlü oluşundandır. Bir tür muhallebi kıvamında olan bu lüks aşureye piştikten sonra badem şekeri ve çikolata da dahil edilirdi. Kamu görevlileri olan ilmiye ve mülkiye ricalinin konaklarına gönderilen aşure testileri saraya boş gönderilmez, içlerine çikolata, badem şekeri, fıstık gibi çerezler konur, konak ağlarınca saraya iade edilirdi. Bu ince usule cevap adı verilirdi.

Konak aşuresi dedik. Evet, bu aşure isminden de anlaşıldığı üzere saray ve konaklarda pişirilen aşure çeşididir. Önce padişaha ve saray efradına sunulur, sonra ilmiye ve mülkiye ricalinin konaklarına gönderilir ve bütün İstanbul ahalisine dağıtılırdı. Diğer aşurelerden farklı olarak süzme ve sütlü olmak üzere iki türden oluşmaktadır ve bir tür muhallebi kıvamda hazırlanan bu lüks aşureye piştikten sonra badem şekeri ve çikolata da dahil edilirdi. Sevgili dinleyenler, kayıp aşure sözcüğümüzde yer alan ikinci sözcüğümüz cevap, yani hediyeleşme. Sarayda pişirilen bu aşure, aşureye mahsus kaselere ve testilere konularak kamu görevlilerinin ilmiye ve mülkiye ricalinin konaklarına tablakalar ile gönderilir ve ertesi gün cevap denen usul gereği boş testi ve kaselerin içlerine çikolata, badem şekeri, fıstık gibi çerezler konur, konak ağlarınca saraya geri iade edilirdi. Sözlüğümüzde yer alan bir diğer terim de aşure testisi. Aşure dağıtımında kullanılan özel kaselere verilen isimdir. Saray mensupları ve hali vakti yerinde olan kimseler gönderdikleri aşureleri kristal, porselen, bakır, gümüş ve pirinçten yapılmış sürahi biçiminde ve ağzının bir kenarı yalaklı olan tek kulplu aşureliklere koyarlardı. İşte bu aşureyi koydukları kabın ismine de aşure testisi denirdi. Bu testiler raflarda saklanır, kıymetli hediyeler olduğu için şu saraylı filan hanımın aşure testisi diye anılır, o kişiyi iyi ve güzel bir şekilde yad edilmiş olurdu. Değerli dinleyenler, bu sözlükte bir de aşure pişirme usulüne dair bizlere bilgiler sunulmaktadır. Örneğin tekkelerde pişirilen aşurenin hazırlanması salavatlarla, dualarla tam bir tören havası içerisinde geçer ve uygulanan her ritüel ehli beyt muhabbetini gösteren bir içerikle yüklü olurdu. Ayrıca evlerdeki törense daha sade olurdu. Aşure kazanı ocaktan indirilince evin en yaşlısı kazanı karıştırıp bir Yasin-i Şerif okur, üstüne beyaz bir örtü örterek aşureyi demlenmeye bırakırdı. Daha sonra evin en büyüğünden en küçüğüne varıncaya kadar sırayla aşure dağıtılır ve salavatlar getirildikten sonra aşure yenilirdi. Efendim, bu sözlükte yerini alan bir diğer terim ise aşure teri. Bu isim aşurenin demlenmesi için üzerine örtülen tepside oluşan boncuk boncuk birikmiş buhar için söylenmiştir. O devrin insanları aşurede oluşan bu buharı şifa niyetine göz kapaklarına ve alnına sürerlerdi. Bu sözlükteki bir diğer verilen isim ise aşure baklası. Bu bakla bereket baklası olarak da anılır. Aşure yenirken ağza gelen ilk bakla çiğnenmeyip çıkarılır. Çıkarılan bu aşure baklası yıkanıp kurutulduktan sonra para kesesinin içinde saklanırdı. O zamanlar bu adet o kadar yaygındı ki hemen hemen herkesin kesesinde muhakkak bir aşure baklası bulunurdu. Sevgili dinleyenler, kayıp aşure sözlüğümüzde yerini alan bir diğer terim ise aşure çeyizi. Dergahta pişen bu aşurenin üstüne 12 imam ve 12 pirana işaret eden 12 parça kaymak, fındık, fıstık, badem, kuru üzüm, şan fıstığı, kuş üzümü, nar tanesi, Hindistan cevizi, ceviz ve kabuklu fıstıktan oluşan kuru yemişlerle süslenirdi. Aşurenin gösterişli ve eksiksiz olması şartı vardı. Çünkü 11 kalemden oluşan bu çeyiz 11 İhlas ve bir Fatiha surelerine işaret etmekteydi. Efendim, aile bağlarında sizlere sunmaya çalıştığımız kayıp aşure sözlüğümüzün son terimi ise aşure goygoycuları. Bu isim çoğu görme ya da fiziksel engelli sayılan adamlar Muharrem ayının 10. günüyle başlayan haftada İstanbul sokaklarında

aniden peydah olurlar ve bütün İstanbul semtlerini tek tek dolaşırlardı. Aşure goygoycuları olarak bilinen ve üstleri başları eski giysiler içinde olan bu adamlar, altışar kişilik gruplar halinde dolaşır ve sokak başlarında yüzleri birbirine dönük olarak halkalanır, ağıtlar söylerlerdi. Bir ya da iki kişi bu dokunaklı ağıtları okur, diğerleri ise "Hey kaygılı canım!" diye seslenirlerdi. Altılı gruplar halinde dolaşan bu aşure goygoycularının omuzlarında her biri iki gözlü, 12 imamı temsil eden, 12 gözden oluşan 6 heybe bulunurdu. Aşure yapımında kullanılan ve her bir yiyecek için ayrılmış bu gözlere evlerden kaseyle çıkarılan erzaklar konulurdu sevgili dinleyiciler.

0: hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Et döner mi dedin?

0: Perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

aile bağlarında bu hafta Aşure gününün önemi ve Aşure'nin kültürümüzdeki yerine değinmeye çalışıyoruz. Efendim, Aşure geleneklerimizi yaşatan, geçmişimizle olan bağlarımızı güçlü kılan, mutfak kültürümüzü ayakta tutan önemli unsurlardan biri dedik. Ve Nuh Nebi'den kalma bir gelenek diye de eklemek gerek. Aşure'nin sadece lezzetiyle ilgilenenler ya da güzel bir aşure yapmak isteyenler belki bu söylediklerimizden bir mana çıkaramayabilirler. İşte bizler de aşuredeki o güzel, nefis tadın arkasındaki zenginliği merak edenlere tarihi, pişirilme törenleri, içindeki hububatın sembolik anlamları, aşureye özel testileri, velhasıl aşure ve onun etrafında örülen bu incelikli kültürü merak eden bizim sevgili dinleyicilerimize iletmek istediklerimiz. Aile bağlarında şimdi Aşure günü ve Aşure ile birlikte gelen kültürümüzü ayrıca bugünün hem dini ve hem de içtimai açıdan değerlendirmelerini yapmak üzere iki değerli gönül konuğumuz olacak sevgili dinleyiciler. Dilerseniz şimdi kendileriyle yapmış olduğumuz söyleşiyi sizlere yayınlayalım. Sonrasında tekrar karşınızda olacağız.

0: Ayrı bağlarında iki güzel gönül konuğumuz var. Muharrem ayı sebebiyle Aşure'den bahsedeceğiz bu hafta sizlere ve ilahiyatçı Nurcan Aykut ve ilahiyatçı Mihriban Aykut. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aslında biz hoş geldik demek.
1: Evet, size hoş geldiniz. Siz evimize hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, sağ olasınız. Çünkü evlerinize ve gönüllerinize bizi konuk ettiniz. Biz de bu iki güzel değerli hocanın efendiyi mikrofonlarına davet etmiş olduk böylelikle. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederiz.
0: Bu ay münasebetiyle Aşure'den bahsedeceğiz dedik ve bolca soru hazırladık. Aslında birçok kimsenin bunlardan haberdar olup birçok kimsenin de bir haber olduğu konular da var. Ya da bu ismi aşina olup sadece bir tatlıdan ibaret görenler var. Bunun cemiyet ve içtimai hayatımızdaki öneminden bahsetmeye çalışacağız biz bugün. Belki biraz dini, belki biraz kültür ağırlıklı olacak ama neticede aydınlatmış olacağız sevgili dinleyicilerimizi. İsterseniz Aşure ne demek diyerek başlayalım ki giriş yapmış oluruz. Ve bunun Aşure denmesinin sebebi hikmetini sorarak sizlere başlayalım. Hanginiz cevaplamak istersiniz bu sorumuzu?
1: Bizim için Aşure deyince hemen tatlısı aklımıza geliyor. Ama Aşure Arapça bir kelime olmakla birlikte İbranice olduğu da söyleniyor. Aşura A sesiyle okununca. Her ikisi de Muharrem'in 10. gününü temsil eden bir kelime. Araplarda Aşura 10 demektir. Muharrem'in 10'unu temsil eder. Muharrem'in 10'u da oruç tutulan bir gün olduğu için daha sonra açıklayacağımız üzere Aşure günü demek aslında Muharrem'in 10. günü demektir.
0: Anlamına gelmektedir.
1: Kelime manası
0: yani
1: budur.
0: Yani kelime manası itibariyle evet. Bu anlama gelmektedir diyoruz. Mihriban Hanım buyurun.
2: Kur'an-ı Kerim'de Fecr suresinde de ve leyalin aşr ve

0: 10 geceye yemin olsun. Bu ayeti kerime de Zilhicce'nin 10. gecesine veya bununla beraber Cabir ve İbni Abbas'tan rivayetle Arefe ve Kurban Bayramı günlerine de gelmiş olabilir. Fakat Aşure olarak Muharrem'in 10. günü diye anılması daha yaygın.
1: En fazla bilinen, evet. Fecr suresinin 2. ayeti ile sabit olan Muharrem'in 10'u olarak bilinmektedir. O zaman bu sorumuz netlik kazanmış oldu, cevap buldu sizler aracılığıyla. Faziletine, kutsiyetine dair ayetle biraz önce açıklamış olduk. Kutsiyeti ve faziletine dair söylenen rivayetlerimiz olduğunu da söyledik. Fakat şöyle bir şey de var. Bu rivayetlerin ne kadarı doğru, ne kadarı hayatımızda yer alıyor ya da ne kadarını hayatımıza geçirmemiz gerekli. Bunlar tartışılabilir fakat biz çok bilinen o Nuh Nebi diye bahsettiğimiz kısmından, yani sevgili dinleyicilerimizin ve daha çok bilinen kısmı, kıssası olan Nuh Nebi'nin kıssasını sorsak bize anlatır mısın sevgili dinleyicilerimize?
0: Nuh Aleyhisselam Allah-u Teala'nın izniyle ona peygamberlik verildiğinde gemi inşa etmesini söylüyor ve daha sonra geminin inşaatı bittiğinde de kavmini, kendisine inananları oraya toplayarak bir rivayette 80 erkek 80 kadın olduğu ve diğer hayvanatın da çifter çifter eşleriyle birlikte, çiftleriyle birlikte gemiye alarak geminin kapılarını kapatmak suretiyle, daha sonra dışarıda kalan kralların, inançsız kimselerin onları alaya almaları, hani onun söylediği su nerede demeleriyle tufanın başlaması ve her tarafın seller altında kalmasıyla, daha sonra da sellerin çekilmesi, rivayetlere göre Cudi Dağı'nın tepesinde suların çekilmesi ve orada Nuh Aleyhisselam'ın gemiden, kavmiyle birlikte gemiden inmesi anlatılıyor kitaplarda. Ve o gün Nuh Aleyhisselam kavmiyle birlikte yere ayak bastığında, sular çekildiğinde, yanındakilerle birlikte Muharrem ayının 10. günü olduğu tespit edilmiş. Dağdan inerek o gün gemi halkıyla birlikte şükür orucu tutmuştur.
1: Burada da rivayetlerde de, kıssada da belirtildiği gibi
0: şükür orucudur. Hı-hı. Ve Yahudilerin bu günü nispet alarak oruç tuttuğu peygamberimize bildirilmiş.
1: Tabii burada da bir dolayısıyla bir soru daha çıkmış oluyor bize. Üç ilahi din boyutuna girecek olursak, evet. Üç ilahi dinde de yerini bulan ve cahiliye Arapları tarafından da bu gün kutsal sayılıyor. Bizim onlardan farkımız, yani biz Müslümanları ayıran özellik, farklılık nedir?
0: Şimdi buraya şöyle gireyim. Cahiliyet devrinde Kureyş Aşure günü oruç tutardı. Hicretten evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Aşure orucunu tutardı. Medine'ye hicret edince yine bu orucu tutmaya devam etti. Hatta sahabiler de bu orucun tutmasında şahit olmuşlardır. Çünkü Peygamber Efendimiz onlara da orucun tutulmasını emrederdi. Hicretin ikinci senesi Ramazan ayı farz kılınınca Peygamber Efendimiz isteyen Aşure orucunu tutsun, isteyen terk etsin buyurarak bu Aşure orucunun sevabından nail olmak ama farz olmadığını da, Ramazan orucunun farz olduğunu da o zamandan sonra anlıyoruz. Çünkü İbni Abbas'tan rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudileri Aşure gününde oruç tutuyorlar buldu. Hı hı. Peygamber Efendimiz sorar, bu kendisinde oruç tutmakta olduğunuz gün nedir? Onlar da bu büyük bir gündür. Allah Celle Celaluhu onda Musa'yı ve kavmini kurtardı. Firavun ve kavmini de gark etti. Musa da şükür olarak bunda oruç tuttu. Bizler de onun için oruç tutuyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, biz Musa'ya sizden daha ziyade haklı ve yakınız buyurdu. Daha sonra Peygamber Efendimiz hem kendisi bu orucu tuttu hem de tutulmasını emretti. Hatta şöyle hadisler var onun hakkında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eslem kabilesinden birisine insanlara ilan etmesini ve şöyle demesini emretti.

0: Kim bir şey yemişse artık yemesin, oruç tutsun. Kim yemedi ise oruç tutmaya devam etsin. Çünkü bugün Aşure günüdür. Bu büyük günün ehemmiyetini anlatan gene sahih hadislerden bir tanesi daha var. Onu da size anlatın.
1: Bu 10 gecenin fazileti hakkında hadislerde vardır. Bunlar arasında Ahmet bin Hanbel ve Buhari'nin İbni Abbas'tan merfu olarak rivayet ettikleri şu hadis-i şerifi sayabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, günlerden hiçbir gün yoktur ki onlarda yapılan bir iş 10 günde yapılan işten daha faziletli ve yüce Allah'a daha sevgili olsun. Ashab, ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda cihat da mı değil dediler. Allah yolunda cihat da değil buyurdu. Ancak malıyla ve canıyla Allah yolunda cihat edip de onlardan bir şey ile dönmeyen hariç.
0: Evet, buradan da anlıyoruz ki Aşure günü oruç tutmak gerçekten sevabı diğer nafile ibadetlerle kıyaslanamayacak kadar yüksek.
2: Evet, burada da inşallah sabitlenmiş oluyor bu hadisi
0: şeriflerle. Oruçlarımızı makbul eylesin Rabbim. Amin. Tutan bütün ümmeti Muhammed kardeşlerimizle birlikte.
2: Buradan bir kere daha duymuş oluyor sevgili dinleyicilerimiz. Zaten radyomuzu dinledikleri zaman bunun farkındalar hocalarımız, diğer programcılarımız da. Bilahare bu mevzu üzerine oldukça konuşmuşlardır. Biz de tekrar ahsen velevkâne 180 misali tekrar etmiş oldu fayda mülahaza ettiğimiz için. Bu ayın bereketinden bahsetmek istiyoruz daha doğrusu. Söylenen rivayetlerin birçoğunda da size bırakayım mikrofonu, söylenenler evet, hanelerimiz için.
0: Ebu Said radıyallahu anh'tan bereketiyle ilgili şöyle bir şey zikredebilirim. Aşure gününde çoluk çocuğuna bol bol yiyecek, içecek getiren veya yiyip içiren kimseye Allah bütün sene içinde bolluk ihsan eder buyuruyor. Hatta bir kimse Aşure gününde çoluk çocuğuna mal ve para bakımından kolaylık yaparsa, onlara iyi şeyler alırsa Allah-u Teala bu kimseye yılın diğer günlerinde de kolaylık verir, rızkını genişletir. Hatta ona asla darlık göstermez diye buyuruyorlar. Süfyan Rahimahullah diyor ki, biz bu hali 50 yıldır tecrübe ediyoruz. Kolaylık ve rahat geçimden başka bir şey görmedik.
2: Yani sahabi de bunu. Bu da sahabilerin sözleriyle yaşayarak.
1: O günlerde cömert davranmakla insanlar daha rahat bir gelecek.
2: Evet.
0: Mesela ne yapılabilir diye bir soru sorulursa bugün için. Eve ufak tefek erzak alınabilir. Bir sene boyunca evin içinde bereket olması niyetiyle. Gene 10 Müslümana birer selam vermek veya bir Müslümana 10 selam vermek gibi sevgimizi, muhabbetimizi, gönül bağımızı kuvvetlendirmek, din kardeşlerimizle bu günü hatırlamak, hatırlatmak babında bunlar zikredilebilir tabii. En bilineni de tatlı olarak dağıttığımız aşure ile komşu ilişkilerimizi güçlendirmek, sosyal olarak kendimizi bu konuda dayanışma içerisinde göstermek.
2: Aslında aşure bir vesile olmuş oluyor, tatlısı tatlısı vesilesiyle diğer söylenenler yerine getirilmiş oluyor. Aslen yapılması gereken de herhalde bu neticede selamlaşmak diyorsunuz. Aşure'yi bahane edip gittiğinizde bir komşunuza selam vermiş oluyorsunuz. Evet. Ziyaret etmekle, hal hatırını sormakla.
1: Tabii, yoksa aşure tatlısının dini bir ehemmiyeti yok. İşte önemli olan ikram ve cömert olmak.
0: Paylaşmak. Birlikte olmak. Yani burada Nuh Aleyhisselam'dan itibaren aşurenin oluşu tarif edildiği zaman, işte gemiden inildiğinde herkes kendisinde ne kadar yiyecek varsa onu bir araya getirip de tek bir kazanda kaynatıp da sonra da hep beraber yemeleri, işte bize de bugün bu kardeşliği getirmiş oluyor.
2: Bir nevi dayanışma, bize de öğütlemiş, tavsiye etmiş. Bunun yapılması gerektiği konusunda da bizim üzerimizde başka şeylere yol açmıştır. Mesela tevhid inancı, tevhid boyutunda bakılacak olursa, bir kabın içerisinde bu kadar çeşitli yiyeceğin olmuş olması bir nevi de

0: Hepsinin ayrı ayrı pişme sürelerinin olduğunu düşünürsek, her insan farklı. Her
1: Evet.
0: insan nevi olarak düşünürse, mizacı,
1: Ruh hali
0: ruh
1: farklı
0: hali.
1: olmasına rağmen
0: Bir
1: bir
0: araya
1: tencerede
0: gelince
1: pişmiş gibi olgunlaşan insanlarımızı bir araya gelmekle ancak olabileceğini böyle bir şey kurabiliriz arasında,
0: İşte bağdaştırdığınız zaman, hani
1: bağlayabiliriz.
0: görün halinizdeki o kapta ne var ne yok, artık zengin hanelerde farklı pişer efendim, fakir haneler demek istemiyoruz ama olan ziyadesiyle kabında ne kadar olan varsa ona göre pişiriyor herkes. Neticede çıkan da gönlünden sunulmuş bir şey olduğu için her ikisi de kabul görecektir. Ha,
1: Evet.
0: şu da var ki bunlar kolay bir şey değil, alınırken de mizanda terazide ağır gelen şeyler, kuru yemişinden, bakliyatından, bunlardan bahsedecek olursak herkesin hanesine giremeyebilir. Bu vesileyle
1: Kesin
0: biz
1: canım.
0: dağıtmaktan bahsettik, sunmaktan bahsettik. Aşureyi yaparken çekilen zahmetin yanı sıra rahmetle birlikte kişilere sunmaktan bahsettik. Bu arada insanların o kişilerin sunarken de tezyin etme demiştiniz. Tezyin etme sanatını da
1: Evet,
0: koyduklarını
1: Osmanlıca
0: düşünüyoruz bir nevi.
1: aşurenin
0: Geçmişe
1: ikramı,
0: dönecek
1: evet,
0: olursak bir de
1: özellikle
0: atalarımıza.
1: sarayda bunun dağıtılması ve Türk halkında bunun yaygınlaşması, onu da Nurcan Hanım'dan alalım.
0: Şimdi Osmanlı'ya
1: Şimdi
0: dönemine
1: Müslüman
0: doğru bir geçiş
1: Türklerin
0: yapacağım.
1: dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere ve daha sonraki günlerde de pişirilip dağıtılan, tatlıya verilen bir Hatta at. bütün Muharrem ayı içerisinde Çeşitli tatlıyı
0: zamanlarda.
1: birbirimize ikram ediyoruz. Yani sadece bugüne mahsus da kılmıyoruz
0: Osmanlı'da
1: yani.
0: bu genelde de törenlerde olsun, dergahlarda olsun,
1: Merasim
0: düğün merasimlerinde
1: zamanlarında.
0: Önde olan bir tatlı çeşidi olduğu
1: Evet.
0: için de bir de ziyadesiyle Osmanlı'nın bu tatlıyı yükselttiği,
1: Evet,
0: en iyi
1: doğrudur.
0: hale getirdiği, müteşekkil bir
1: Evet.
0: hale getirdiği söyleniyor.
1: Sanat eseri insanlara,
0: Evet.
1: Osmanlılarda sarayda pişirilen bir tatlı. Helvacıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağaları tarafından hazırlanır. Ve Muharrem'in 10'undan itibaren aşura testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılırdı
0: Yani Osmanlı'da
1: Osmanlılarda.
0: bunun için özel bir testisi, efendime söyleyeyim, dağıtıcısı,
1: Evet.
0: özel karıştıran, yapan kişileri
1: Olurdu.
0: olur imiş.
1: Anadolu'da da zengin aileler ve esnaf teşkilatları tarafından pişirilen aşure sebilciler ve halkın iştirak ettiği merasimlerle dağıtılırdı. Yani sebilciler tarafından, yani şimdiki adıyla sponsorlar tarafından,
0: Sponsorlarımız yok
1: evet,
0: ama
1: yeni adıyla
0: dağıtıcılar. Küçüklüğümüze
1: dağıtıcılar
0: dönecek
1: tarafı,
0: olursak bize kalırdı.
1: evet,
0: Annelerin çocuklara
1: dağıtılırdı.
0: dağıtıcı.
1: Bazı bölgelerde aşure dağıtımından sonra da kurban kesilirdi Osmanlı
0: Bizde bu
1: devrinde.
0: gelenek.
1: Günümüzde de aşure orucu tutmak ve aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam ediyor.
0: O geçmişimizden bize gelen bir örnek,
1: Tabii
0: fakat
1: artık
0: bizde
1: Türk
0: bunu yaşatmaya
1: adeti olmuş bunlar.
0: yaşatıyoruz. Seve seve bunu yapıyor. Türk halkının çoğunluğu aşure günü geldiği zaman görüyoruz ki
1: Yapıyor.
0: rağbet ediyor.
1: Tabii hem bu Muharrem ayında görüşmeler daha sıklaşıyor. İşte aşure davetleri oluyor. Aşure yemeğe birbirlerine gidiyorlar. Veya gidemedikleri yerleri kendi
0: Aşure
1: özel
0: götürüyorlar.
1: tabaklarla aşure gönderiliyor. Ve böylece ilişkiler ayakta ve canlı tutulmuş oluyor. Bu
0: Kardeşliğin,
1: da tabii ki
0: dostluğun
1: sünnet-i
0: için
1: seniyeye
0: dost.
1: çok uygun olan, İslam ruhuna çok
0: Evet.
1: uygun ve dinimizin istediği bir ortam, bir hava oluşmuş
0: Aslında bir
1: oluyor.
0: nevi de bunu ayakta tutmamızın diğer bir sebebi, dediğiniz gibi, birlik, beraberlik, eş, dost, selam ve güzel faydalı
1: Tabii.
0: davranışların yansımasından
1: Evet.
0: kaynaklanıyor. Bunun için de ayakta tutmanın, önde
1: Evet.
0: tutmanın bir nevi bizim için görev olduğunu
1: Evet,
0: da
1: merasimle
0: düşünüyoruz.
1: yapılan davranışlarda bunları çok görüyoruz. Özellikle Anadolu topraklarında.
0: Geleneksel kültürümüzde
1: Evet.
0: bugünden ve geleceği taşımak tabii ki biz çocuklarımıza, bizden sonra
1: Evet.
0: gelen nesillere aşure yapmasını da öğretmemiz lazım herhalde.
1: Evet, kılık
0: Çünkü püf noktaları
1: püf
0: var.
1: noktaları var.
0: Görüntü de çok önemli tabii ki lezzet açısından, Çünkü
1: lezzet almak
0: cezbetmesi
1: açısından.
0: gerekiyor, bir de bu menü
1: Evet.
0: var.
1: O püf noktalardan biri de olsa olsa nedir? İncirin
0: Bilhassa hani o
1: kaynatılmaması.
0: rengi tutturmak,
1: Evet.
0: kişiler farklı farklı usuller dener, kimin

0: iki tutar, kimin iki tutmaz, kimi sulu olur, evet, kimi katı olur.
1: Ceviz gibi, kuru üzüm, kuş üzümü gibi yiyecekleri sıcakken içine atılmaması, kaynama halindeyken atılmaması, tencere altı kapatıldıktan sonra atılmasında fayda var renk görünümü olarak. Mesela Acemlerde ve Azerilerde aşure tuzlu yapılır.
0: Bir de çorba geleneğimizden
1: kaynaklanan var. Çorba geleneği vardır ve tuzlu yapılan bölgelerde vardır. Hı hı. Biz bugün tatlı olarak biliyoruz ve yiyoruz.
0: İstanbullular, yani genelde İstanbul
1: usulü öyle diyebiliriz.
2: Geleneğinin getirdiği tatlı bizde gerçekten. Bunun dışında aşureyi de tabii herkes bilerek de belki yapmıyor. Tarifler çünkü birbirini tutmuyor. Aşure yaparken Yasin okumak, Tebareke okumak, Ettahiyyatü'yü okumak, İlafi suresini okumak. Yani bunları okuduğumuz zaman biz onların daha bereketli olup manevi olarak şifa aynı zamanda olacağını düşünerek yaparsak bu niyette sevgi gibi geçici olduğunu düşünüyorum ben. Bu
1: ama söyleniyor. Tabii ki mesela öğrencilerimizde de bazı tedirgin davranışlar oluyor. Biz aşure yapmayı bilmiyoruz, yapmıyoruz. Evimizde hiç aşure pişmedi diye tedirgin olanlar var. Aşure tatlısının dini hiçbir ehemmiyeti yok. O evden eğer böyle ikram olsun diye ne yapılırsa o gün için geçerlidir.
0: Cömert tatlı çünkü, niyetine tabii yapıldı ki, veya da
1: ikram, birisini doyurmak, birisinin gönlünü hoş tutmak için yapılan her türlü ikram bizim aslında aşure günü için ve Muharrem'in 10. günü için mübarek günlerde iftar sofralarımıza davet için yapabileceğimiz her şey aynı sadaka-i cariye yerine geçer, sadaka yerine geçer.
0: Anneanneden, babaanneden
1: insanlarda kendi geçmişine karşı, köklerine karşı bir bağlılık ortaya çıkarıyor. Bunu da insan köklerine ait bir şeyi pişirdiği zaman normalde normal yemekler için de geçerli. Hemen bunu paylaşmak ister.
0: Güzel bir şey yaptınız, ortaya çıkardınız. Tabii, hemen sevdiklerinize paylaşmak istiyorsunuz. İşte paylaşım da
1: ve devamlılığını çıkmış oluyor.
0: Evet. Devamlılığını, sevginin devamlı, muhabbetin devamlılığını da sağlamış oluyor. Biz de buradan gençlerimize sadece tatlı olarak bildikleri aşureyi umarız uhrevi havası ve içtimai boyutuna değiniyoruz ama uhrevi havasında o tevhid boyutundaki manasına
1: birlik beraber
0: ermek niyetiyle bunları öğrenmelerini temenni ederiz. Bir de şunları izah etmek lazım. İçtimai boyutu dedik, dini boyutu ve burada sevgili dinleyicilerimizin yapmaları gerekenler ya da yapılması tavsiye olunanlar, bilinen ya da söylenen şeyler.
2: Elbette ki böyle günleri gene ibadet haline getirmek lazım. Şükür çok önemli. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetleri görebilmek ve onlara karşı şükür içinde olmak gerekir. Çünkü Nuh Aleyhisselam da gemiden indiği gün şükredici bir kul idi ve böyle anılıyordu ve oruçlu idi. Biz de dua edebiliriz. Yani şöyle içimizden geldiği gibi Allah'ım bu sene içinde işlediğimiz ve bizi sakındırdığın şeylerden, sakındırmadığın, razı olmadığın, hoşlanmadığın şeyler işlemişsek bizi affet diye dua edebiliriz. Bize yüklediğin vazifelerden dolayı bizi affet. Bizi tövbeye çağırdın, çeşitli günahlar yaptıktan sonra tövbemizi kabul buyurdun. Sana istiğfar ederiz, senden bağışlanma dileriz. Bizi bağışla, razı olduğun ameller işledikse bize vaat ettiğin sevabı kabul eyle diye böyle Cenab-ı Allah'tan ümit ederek bugünlerde yalvarmayı, dua etmeyi de unutmamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Yani tavsiye edeceğimiz şeyler bugünü nimet bilerek, şükür ganimet bilerek bir nevi Rabbe olan yakınlığımızı daha sağlamlaştırmak. Niyet hasıl olur inşallah. Önemli olan da zaten her vesileyi bir nimet bilerek bu düsturda ilerlemek. Hem uhrevi boyutunu hem de içtimai boyutunu sürekli söylüyorum bunu. Çünkü bazen kişilerde bu yanlış anlaşılmaya da vesile olabiliyor. Buradan her iki yönde anlatarak bu şeyden imtina etmeye çalışıyoruz.
2: Evet, çünkü biz gerçekten iki dünya saadeti isteyen ve iki dünya afiyeti isteyen

0: kullar olmak istiyoruz.
1: İnşallah evet. Dualar hep bu yönde olur.
0: Peygamberimiz devamlı bunu tavsiye etmiştir. Yani tek taraflı değil, hem dünya hem de ahiret afiyeti dilememizi istemiştir. Peygamberimizden de öğrendiğimiz dualar hep bu yöndedir zaten.
1: O yüzden de biz böyle bir sadece vaaz verir gibi değil de, nasihat verir gibi değil de, hem bu boyutundan hem de diğer boyutundan bakmaya çalıştık. Umarım sevgili dinleyicilerimiz de bundan faydelenmişlerdir. Bizim önemli olan burada sunmaya çalıştığımız kültürümüzdeki, dinimizdeki yerini, önemini, faziletini kısa ve özetle sunmaya çalıştık. Yani çok da hani bir hoca edasıyla ya da bir efendim ayetle, şu ayetlerdir, hadislerdir, manası şudur, fazileti budur, duası şudur değil de
0: vaaz şeklinde tabii
1: şey oluşmasın diyerek
0: burada hep birlikte bir gerçeği,
1: bilgilerimizi günün, bir paylaştık, tekrar etmiş
0: mahiyetini konuşmak,
1: anmak, yad etmek bu.
0: Evet.
1: Hem hal oldu hem de güzel bir şekilde evet. Sevgili dinleyicilerimize iletmiş olduk. Söylemek istediğiniz, tavsiye etmek istediğiniz ya da yapılmasını derken bunu emri olarak alınmasın, algılanmasın sevgili dinleyicilerimiz tarafından. Sadece hoş olan, güzel olan davranışlara meyledecek şeyler nelerdir yapılmasını tavsiye edebileceğiniz?
0: Şimdi ben gene oruçtan bahsedeceğim. Çünkü bugün Peygamber Efendimizin nafile oruçların içerisinde müekked sünnet olarak takip ettiği oruçlardandır. Muharrem orucu. Farz olan Ramazan orucundan sonra Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruç, Allah indinde en efdal olan oruçtur. Farz namazlardan sonra en efdal olan namaz da gece yarısı kılınan namazdır buyurmaktadır.
1: Yani burada yine orucu
0: gene
1: teyit etmiş,
0: teyit etmiş oluyor ve oruç gerçekten Allah'a insanı en yakın hissettirdiği ibadet şekillerimizden biridir. Her ibadet Allah'a yakınlığı arz eder. Ama oruç tamamen daha bireysel. Çünkü yalnızlıkta da, boşlukta da, açlıkta da, yani sıcakta, soğukta, her halükarda insan kendisini terbiye ettiği, kendi nefsini disipline aldığı tek ibadetlerden, yani kısıtlı ibadetlerden bir tanesidir. Onun için çok değerlidir oruç ibadeti. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin.
1: Amin inşallah. Mihriban Hanım da söyleyeceklerini alalım isterseniz.
2: Tasavvuf ehlinin söylediği, ağza giren ve çıkanın Allah ve Resulünün rızasına uygun olmasına dikkat edilmesi. Ben bu konuda son sözümü şöyle söylemek istiyorum. Ali Ramiteni Hazretleri'nin sözleri: İki şeye dikkat edin. Yemek yerken ağzınıza girene, konuşurken ağzınızdan çıkana.
1: Daha ne olsun diyorsunuz. Son sözlerimiz bunlar tavsiye olarak sevgili dinleyiciler. Evet. Tekrar Aşure gününüz, ayınız mübarek olsun diyoruz. Son sözlerimizi hayırlı günler diyerek Yunus Emre'nin o güzel sözleriyle kapatmak istiyoruz. Sevelim, sevilelim.
0: Dünya kimseye kalmaz.
1: Hayırlı günler sevgili dinleyiciler.

Aile Bağları'ndasınız değerli dinleyiciler. Aile Bağları'nda bugün Aşure'nin kültürümüzdeki yerinden bahsetmeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz ay vesilesiyle bol miktarda tüketilen Aşure hemen hemen her evde yapılmakta ve yapılan bu Aşure'de hanemize teşrif eden misafirlerimize bolca ikram edildiği gibi ayrıca eş, dost, akraba ve komşulara da dağıtılmaktadır. Türk mutfağının en eski geleneksel tatlı çeşitlerinden biri olan aşurenin mutfak kültürümüze kattığı değeri de unutmamak gerekir sevgili dinleyiciler. Aşure yapımında kullanılan malzemeler yöreden yöreye farklılık göstermektedir. Örneğin bazı yörelerde kurban etinden bir parça saklanıp aşure yapılırken bu parça içine atılır. Bir başka bölgede ise dövme yerine veya dövme ile karışık olarak pirinç kullanılabilir. Bazıları badem, fındık, kuş üzümüyle zenginleştirebilirler. Yine bazı bölgelerimizde beyaz fasulye ve nohut yanında kuru bakla ve kuru börülce de katılabiliyor. Bir diğer yöremizde ise şeker yerine pekmez konulmakla birlikte bu karışıma Çorum yöresinde pekmezli hedik denilmektedir. Gaziantep'te ise bu karışıma ayrıca anason eklenmektedir. Yine bazı yörelerde ise içine damla sakızı katılarak aşure yapılmaktadır sevgili dinleyiciler. Bu tatlı Türk mutfağının en besleyici, en güzel tatlılarından biri olarak kabul edilir ve aynı zamanda da bir vitamin deposudur da. Özellikle büyüme çağında olan çocuklarımız için aşure, protein ve enerji kaynağı içerir ve çocuklarımız için bu tatlının pişirilmesini annelerimizin azami derecede dikkat göstermeleri, önem vermeleri gerekir. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken bu kadar aşure bahsinden sonra şimdi sizlere çok fazla aşina olmadığınız bir aşure tarifi vermek istiyoruz sevgili dinleyiciler. Sakın bu tarifi almaya çalışmayın, yazmaya çalışmayın. Daha çok dikkatle dinlemeye çalışın efendim. Bu aşurenin tarifi tabi matübül miktar kabuğu çıkmış buğdayı badet tathir kazan içine koyup bolca suyla bir taşım kaynatıp altına kömür tozu döküp az ateşle 5 ila 10 saat terk ettikten sonra yine altını odun yakıp kaynadıkça içine kaynamış fasulye ve bakla ile pirinç ve her ne murad olunursa ilave edildikten sonra tatlı olacak miktarı asel

veya şeker koyup bir taşım dahi kaynatıp sonra ateşten kazanı indireler. Eğer koyu olursa bir miktar sıcak su ilave edip alıştırdıktan sonra tabaklara vaz birle üstüne kavrulmuş badem ezip tenavül buyrula. Efendim Aşure'nin tarihi tapheyi işte budur sevgili dinleyiciler. Bu tatlı icat edildiği günden beri kendini çeşitli ellerde değiştirerek benzersiz bir tat, benzersiz bir hal almıştır sevgili dinleyiciler. Bu tatlıyı yapmaya niyet edenin elbette ilk önce maharetli, marifetli, mahir eller olması şart. Fakat bunun yanında ufacık bir ayrıntı gibi görünen ama mizanda bir o kadar da ağır gelen malzemeleri hiç de küçümsememek lazım. İşin gerçeği hem maddi hem de manevi kesenizin ağzını biraz açmanız gerekiyor gibi gözüküyor. Elbette bu tatlıyla birlikte hem dilimize hem gönlümüze katacağı tadı, lezzeti de bir düşünecek olursak her iki manada da buna değer olduğunu düşünüyoruz. Elbette malzemenin çokluğu bu tatlının lezzetini artıracaktır muhakkak. Fakat unutulmaması gereken bir önemli husussa yaptığınız her işin önemine binaen o iş için almış olduğunuz niyetiniz ve sonrasında ise emeğinizle hemhal olup yaptığınız, pişirdiğiniz o işe ve aşa kattığınız sevgi ve muhabbetinizdir efendim. Aslında kah şifa, kah hayır olsun. Burada murad edilen dostlukları, arkadaşlıkları, komşulukları pekiştirmek, toplumun topluca yaşadığı bir hadiseye tevhid inancıyla örtüştürerek oluşan bu müşterek birlikteliği, bu mutluluğu birlikte paylaşmaktır. Hasılı, işin özü, özeti, itaat ve itaat edilene duyulan sevgidir. Sevgi ve muhabbetle yapılan aşlar çoğalır, bolluk, bereket hasıl olur ve yapılan her iş asan olur sevgili dinleyiciler. Efendim bugünkü programımızı Yunus Emre'nin ibretli güzel dizeleriyle noktalıyoruz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Bir programımızın daha bugün de sonuna geldik değerli dinleyiciler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Aile Bağları'nda farklı konu ve konuklarımızla ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin. Ben sunucunuz Halime Nur Erk. Bizlere yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim.

0: Halime Nur Erk. Aile Bağları. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market

0: kahvedo.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarını, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabının, güzide arkadaşlarının Efendimiz aleyhisselamla yaşadıkları bir ömür var. O ömür bize aktarıldı, anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ne yaşadılar, neler yediler, neler içtiler, hangi olaylara şahit oldular, bunların hepsini bizlere naklettiler. Efendimiz aleyhisselamın yanında yer alan sahabelerin yaşadıkları kıymetli hadiselerden biri de onların Peygamber Efendimiz aleyhisselam için, İslam için, Allah-u Teala'nın dini için fedakarlıkta bulunmalarıydı. Onlar mallarından, mülklerinden, keyiflerinden, zevklerinden, hemen her şeylerinden vazgeçmeyi bildiler. Efendimiz aleyhisselama tabi oldular. Onun yanında yer almanın hazzı, bütün hazların, zevklerin üstündeydi. Bir insan mala, mülke, dünyaya ait herhangi bir şeye ne kadar sahip olursa olsun, Efendimiz aleyhisselamın yanında yer aldıkları bir ana bile değmezdi. Onun için onlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip, onun yanında yer almayı bütün şeylere tercih ettiler. Her şeyden vazgeçtiler ama İslam'dan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ona fedakar olmaktan vazgeçmediler. Şüphesiz bu fedakarlığın en önemli kısmı da hicretti. Hicret kolay değil. Terk etmek. Neyi terk ettiler? Onlar asırlardır. Ta dedelerinden yukarıya Hazreti İsmail aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama kadar uzanan atalarının bulunduğu beldeden, Mekke'den göç edeceklerdi, hicret edeceklerdi, orayı terk edeceklerdi. Belki günümüzün imkanlarıyla insanlar pek çok yere seyahat edip farklı farklı yerlerde yurt yuva kurabilirler ama o zaman böyle bir şey yoktu. Kimse yaşadığı beldeyi terk edip başka diyarlarda yurt yuva kurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bir emir aldılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiç bilmedikleri bir diyara, bir beldeye gideceklerdi. Onlar Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundular. Kurulu bir düzenleri, bir hayat standartları,

bir alışılmışlıkları vardı Mekke'de. Ama her şeyi bıraktılar. Medine'ye gittiler. Ve Medine'de de başlarında ne olacak? Başlarına hangi olaylar gelecek? O Medine halkı, sahabeleri, İslam'ı ne kadar kucaklayabilecek? Buna ne kadar tahammül edebilecek? Bilmiyorlardı. Ama bildikleri bir şey vardı ki onlar mümindi ve Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Onların kalbinde iman, Allahü Teala'nın sevgisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhabbeti vardı. O öyle bir muhabbetti ki nereye giderlerse gitsinler onlar için fark etmiyordu. Issız vadiler, bilinmeyen beldeler onlar için hiçbir şeydi. Yeter ki onlar İslam'ın yanında yer alsınlar, Allah Resulü aleyhisselam onların başında olsundu. Ve böyle de oldu. Gerçekten her şeylerini bir kenara bırakıp, elinin tersiyle itip Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabii biz hicret ettiler diyoruz, böyle iki kelimeyle bunu ifade ediyoruz. Ancak burada büyük bir hadise var. O hicret nasıl gerçekleşecek? Sahabeler nasıl gidecek? Mekkeliler bu duruma engel olacak. Mekkelilerin engeline ve ısrarına rağmen nasıl Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar? Hadi sahabeler ulaştı diyelim. Ya Resulullah aleyhisselam nasıl ulaşacak? Onun hicreti nasıl gerçekleşecek? Çünkü zirvede o vardı ve onun engellenmesi ve öldürülmesi için de her plan hazırlanmıştı Mekkeliler tarafından. Onlar savaşçı bir kavimdi. Harbi iyi bilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ortadan kaldırmak için, onu yok etmek için, onu şehit etmek için en acımasız planlarını, en ustaca planlarını ortaya sergileyeceklerdi. Ve bunu yaptılar. Kendilerince en akıllıca planı ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edemeden Mekke'de evinde öldürülecekti, şehit edilecekti. Tabii bu onların planıydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bir planı vardı. Bu Mekkelilerin bir tuzağıydı. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir tuzağı vardı. Onlar Allahü Teala'nın planından ve onlara karşı Rabbül Alemin'in takdir ettiği tuzaktan haberleri yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye bir kuş gibi uçmadı. Miraç'ta olduğu gibi böyle semaya yükselerek varmadı. Bir yolculuk yaptı Peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Çünkü bunda da bizim için pek çok ibret ve nasihatler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden herhangi birinin yolculuk yaptığı gibi yolculuk yaptı. Yürüyerek. Ve bu yolculuk ardında kendisini öldürmek isteyen bir şehir halkının olduğu bir halde, böyle bir tehlikeli durumdayken bu yolculuğu gerçekleştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir yolculuk yaptı. Ancak bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız değildi. Cenab-ı Allah onu meleklerle desteklediği gibi zahiri olarak bir arkadaşla da onu kuvvetlendirdi. Çünkü bu bizim bildiğimiz gözle görülür bir yolculuktu. O halde gözle görülür tedbirler gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ilk kişi denildiğinde akla Hazreti Ebubekir Efendimiz gelir. O Peygamber aleyhisselamın bu yolculukta yanında yer aldı. Onu aslında Cenab-ı Allah seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu yolculukta arkadaş olmasını takdir buyurdu ve Resulullah aleyhisselam kendisine bu durumu açıkladı ve onun hicrette kendisine yol arkadaşı olacağını bildirdi. İşte bu noktadan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin planları bir bir uygulanmaya başladı. O bir tüccardı, yaşı olgundu, çok akıllı

ve ahlakı çok iyi biriydi. O yolculuğu, her şeyi çok iyi bilirdi. Peygamber aleyhisselama nasıl arkadaşlık edileceğini en iyi o bilirdi. Ve bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün ailesi, malı, hizmetçileri, çocukları, zekası, planları, stratejisi, her şeyiyle hizmet etti. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almakla beraber develeri bu yolda hizmet etti. Malı bu yolda hizmet etti. Hizmetlisi Amir bin Füheyre hizmet etti. Onun tuttuğu Abdullah bin Uraykıt hizmet etti. Çocukları Hazreti Abdullah hizmet etti. Ona istihbari bilgiler getirdi. Hazreti Esma annemiz hizmet etti. Hazreti Ayşe annemiz hizmet etti. Her birinin bu hicrette çok önemli vazifeleri vardı. Her biri adeta bir köşe taşını tutuyordu. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahsediyoruz ancak zahiri olaylar silsilesinde develerin bile bu planda, bu yolculukta bir yeri vardı. Hem de öyle bir yeri ki o olmazsa hicret olmayacaktı. Deve olmazsa nasıl gideceklerdi? Hazreti Abdullah Mekke'de olan biteni kendilerine haber vermese mağaradan ne zaman ayrılacaklarını nasıl bileceklerdi? Amir bin Füheyre onlara yol arkadaşlığı, onlara rehberlik yapmasa bu yolculuk nasıl devam edecekti? Abdullah bin Uraykıt onlara en önemli ve en gizemli yolları göstermese bu yolculuk nasıl bitebilirdi? Her şeyin, her detayın bir stratejisi vardı ve derinliği vardı. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz, Ebu Cehil'in evlerine gözleri dönmüş bir şekilde geldiğinde, "Baban nerede, Muhammed nerede aleyhisselam?" dediklerinde, eğer o en korkulu anda sır verselerdi, sırrı ifşa etselerdi, yerlerini söyleselerdi hicret biterdi. İşte o gün her şey, herkes bir aslan yürek sahibiydi. O küçük yaşlarda olan Hazreti Ayşe annemiz dahi, Hazreti Esma annemiz dahi her birisi birer aslandı. Ve ne pahasına olursa olsun babasını Hazreti Ebubekir'in yerine radıyallahu anh ve Resulullah aleyhisselamın yerine asla söylemediler. Hazreti Esma annemiz şöyle diyor. Onlar babam ve Resulullah aleyhisselam evden çıktılar, ayrıldılar ve Sevir Dağı'ndaki mağaraya doğru gittiler. Babam mağaraya vardıklarında Peygamber aleyhisselamdan önce mağaraya girdi. Ve her bir deliğe parmağını koyarak orada Peygamber aleyhisselama zarar verebilecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Tabi bu yolculukta Hazreti Esma annemiz babasıyla beraber değildi. Ancak daha sonradan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu yolculuğu kendilerine anlatması suretiyle öğrenmişlerdi. Kureyş'te Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kaybettikleri için onları büyük bir telaşla aramaya koyulmuşlardı. Peygamber aleyhisselamı çok kolay bir şekilde evinde bulup yatağında onu öldürebileceklerini zannediyorlardı. Ama onu yatağında bulamayınca büyük bir panik içine girdiler. Ve hemen kendilerini aramaya başladılar. Onlar da bir iz sürücü buldu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Sevir Dağı'na doğru gittiğini öğrendiler. Ve oraya kadar vardılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek mağaranın içinden "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor," dedi. Peygamber aleyhisselamsa "Hayır, melekler bizi kanatlarıyla gizliyor," buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde abdestini bozmaya başladı. Hazreti Peygamber "Bak," dedi, "eğer bizi görseydi bunu yapmazdı," dedi. Böylece mağaranın içinde 3 gün kaldılar.

Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber Mera'ya gidiyordu. Onlarla beraber akşamları dönüyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları Hazreti Peygamber'le babama tekrar götürüyordu. Çobanlar zannediyorlardı ki o da kendileriyle beraber evine dönüyor. Halbuki o koyunları Sevir Dağı'na çıkarıyordu. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya geliyor, onlara Mekke'de olan biteni haber veriyordu. Sonra karanlık vakitte onların yanından ayrılıyor, sabahleyin tekrar Mekke'de oluyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o birlikte yapmış olduğu yolculuğun kıymetine ve değerine daha sonradan çok zaman işaret etmiştir. Özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin üstünlüğünü, faziletini çok defa dile getirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde şöyle diyorlardı: Ömer Ebu Bekir'den üstündür. Tabi Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle çok onları metheden sözleri, hadisleri olduğundan dolayı tabi bir kısmı Hazreti Ömer Efendimiz'i methettiği hadislerini duymuş, bir kısmı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, insanların arasında da böyle bir söz dolaşmıştı. Hani Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'den üstündür. Bu haber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde şöyle dedi: Vallahi Allah'a yemin ederim ki o Ebu Bekir'in bir gecesi var ki Ömer ailesinden daha hayırlıdır. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimizin geçirdiği bir gece Hazreti Ömer'in ve bütün ailesinin bütün ömründen, bütün hayatının tamamından daha hayırlıdır o bir gece. Ebu Bekir'in öyle bir günü vardır ki Ömer ailesinin hepsinden hayırlıdır. Ve devamla şöyle dedi: Hazreti Peygamber aleyhisselam mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı radıyallahu anh. Bazen peygamberin önünden, bazen de arkasından giderdi. Resulullah aleyhisselam bunu fark edince, ey Ebu Bekir, ne yapıyorsun? Bazen önümde, bazen arkamda gidiyorsun demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ey Allah'ın Resulü, bizi arayanların bulabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetleyen biri olur diye bir düşünce gelince önünüze geçiyorum dedi. Peygamber aleyhisselam, ey Ebubekir, eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih ediyor musun diye sordu. Hazreti Ebubekir buna evet, seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bana musibet gelsin fakat sana gelmesin dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde de Ebubekir radıyallahu an, ey Allah'ın Resulü dur, ben senin için mağarayı temizleyeyim, sen sonra girersin demişti. Böylece Hazreti Ebubekir mağaraya girmiş, içini temizlemiş, sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırlamıştı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü durun, mağarayı önce temizleyeyim dedi. Oraları da temizledi. Ey Allah'ın Resulü şimdi girebilirsin dedi ve böylece Peygamber aleyhisselam orada konakladı. Sonra Ömer, nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır buyurdu. Evet, bu hadiseyi kim anlatıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bütün bir ömre bedel. Sadece kendisinin değil, bütün ailesinin de bütün bir ömrüne bedel bir hizmeti naklediyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağarada Peygamber aleyhisselamla geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Aslında Hazreti Ebubekir radıyallahu

an Efendimizle Ehl-i Sünnet itikadınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra gelen en mühim kişidir. En faziletli kişidir. Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber aleyhisselam onun için eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu buyurmuştur. Onun kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha Peygamber aleyhisselamın

Efendimiz Aleyhisselam'a yakınlığı çok büyüktü. Onlar bir aileydi, sadece bir arkadaş değil. Kızını Peygamber Aleyhisselam'la evlendirmiş, bu ne kadar büyük bir yakınlık. Kendisi ve ailesinin büyük fedakarlıkları, büyük sahabe olmalarına rağmen, Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, Ömer ve ailesinin bütün hayatı o Ebu Bekir'in Peygamber Aleyhisselam'la mağarada geçirdiği bir gece kadar etmez diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz neler yaptı? Nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Nasıl bir hizmette bulundu ki büyük faziletleri elde etti? O Peygamber Aleyhisselam'la bir gece değil, 3 gece geçirdi. Ve onunla günlerce yolculuk yaptı. Bu yolculukta kendisinden ve Peygamber Aleyhisselam'dan başka kimse yoktu. O en hassas, en kırılgan, en zor zamanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer aldı. Aslında günümüzde de bu hadise hala devam ediyor. Hicret şeklen bitti ama misyonu, vizyonu, devamlılığı, bunun manası hala sürüp gitmekte. İnsanlar sürekli bazı şerleri terk edip bir takım hayırlara doğru koşmaktadır. Bunların da her biri birer hicrettir. İşte kişinin tövbe etmesi bir hicrettir. İlme başlaması, medreseye gitmesi, ilim tahsil etmesi. İşte bu bir hicrettir. Cahiliyeti arkasında bırakıp Allahü Teala'nın rahmetine koşmaktır. Kişinin sabah namazına kalkması, uykusunu bölmesi, abdestini alması, keyfine sen burada bekle demesi, dünyaya ve dünyevi heveslere dur demesi, bu da bir hicrettir. Kişinin malının zekatını vermesi, malının bir kısmını ayırması, diğerini ondan ayırması, sen burada dur, bu Allah yoluna ait demesi, bu da bir hicrettir. Hacca gitmesi, ümreye gitmesi, bu da bir hicrettir. Rabbinin emrine her yöneliş aslında bir hicrettir. Ve burada atılan adımlar çok kıymetli ve çok değerlidir. Bizler de günümüzde bunu yapalım. Bir hicret bulup da Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer alma imkanımız olmaz. Sahabe olsak da o Hazreti Ebubekir Efendimizin yerinde yer almak bize nasıl denk gelebilir? Ama hayatımızın her gününde, her anında hicreti gerektirecek işler vardır. Nefis ve şeytanın, heva ve hevesin duygularına dur demek, hakka ve hayra yönelmek birer hicrettir. Hazreti Ebubekir Efendimizin tabi fedakarlığı ve bu hicret esnasında gösterdiği güçlü duruş çok büyüktür. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mağarada yer aldığındaki endişelenmesi, telaşlanması, acaba bir şey olacak mı diye tedirgin olması bile ilahi bir haber olarak Kur'an'da bize anlatılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağaradaki telaşı ayete konu olmuştur. Cenab-ı Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde bize bunu haber vermiştir. Onun mahzunluğunu, onun üzüntüsünü, Peygamber Aleyhisselam'ın onu teselli edişini, korkma, üzülme, mahzun olma, Allahü Teala bizimle beraberdir deyişini ayet-i celil'e bize haber vermiştir. Evet, Peygamber Aleyhisselam korkma dedi, Allah bizimle beraberdir buyurdu ama bu sözü söylemesine sebep olan hadisedeydi. Hazreti Ebubekir Efendimizin telaşlanması, endişelenmesiydi. Bu neyin endişesi, neyin telaşıydı? Yani ölmekten mi korkuyordu Hazreti Ebubekir Efendimiz? Hayır. O zaten ölümden korksa buraya kadar gelmezdi. Onun endişesi Resulullah Aleyhisselam'dı. Yani İslam'dı. Allahü Teala'nın emirleriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa ne olacaktı? İşte bu endişe onun bir kutsal endişesiydi. Peygamber Aleyhisselam'la Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mağaraya girmişlerdi. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselam'ı ve Hazreti Ebubekir Efendimiz

vaktinde mağaranın önüne kadar da geldiler. O günkü iş sürücüler de çok mahirdi. Mekkelilerden kaçmak, saklanmak, gizlice Medine'ye hicret etmek neredeyse imkansızdı. Ama Allah-u Teala'nın planı, takdiratı ve onların tuzağına karşı Rabbül Alemin'in de tuzakları vardı ve onu bilmiyorlardı. İşte onlardan biri neydi? Bir örümcek ağı. Ve mağaranın önüne geldiklerinde baktılar ki mağaranın ağzında kocaman bir örümcek ağı gerili. Mağaranın ağzını kapatmış, hem de eski bir örümcek ağı. Yani ona hiçbir şey dokunmamış. Belli ki onun içine girecek olsalar zaten o örümcek ağı yırtılır. Eğer girdikten sonra da o şekilde eski bir örümcek ağının örülmesi mümkün değil. Demek ki buraya kimse girmemiş olduğunu anladılar. Ve dediler ki buraya kimse girmemiştir. Eğer girselerdi bu örümcek ağı mutlaka yırtılırdı. Cenab-ı Allah o örümcek ağıyla onların önüne bir set çekti. Peygamber aleyhisselamı göremediler. Peygamber aleyhisselam ise içeride namaz kılıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz de etrafı gözetliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama hitaben, işte bunlar senin kavmin, seni arıyorlar. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını, bir zararın size dokunduğunu görürsem çok üzülürüm dedi. Peygamber aleyhisselam işte ona, ya Ebubekir korkma, muhakkak Allah bizimle beraberdir buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Enes radıyallahu anh efendimize daha sonradan şöyle anlatmıştır. Biz mağaradayken Hazreti Peygamber aleyhisselama, eğer Kureyşlilerden birisi ayaklarının ucuna baksa bizi mağaranın içinde görecek dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey nedir buyurdu. Ve ona üzülmemesi gerektiğini telkin etti. Evet, salihlerin, büyüklerin üzülmemeleri de çok kıymetlidir. Hazreti Meryem annemize Cenab-ı Allah ayet-i cellede üzülme, mahzun olma buyurmuştur. Hazreti Ebubekir'e yine la tahzen, üzülme, mahzun olma. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine yine aynı şekilde üzülme, sen mahzun olma. Eğer çocuğuna bir zarar gelmesinden de korkuyorsan onu Nil nehrine bırak diye hitap edilmesi, Cenab-ı Allah katındaki sevgili kulların üzülmemesi gereken kişiler olduğunu bize bildiriyor. Buna çok dikkat edelim. Ne olur insanları üzmeyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Mümtehine, Saf, Cuma ve Münafigun sureleri.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kaliteli.

0: Kalitelisinden Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı Meydan Sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

Sufilerden sözler ve nasihatler. Leyla'yı incitme. Bir gün Mecnun ayrılık derdinden ansızın hastalanıp yatağa düştü. Tedavi için bir doktor çağırdılar. Doktor gelip Mecnun'u muayene etti. Doktor damardan kan almaktan başka çare yok dedi. Bir hacamatçı çağırdılar. Hacamatçı geldi. Hacamat yapmak için Mecnun'un kolunu bağladı. Tam neşter elini almıştı ki Mecnun bağırdı. Ey hacamatçı, kan almayı bırak. Ücretini al ve git. Bu hastalıktan ölürsem öleyim. Zararı yok. Bu eskiyip yıpranmış bedenim varsın ölsün ve çıkar. Hacamatçı şaşkın bir şekilde Mecnun'a sordu. Bundan ne diye korkuyorsun? Sen çöllerde kükremiş aslanlardan bile korkmazsın. Geceleri aslan, kaplan, ayı, kurt gibi yabani hayvanlar çevrende toplanıyorlar dedi. Mecnun şöyle cevap verdi. Ben neşterden korkmuyorum. Herkes bilir ki benim sabır ve tahammülüm kayalardan meydana gelmiş olan dağdan bile fazla. Ben hiçbir şeyden korkmayan, dünyaya ait bir samanlığı dahi olmayan bir insanım. Şu fani tenim yaralanmazsa rahat etmez. Yaralar aşkımın merhemidir. Bunun için yaralanmaya koşa koşa giderim. Ama benim vücudum Leyla ile dolu. İçimde Leyla'dan başka bir varlık yok. Bu sedef gibi olan bedenim, o incinin sıfatlarıyla dolu. İşte ey hacamatçı, benden kan alırken neşteri ansızın Leyla'ya vurur, onu yaralarsın da Leyla'yı incitirsin diye korkuyorum. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisesi ruhu şöyle der. Muhabbet bulanık suları berraklaştırır, ölü kalpleri diriltir, padişahları bile kul köle eyler. Bazı sufiler muhabbet için şunları söylemişlerdir. Muhabbetin hakikati senin bütün varlığını sevgiyle bağışlaman, böylece sana senden hiçbir şeyin kalmamasıdır. Ebu Abdullah el-Kureyşi, Kuddisesi ruhu. Muhabbet, kalpte sevginin dışındaki her şeyi silip yok ettiği için bu ismi almıştır. Ebu Bekir Şibli, Kuddisesi ruhu. Muhabbet, sıkıntı ve eziyetle eksilmeyen, İyilik ve ihsanla çoğalmayandır. Yahya bin Muaz, Kuddisesi ruhu. Allah Teala'nın emirlerine uymadığı halde onu sevdiğini iddia eden kimse doğru sözlü ve samimi değildir. Yahya bin Muaz, Kuddisesi ruhu. Muhabbet, kalpte sevginin muhabbetten başka bütün muhabbetlerin yok olmasıdır. Muhammed bin Fazl, Kuddisesi ruhu. Seven o kimsedir ki kendisinden ne kadar düşmanlık görse yine dostluğunu arttırır, sevgisinden başına binlerce sitem taşı gelse onlar ancak aşk binasını sağlamlaştırır. Molla Cami, Kuddisesi ruhu. Bir kimsenin seni ne kadar çok sevdiğini anlamak istersen, senin o kimseyi ne kadar sevdiğine dikkat et. Yani sen onu ne kadar çok seviyorsan, o da seni o kadar çok seviyor demektir. Muhammed Bakir.

Kuddüs'e ruhu. Allah Teala'nın muhabbetinden bir zerreyi bin yıllık ibadete değişme. Çünkü hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmuştur. Davud İskenderi Kuddüs'e ruhu. Allah Teala'nın kimin kalbini kendi sevgisiyle doldurursa onun kalbi başka bir şeyle meşgul olmaz. Çünkü o görünüşte halkla, içiyle hakla beraberdir. İbni Vefa Kuddüs'e ruhu. Bir gün Bayezid-i Bistami Hazretleri Kuddüs'e ruhu yanındakilere "Allah Teala razı olduğu kimseleri cennete koyuyor değil mi?" diye sordu. "Evet öyle." diye cevap verdiler. Allah bir kulundan razı olunca o kimse cenneti ne yapacak? Kalbin Cenab-ı Hakk'ın rıza ve cemalinden aldığı bir zerre haz, Firdevs-i Âlâ'daki bin köşkten daha iyidir.

0: Büyük Sözler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

İnşallah biraz olsun bu yolumuzun güzelliğini anlayabilmek için, bize ne getirdiğini gösterebilmek için belli başlı büyüklerimizin, bu yolun büyüklerinin koymuş olduğu belli başlı dusturlar vardır. Bu dusturlar bize, yani Nakşibendiye yolundaki müritlere, sofilere en güzel şekilde yaşantısını kemale erdirmek için, Allah-u Teala'nın rızasını kazanabilmek için koymuş oldukları kandillerdir. Yol göstergesi bize ışıklardır. Yani biz o ışıkları takip edersek sonucu Rabb-u Teala'nın izniyle cemalullah'tır. Biz o yol üzerinde devam edersek sonucu Rabb-u Teala'nın rızasıdır. Bu sebepten dolayı da saadatlar, büyükler bizim bu yolumuzun kandillerini teker teker tarif edip bize kolaylık vermişlerdir. Ama sofi, mürit o kandillere uyması gerekir. O yoldan gitmesi gerekir. İlk önce o yoldan gitmeye karar vermesi gerekir. Başlangıcı biatle başlıyor. Asıl başlangıç biatle başlıyor ama gerisini de getirmesi gerekir mürit. Sadece ve sadece tövbe alıp ondan sonra belli başlı meseleleri yapma meselesi değildir. Yani ben tövbe aldım, hani itaat ediyorum seni, ben mürşit olarak kabul ettim diyoruz. Ama uymak da gerekiyor, uygulamak da gerekiyor. Ben bu yola uydum, teslim oldum. Bir doktora teslim olur gibi ameliyathaneye girdiğinde doktorun sana söylediği cümlelere teslim oluyoruz. Bize verdiği cümlelere teslim oluyoruz. Sana yapacağım ameliyatta zararlı da çıkabilirsin diyor. Biz imza atıyoruz. Sen şundan işte kulak ameliyatından girdin, kulağından ameliyat olacaksın ama belki sağır kalabilirsin. Yüzün felç kalabilir. Dilin tat almayabilir. Burnun koku almayabilir. Neyse işte türlü türlü meseleleri sayıyor. Sen işte bu hasletler altında yine de razı mısın benim ameliyat etmeme? İmzayı atıyoruz. Zarar görsem de ben bu ameliyatı olacağım çünkü sen doktorsun. Bu işin ehlisin diyoruz. Saadat da bize bir biat ettirdi. Tabi olacağız dedik. Teslim olacağız dedik. Ama sadece o sözde değil, o imzayı da atmamız gerekir. Önümüze kağıdı koydular. Bunları uygulayacaksın. Nakşibendiye yolunda saliklerin tam manasıyla yaşantısını sürdürebilmesi için belli dusturlar koymuşlar. Bu dusturlar teker teker imza atılması gerekir. Her birinden geçtiğinde imza atmak gerekir. Ben kabul ettim, bunu uyguluyorum, bunu yapıyorum diyerek kişi yoluna devam etmesi gerekir. Bu genel olarak Nakşibendiye yolunda zaten vardı. Ama Abdülhalid-ül Gücdevani Hazretleri bu 11 dustura isim verdi. Yani baş yazı olarak koydu. Salik, mürit, sofi bu meselede daha kolay bir yol gidebilmesi için. İlk dustur diyor. İlk önce dusturların hepsini Farsça sayacağız. Ondan sonra teker teker ona geri gireceğiz zaten. İlk dustur vukufi zamani. Yani bu yoldaki meselede vukufi zamani. Yani yaşadığın anın farkında ol manasında Farsça olduğundan dolayı onu okuyorum ilk önce. Alt yazı sonradan inşallah açıklayacağız. İkincisi vukufi adedi. 3 vukufi kalbi. 4 nazar ber kadem. 5 huş der dem. 6 sefer der

Vatan, 7 halvet der encümen, 8 yad kert, 9.'sü baz geçt, 10.'sü nigah daşt ve 11. dustur olarak da yad daşt diye Abdülhalik Gücdevani Hazretleri Katasalon Surali'ye bunu bu şekilde bize yol göstergir olarak adım adım rıza ilahiye, Rabb-u Teala'nın rızasına, makamındaki o fenafillah, bekabillah makamlarına erişebilme prosedürünü bize burada tarif etmiştir. Mürit bunu biliyor. İlk öğrendiğimiz şeylerden, ama uygulamaya gelince ne kadarını uygulayabiliyoruz? Bunu bir düşünmek, tefekkür etmek gerekir. Dedik vukufi zamani, mürit yaşadığı anın farkında olması gerekir. Anın farkında, çünkü zaman değerli, zaman kısadır. Şu an aramızda bulunan gencinden yaşlısına ne kadar zaman geçtiğini, ne kadar çabuk geçtiğini anlamıyor. Daha dün okula yeni başladım diyor, okulum bitti. Daha dün işe başladım, emekli oldum. Zaman nasıl geçtiği bilinmiyor. Ondan dolayı her anın farkında olması gerekir mürit. Nasıl? Hiçbir anın boşa geçmemesi için, boşa sarf edilmemesi için kendisinden gayret gerekir. Kendisinden o gayreti yaparsa eninde sonunda Rabb-u Teala'nın huzurunda, huzuru ilahide Rabb-u Teala'nın huzuruna vardığında ibadetler ne kadar düzgün olmasa dahi, ibadetleri tam manasıyla yapamamış olsak dahi en azından vaktimi değerlendirmeye çalıştım. Ben bu Nakşibendiye yolunda öğrendim, bir tek unsur vardı, bir dustur öğrendim, o da vukufi zamani, onu da uygulamaya çalıştım. Uygulamaya çalışırken vefat ettim. Ya Rabbi elimden gelen buydu diyebiliriz. Eğer ama uygulamaya dökmeye çalışıyorsak diyebiliriz. Eğer uygulamaya dökmüyorsak bunu dahi diyemeyiz. Gavs Hazretlerinin birkaç bu meseleyle alakalı cümleleri var. Bu cümlelerde diyor ki yaptığımız işlerin muhasebesini yapmalıyız. Kendi nefsimizi kandırmayalım. Allah Celle Celaluhu kalpleri biliyor. Onun rızası olmayan işte hayır yoktur. Kalbimizi nefis ve şeytana bırakmayalım. Düşman düşmana acımaz. Bunu iyi bilmemiz gerekir. Kulağımıza gerçekten değil gönlümüze yerleştirmemiz gerekir. Aklımıza değil gönlümüze bu cümleleri yerleştirmemiz gerekir. Düşman düşmana acımaz. Çünkü bizim en büyük düşmanımız atadan kalma şeytan aleyhillanedir. Onun dostu nefistir. Ne istiyor bizden? Yanlarında saf tutmamızı istiyorlar. Yanlarında beraber olmamızı, yani onun ile beraber cehenneme gitmemizi istiyor şeytan aleyhillane. İyilik istemiyor. Dünya halinden düşünsek, kendi dünya işimizi düşünsek, bir kişiye karşı bir kin, bir düşmanlık, bir küskünlük olduğu zaman onun yüzünü değil, ismini değil, onun mahallesini bile duymak istemiyor insan. İşte şu kişinin oturduğu yer, duymak istemiyor, gönül kabul etmiyor. Niye? Düşman olarak kabul etmiş. Ama biz öyle aciziz ki bizim düşmanımız bize nasihatlerde bulunuyor, bizim kuyumuzu kazıyor, biz de hay hay efendim girelim diyoruz. Adem aleyhisselamı yalan yemin ile cennetten çıkmasına sebep olan şeytan aleyhillâne ona en güzel yerden çıkarıp en edna yere gönderten sebep olan şeytan aleyhillâne biz hala onun sözünü dinleyebiliyoruz. Onun söylediklerine

kundak asabiliyoruz. Bizim zamanımızı boşa harcamamıza sebep oluyor. Ömür uzun değil, kısa. Ne kadar sürdüğü belli değil. Adem aleyhisselama sorulduğunda dünyayı nasıl buldun? Bin senelik ömür. Dünyayı nasıl buldun? İki kapılı bir han. Birinden girdim, diğerinden.

1000 senelik ömür. Bizimkisi ne kadardır o zaman? Bizdeki tarif de şudur herhalde. Handaki kapıya dokundum, bitti. Daha girmeyi bile başaramadık. Ömür bu kadar kısa. Nefis bize daha uzun gösteriyor ama ömür bu kadar kısa. Biz bunu ilk önce şuurumuza, gönlümüze yerleştirmemiz gerekir. Zamanımız bizim çok değerlidir. Çünkü hesabı sorulacaktır. Çünkü o zamanı kim verdi bize? Ecelimizi kim? Rabb-u Teala verdi. Ecelimizi Rabb-u Teala bize dedi. Bu kadar ömrüm var. Derdi. Gelip de her bir beyaz sakala sorgu sorarsa nasıl cevap verebiliriz? Her bir kırışıklığa hesap sorarsa, sen bu saçı nerede beyazlattın? Sen bu sakalı nerede ağırttın? Sen bu kırışıklığı nerede oluştu senin bu ömründe? Sorarsa nasıl bir cevap verebileceğimizi düşünüyoruz. Nasıl bir cevap vereceğiz? Her bir zamanın çok büyük bir değeri vardır. Çünkü hesabı Rabb-u Teala'nın huzurunda verilecektir. Rabb-u Teala merhamet sahibi. Merhamet sahibi olduğundan dolayı bize uyarıcılar göndermiş. Peygamberler göndermiş. Allah dostları göndermiş. Allah dostları da ümmeti Muhammed'in, yani bizim zarar görmememiz için, fayda görmemiz için bize dusturlar dizmiş. Onun yanında açıklamalar yapmış ve o yetmiyormuş gibi hayatlarına dökmüşler ki biz görelim. Tasavvufi ahlak nasıldır? Tasavvufi yaşantı nasıldır? Ömürlerine dökmüşler, bize örnek olmuşlar. Ama gören göze, görmezse göz, göz kapakları kapalıysa nasıl bir ömür geçirsen dahi, Evliyaullah'ın evinin içinde yaşasan dahi o bir fayda vermez. Çünkü gözler kapalı. O tarafa doğru hiç yönlenmiyor. Gönlü o işe doğru meyil etmiyor. Etmediğinden dolayı da fayda görmüyor. Zarar görüyor. Hani Allah dostlarının yanında ya diyor insan evliya olur ya da münkir olur. Onun arası yok. Yani yanlarında bulunanlar. Biz gene Rabb-u Teala merhametinden uzaktayız. En azından arada dolaşma imkanımız var. Ama öbür tarafa doğru giderken adımlarımızı hayra doğru vesile etmemiz için ne yapmamız lazım? Zamanımızı değerlendirmemiz lazım. Diyor ki Gavs Hazretleri, kalbin, kattasallahu sırrı aliye, kalbin gıdası zikirdir. Günahlar ise şeytanın gıdasıdır. Yani günah işliyorsa kişi şeytanı güçlendiriyor. İmanını kuvvetlendirmesini istiyorsa zikir çekmesi gerekiyor. Yani zamanını zikirle geçirmesi gerekiyor. Kalbini diriltmek ve beslemek isteyen kimse yüce Allah'ın zikrini çok yapmalıdır. Allah-u Teala'nın zikrini yaparsa kalp dirilir. Dirilen kalp şeytanın vesveselerinden kurtulmaya başlar. Şeytanın vesvesesinden kurtulan bir kalp Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu zamanı değerlendirmeye başlar. Hepsi birbirine bağlı. Yani zikrini çekmeyen vesveseye kapılır. Vesveseye kapılan zamanını boşa harcamaya başlar. Zamanını boşa harcamaya başladığı zaman artık zamanının çoğu boş olmaya başlar ve bu sebepten dolayı da kişi ehli dünya olmaya başlar. Ehli dünya da işi gücü dünya, dünyadan başka hiçbir şey aklından, fikrinden, gönlünden geçmez. Yani sırf ve sırf Rabb-u Teala'nın rızasının dışında dolaşır. Başka hiçbir yerde dolaşmaz. Ehli dünya diyor öyle bir, hani onu hemen bir kısa tarif etmiş olalım da, diyor bir Allah dostu ehli dünyanın hani ne kadar rahatsız olur diye tarif getirilirken, mescidin bir ucundan girse diyor, mescidin diğer ucunda Allah

dostu dursa onun kapıyı açar açmaz burnundan onun melanet kokusu gelir diyor. O kadar rahatsız olur, o kadar onlara öyle bir rahatsızlık verir. Ama hiçbir zamanda yüzlerini ekşitmezler. Gene kollarını açıyorlar bize. Ehli dünya mıyız? Ehli zikir miyiz? Ayırt etmiyor. Gel diyor, ne olursan ol, gel. Yeter ki sen Rabb-u Teala'nın rızasını kazanmaya çalış. Eğer kazanmaya çalışmıyorsan dahi kazananların ya da kazanmaya çalışanların yanında ol diyor. Bize örnek oluyor. Yani biz bu sebepten dolayı zaman kısa, çok dikkat etmemiz gerekir. Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevmezse onun ağzına zikrini vermez. Zikir çekmeyen sufi avamdır. Nakşi listesine sadece zikir çeken sofiler yazılır. Sofi olur, avam sofi olur ama zikir çekmiyorsa Nakşi listesine yazılmaz. Nakşi nedir? Gizli yapandır. Kalbine, gönlüne Allahu Teala'nın zikrini nakşedendir. Ekendir. E zikir çekmiyorsa nasıl Nakşi olabilir? Zikir çekmeyen de o zaman Nakşi olamaz ki. Sadat diyor, Gavs'tır diyor. Nakşi listesine sadece zikir çeken sofiler yazılır diyor. O zaman biz neresindeyiz? Yani ilk önce o zamanımızın değeri demek ki ilk başta nereden başlıyor? Mümin kulun kalbinden başlıyor. E kalp sağlam olmayınca geriye kalan zaten bir şey kalmıyor. Çünkü amir o. Bizi yönlendiren o. Bizi hakka ya da batıla yönlendiren kalbimiz. E kalp hasta olursa nereye gönderir? Kalp dünya sevgisiyle doluysa ayak nereye götürür? Göz nereye bakar? Dil ne söyler? Hep dünya söyler. Dil hep dünya söyler. Akıl hep dünya düşünür. Ayak hep dünyaya doğru gider. Hiçbir zaman rahmet olan, güzel olan, rıza ilahi olan yola gitmez. Götürmez. Çünkü kalp hasta. Kalpte zarar var. Kalpte sıkıntı var. İlk başta kalbi diriltmek gerekir. O hastalıktan kurtarmak gerekir. O zaman gelen rahmet alınır. Kalp doluysa, kalp kirliyse hiçbir şey alamaz. Buraya sağanak sağanak rahmet yağsa dahi yavan geçti ya der gider. Kalp çünkü dolu. Dünyalıkla onun kalbini şevke getirecek hasletler burada çünkü yok. O Rabb-u Teala'nın rızasını aramıyor çünkü. Yani kalbi Rabb-u Teala'nın zikriyle meşgul olmayan kişiyi diyorum. Onun kalbi rıza ilahi aramaz. Dünyayı arar. Dünyadan zevk alır. Dünyadan keyif alır. İşi gücü dünya olur. Bu sebepten dolayı da Saadatlar bize bu tavsiyeleri veriyor. İlk başta sen bunu yapman lazım diyor. Yani sırasını bileceksin. Tam sofiliği yapabilmek için sen ilk başta kalbinle uğraşacaksın. Bu yani kalbiyle uğraşma ilk başta neye benzer? İman etmiş yeni bir kişinin akideyi ilk önce öğrenmesi, İslam'ın şartını, imanın şartlarını öğrenmesi gibidir. Gelip de ihsan makamını hemen ilk öğreneceği ihsan makamı olmaz ki. Rıza makamı nedir? İman eden adama direkt onu anlatmak olmaz ki. Ona ilk başta diyeceksin ki iman şu. Bu şekilde inanman gerekir. Buna itikat etmen gerekir. Bunları tarif ediyorsun. Ondan sonra gerisi geliyor. Abdest geliyor, taharet geliyor, gusül geliyor. Hepsi teker teker ardından geliyor. Bunların hepsi sağlam olunca namaz geliyor. Namazın tarifi geliyor. Şimdi adamın tahareti, gusülü sağlam değilse namazı tarif etsen bile neye yarar? Namazı kılsa da neye yarar? Adam cünüp olduğu müddetçe, abdestsiz olduğu müddetçe ya da bedeni necaset olduğu müddetçe. İşte bu İslami yöndeki hal böyleyse sofi müritte de böyledir. Yani ilk zaman bilmesi gerekir. Kalbinin halini bilmesi gerekir. Kalbini hazırlaması gerekir. Ondan sonra diğerleri gelir. Ondan sonra diğer adın.

gelir. İkinci adım gelir. Birinci adımı atmadan 20. adım atılmaz. Bunu insanoğlu hep nefsine uyduğu zaman yanlış yapıyor. Sofi bunu kendisi daha iyi bildiğini zannederek yanlış gidiyor. Eğer uymazsa, verilen kitapları okumazsa, okumadığı müddetçe, zikri çekmediği müddetçe avamlığı her zaman devam edecektir. 1000 yıllık sofi olsa dahi zikre oturmazsa o sofi, sofi değildir. Tam manasıyla sofilik yapamaz, safilik yapamaz. Çünkü kalbi temiz değildir. Gavs Hazretleri'nin diğer bir sözü diyor ki, insan zikir çeke çeke öyle bir duruma gelir ki attığı her adımda Allah aklına gelir. İçtiği suda Allah aklına gelir. Her şeyde Allah'ın rızasını aramaya başlar. İşte iman budur. Asıl iman budur diyor yani. Demek ki hakiki iman oluşabilmesi için, şu cümleden o anlaşılıyor. Hakiki iman oluşabilmesi için zikir olması gerekir. Zikir olmazsa hakiki iman da olmaz. Çünkü kalbe Allah-u Teala'nın sevgisi girmiyor. Çünkü Allah-u Teala'nın sevgisi kalbe tam manasıyla yerleşmiyor. İmanı hakiki zikirde bulursun. Vücut Allah demeye başladı mı artık? Yatarken, otururken, ayaktayken, konuşurken her halde Allah'ın razı olup olmadığını düşünürsün. Yatıyorum ama Rabb-u Teala benim bu yatışımdan razı mıdır? Yürüyorum, gittiğim yere Rabb-u Teala acaba razı mıdır? Konuşuyorum, söylediğim sözden Rabb-u Teala acaba razı mıdır? Artık böyle bir tefekküre dalıyor. İlk adımda, sofiliğin ilk adımında böyle oluyor. Tam manasıyla yapıldığı zaman İlk adım bu şekilde oluşuyor. Ve son olarak da diyor ki Gavs Hazretleri bu sözlerin arkasından olmadığını düşünürsün, razı olup olmadığını düşünürsün dedikten sonra diyor ki Allah'ı sürekli düşünmek işte evliyalık budur. Evliyalık buymuş, bu şekildeymiş ama biz bu işin neresindeyiz? Ne kadar değerlendirebiliyoruz? Bir iki cümlede evliyalığı tarif ettik. Sadat bir iki cümlede evliyalığı tarif etti. Ama biz bu evliyalığın e'sinde miyiz? Yoksa daha e'sinin de daha gerisinde miyiz bilmiyorum. Kişi onu en iyi kendisi bilir. Nasıl bir haldedir? Zikri çekerken Rabb-u Teala'ya karşı o haleti zikrinden dolayı adımları değişiyor mu? Düşüncesi değişiyor mu? Başkalarına karşı hali değişiyor mu? İnsanlara karşı yüreği daha çok sıcak oluyor mu? Nasıl bir hal üzere, nasıl bir durum üzerine olduğunu insan en iyi kendisi bilir. Ben sizin halinizi bilemem. Siz de benim halimi bilemezsiniz. Ama ben kendi halimi çok iyi bilirim. Siz de kendi halinizi çok iyi bilirsiniz. Nasıl bir hal üzeresiniz çok iyi sezersiniz. Çünkü başkalarının yanında yapmaya korktuğunuz şeyleri yalnızken rahatlıkla yapabiliyor insan. Ama kalp Allah-u Teala'nın zikriyle yanmaya başladığı zaman, o tadı almaya başladığı zaman artık tefekküre yol açıyor. Ben bu işi yaparken Rabb-u Teala benim bu halimden razı mı? Ben bu işe yönlenirken Rabb-u Teala benim bu haletimden memnun mu? Düşünmeye başlar. Zaten bu hale geldiği zaman da mürit adımlarında daha da dikkatli olmaya başlar. Daha da düzgün davranmaya başlar. Zaman bu sebepten dolayı, Sadat'ın söylediği sebeplerden dolayı değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Biz bu şekilde değerlendirirsek, indillah'ta Rabb-u Teala bize sorduğunda aksakallı geldiğimizde rahat rahat cevap verme imkanımız olur. Çünkü değerlendirmeye çalıştık. Sevgisini gönlümüze yerleştirmeye çalıştık. Bunun birinci düsturu bu şekilde. Diyor ikinci düstur olarak, yani vukufi adedi. Şimdi zikir çekeceğiz dedik. Zikir nasıl olacak? Nasıl bir hal ile o zikir

çekilmesi gerekir. Verilen tarif nasıl olması gerekir diyor. Zikirde sayıya riayet etmek gerekir. Mürit zikir çekerken verilen sayıya riayet etmesi gerekir. Gene Gavs Hazretleri'nin bu derlemede sözü, virtlerinizi sağlam çekin, ara vermeyin. Bir çekip bir çekmemek kalbi tahriş eder. Nasıl ki doktorun verdiği ilacı bir alıp bir almazsanız fayda olmaz, bu da öyledir, bu da aynıdır. Virdini bir gün çekmeyen sofi 90 gün geriye gider. Yani 3 ay önceki hali ne ise o hale döner. Kalp o hale döner. Bir de ne az ne fazla verilen sayıda çekmek lazım. Ne çok ne az. Yani 5 veriliyorsa 5. 6 değil, 4 değil, 5. İlacı az alırsanız faydası olmaz. Çok alırsanız zararı olur. Sadat ne güzel tarif etmiş. Ne kadar güzel veciz sözlerle bize bu tarifi getirmiş. Bizim halimize tercüman olmuş. Adam bir gün çekmiyor, ondan sonra normal 2 ay devam ediyor, bende bir değişiklik yok. Yarım çekiyor, bende bir değişiklik yok. Eğer çekiyorsa bile tam manasıyla çekebiliyor mu? O da ayrı bir konu. Ama buradaki mesele sağlam çekme ve ara vermeme meselesi çok önemli. Çünkü bize verilen tarif hastalığımıza göredir. Ben hastaysam, doktor bana ilacı verdiyse ben bu ilaca riayet etmem gerekir. Yoksa beden o ilacı belli bir azlıkta aldığında atar. Fayda vermez. Çok fazla içersen de zarar olur. Bu sefer de bedeni öldürür. Sadat da diyor ki, sofi halini bilecek, tam manasıyla çekecek, onu gaflete girmeden çekecek, sayıya riayet edecek, önem verecek. Nasıl ki doktor ilacı verdiği zaman riayet ediyorsa, buna da aynı riayet edecek. Bir ara Gavs Hazretleri hakkında, doktor diyor ilaç verdi, ilacı alış şekli tarif olarak. Diyor ki doktor 8 saat sonra ilacı alacaksın denildiğinde, Gavs Hazretleri diyor saati saatine, saniyesi saniyesine, diyor tam 8 saat geçtiği zaman hemen diyor ilacı atıyor. Bu kulun vermiş olduğu, doktorun hani saati için vermiş olduğu tarifi böyle uyguluyor. Bu şekilde uyguluyor Gavs Hazretleri. Düşünün bir de Rabb-ı Teala'nın verdiklerini nasıl uyguluyordur. Nasıl bir hal ile uyguluyordur. Bizden kendisinin yapmamış olduğu bir şeyi istemiyor. Bizden ne istiyor? İnanın bizden şunu istiyor. Sofilerim imanını kurtarsın istiyor. Sofilerim Rabb-ı Teala'nın rızasını kazansın istiyor. Sofilerim Allah-u Teala'nın indinde sevgili bir kul olmasını istiyor. İnanın bizim için istiyor. Bizim için ağlıyor. Bizim için yalvarıyor. Biz kendimize, Sadat'ın bize acıdığı gibi acısak o bize yeter aslında. Biz kendimize o kadar bile acıyamıyoruz. Biz bunu bir ilk önce gönle yerleştirip bir ona iman etmemiz gerekir. Biz ona ilk önce bir inanmamız gerekir. Benim bu yoldaki şifam, kalbimdeki hastalığın tedavisi bu yoldadır. Verilen tariftedir. Ya yapıyorum da ne fayda görüyorum dememek gerekir. Diyor 20 sene boyunca hiç zikrini aksatmayan bir kişi, bir sofi bir gün şeytan aleyhillâhinin vesvesesine kanıyor. Vesvesesi şu: 20 yıldan beri Allah-u Teala'yı zikrediyorsun ama hiçbir cevap aldın mı? Hiç Allah-u Teala'dan bir alamet gördün mü? He ya diyor, hiçbir şey görmedim. Hiçbir alameti yok. O zaman diyor ben de bırakıyorum. 20 yıl bırakmadığı zikri o gece bırakıyor. O vesveseden dolayı. Bunun üzerine uyuyor. Rabb-u Teala demek ki o kulu sevmiş ki alamet olarak rüyasına diyor Hızır Aleyhisselam görünüyor. Rüyasında sen diyor ne yaptın? Nasıl bir iş yaptın? Diyor Hızır Aleyhisselam ona. O da cevap veriyor. Şeytan aleyhillâhinin vesvesesiyle cevap veriyor. 20 yıl boyunca zikir çektim. Bir cevap alamadım. Zaten çektiğim zikrin bir faydası yok. Ondan dolayı da bıraktım. Bunun üzerine

Diyor ki, senin diyor 20 sene boyunca aksatmadan zikir çekmen alamet olarak yetmedi mi? Eğer Rabb-u Teala senin zikir çekmeni istemeseydi, senin diline, senin gönlüne adını koymazdı. Ben insan olarak, kul olarak beni sevmeyen bir insanın beni çağırmasını ister miyim? İstemem. İstemiyorum. Çağırmasın. Ya onun ağzından benim ismim çıkmasın diyoruz. Dünyalık bir meselede, şahsi bir meselede bunu diyebiliyoruz. E şimdi Rabb-u Teala kula söyletmemeye kadir. Eğer bir kulu sevmiyorsa, eğer bir kula ismini anmasını istemiyorsa o kul anamaz. Ne kadar zorlasa da a der, lahını getiremez. Allah diyemez. Rabb-u Teala istemezse diyemez. E diyor, sen bundan başka bir alamet mi bekliyorsun? Allah-u Teala 20 sene boyunca sana ismini zikrettirmiş. İsmini zikretmeye izin vermiş. Sen de diyor alamet bekliyorsun. En büyük alamet diyor senin zikir çekebilmendir. Bu o şiddetle uyanıyor. Eyvah diyor, ben ne yaptım? Kalkıyor ki birkaç dakika fazla geçmemiş. Hemen zikrine geri oturuyor. Gene o gününü de yani zikirsiz geçirmiyor. Rabb-u Teala bir kulunu sevdiği zaman onun gönlüne zikrini yerleştirir. Başka hiçbir alamet beklemesin o kişi. Başka hiçbir şey beklemesin. Çünkü Rabb-u Teala onun gönlüne ismini koymuş. Çünkü Rabb-u Teala o kulun gönlüne ismini yerleştirmiş, onu anmasına izin vermiş. Ama biz daha fazlasını bekliyoruz. Bize taşın konuşmasını, ne bileyim ağaçların secde edişini, bambaşka şeyler bekliyoruz, bambaşka alametler bekliyoruz. En büyük alamet bizim için budur. Zikir çekebilmemizdir. Rabb-u Teala bir kulunu sevmezse sevdiğiyle karşılaştırmaz. Bu da ayrı bir alamettir. Rabb-u Teala bir kulunu sevdiği zaman sevdiğiyle karşılaştırır. Biz ne diyoruz? Gavs-ı Allah dostudur, evliyadır. Ondan karşılaşmamız nedir? Rabb-u Teala'nın razı olduğu bir yolda gittiğimiz alamet. Ama bunu biliyoruz zaten. Bunu biliyoruz. Bilmesek burada olmazdık. Ama tam manasıyla inanıyor muyuz? Asıl mesele o. Tam manasıyla inanırsak o zaman amel olarak da halimize yansır. İnsanlara karşı muamelemize yansır. Sözümüze yansır. Düşüncemize yansır. Ama biz bunu inanarak uygulamaya çalışmamız lazım. İnanarak uygulamazsak o zaman zaten 1000 yıllık sofi olsak dahi nakşi olamayız. Çünkü yapmaz, uygulamaz, boş geçer. Sufi diyor Gavs Hazretleri'nin sözü, 3 gün zikir çekmezse kalbi hasta olur. Sufi 3 gün zikir çekmezse kalbi hasta olur. 5-10 gün, 1-2 ay, 3 ay, 4 ay zikir çekmezse kalbi iyice hasta olur ve ölür. Zikir kalbin hakkıdır. Gavs-ı bu şekilde tam söylediğinden dolayı teker teker niye direkt 4 ay demedin demeyin. Yani bu şekilde söylediğinden bu şekilde tekrar ettim. En son sözü, zikir kalbin hakkıdır. Kalp, yani şöyle bir düşünceye sahip olabiliriz şu an. Ben zikir çekmiyorum. Yaşıyorum. Hani 4 ay içinde zikir çekmezse kalp ölürdü? Ölür. Kalp ölür. Ama manevi kalp ölür. Yani 2 kalp şekil vardır ya. Kalbi insani, kalbi hayvani dediğimiz. O kalbi insani de nurun yerleşmiş olduğu, Rabb-u Teala'nın sevgisinin yerleşmiş olduğu, güzel ahlakın yerleşmiş olduğu kalptir. Biliyoruz bunları. İşte o kalp, Allah-u Teala'nın zikri o kalpten gittiği zaman, o nur o kalpte söndüğü zaman manevi kalp ölür. Manevi kalp ölmesi ne demektir? İbadetten haz almaz. Artık sünnetleri terk etmeye başlar. Sünnetleri terk ettikten sonra vitirlere başlar. Vacipleri terk etmeye başlar. Vacipleri terk etmeye başladıktan sonra farzları

etmeye başlar. Farzları terk etmeye başlayınca da zaten imanla, İslam'la ne alakası kalır? Gerisini siz hesaplayın. Manevi ölüm budur. İşi, gücü artık, hani ehli dünyaya dönüşür kalp. Sevgisi dünyaya yönlenir. Kalbi dünyaya doğru meyleder. Artık namazı kılarken duymuş olduğu hafif bir kıvılcım kaybolur. Hafif duymuş olduğu bir huzur kaybolur. Rahatsızlık duymaya başlar. Artık ehli imanla durmakta da rahatsız olur. İmanı zayıflar. Zayıflayan iman, imansızlığa sebep olur. Tarif bu, ölüm bu. Manevi ölüm bu. Saadat da işte bizden bunu uygulayarak ölü kalbi diriltmemizi istiyor. Ölü kalbe geri bir, yeni bir sevgi yerleştirmemizi istiyor. Tam manasıyla huzuru ilahide vardığımızda Rabb-u Teala'nın sevgisiyle yanan bir kalple huzuru ilahiye çıkmamızı istiyor. Saadat bizi düşünüyor. Diğer bir cümlesinde zikre gafletsiz ve ara vermeden devam ederseniz bu zikirden kısa zaman sonra zevk alırsınız. Ara vermeden sürekli çekerseniz kısa zaman sonra zevk alırsınız. Sufi 71 bin bir çekiyor fakat az geliyor. Çünkü zevk alıyor. Hem dünyada hem de ahirette gerçek cenneti yaşayanlar zikir ehli kişilerdir. Yani oradaki haz cennetteki haza yakındır diyor yani. Cennete yakın bir haz. En azından şöyle bir mesele var. Kalp Rabb-ı Teala'nın sevgisine yerleştiği zaman, Rabb-ı Teala'nın sevgisiyle yanmaya başladığı zaman artık gelen dertler de zevk vermeye başlıyor müride. Çünkü kimden geldiğini biliyor. Kim gönderdiğini biliyor. Postacı önemli değil. Gönderen kimden geldiği önemli. Rabb-ı Teala'dan geldi. Ahmet, Mehmet getirmiş o derdi. Önemli değil. Çünkü Rabb-ı Teala'dan geldi. İşte o hale dönüşüyor kalp. Tam manasıyla o sevgi, Rabb-ı Teala'nın sevgisi, rahmeti kalbe o şekilde yerleşirse ne oluyor? Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu tüm dertler ona zevk veriyor. Tüm dertler ona ayrı bir hevası oluşuyor. Çünkü Allah-u Teala sevdiği kulunu imtihan eder. Onu biliyor. Allah-u Teala bir kulunu sevmezse ona imtihan, sıkıntı, dert de vermez. Niye benim derdim oluyor ya demeyin. Neden böyle oluyor demeyin. Ya Rabbi bu imtihanı da alnımın akıyla kazanmayı nasip eyle diyelim. Sen benim halimi en iyi bilensin. Bu halden de beni sen hakkıyla kurtarabilirsin. Benim bu hale sabretmemi nasip eyle dememiz gerekir. Eğer ben o hale sabredecek gücüm yoksa, benim öyle bir halim yoksa, o zaman Allah-u Teala zaten o imtihanı bana vermez. Zaten Allah-u Teala onu bana yüklemez. Sabrederek ve o işi Rabb-u Teala'nın izniyle kurtaracağımı, kurtulacağını inanarak göğüs gererse imtihanı kazanır, başarıyla bitirir ve bu şekilde de Allah-u Teala'nın rızasını kazanma ihtimali vardır. Ama böyle bir düşünceye, böyle bir hale gelebilmesi için kalp güçlü olması lazım. Kalp buna hazır olması lazım. Kalp buna hazır değilse o zaman zaten gene sabretmeye güç vardır. Ama bu sefer eksilterek gücü vardır. Şikayet ederek ona sabreder. Sufi 5000 zikir çekiyor. Rabbul Alemin ona 50.000 zikir çekmiş gibi ecir veriyor. 50.000 sebep olana ve tövbe verene. 50.000 bize, Gavs Hazretleri kendisini kastederek, bize 50.000 seydamıza, 50.000 gavsımıza veriyor. Bu böyle ta Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e kadar devam ediyor. O şekilde devam ediyor, gidiyor. Yani bir sofinin başka bir sofiye, başka bir kişiye vesile olması, o vesilesinden dolayı çektiği zikirde, çektiği yaptığı ibadet,

ibadetlerde ortaklık oluyor. Hani Gavsiddin'in bir cümlesinde Allah-u Teala'nın vermiş olduğu dini bir ortaklıktır. Dünya ortaklığı gibi değildir. Dünya ortaklığında 50-50 olur. Ama Rabb-u Teala'nın o indindeki, dindeki ortaklık diyor. %100 ona, %100 öbürüne gelir. Allah-u Teala'nın cömertliği budur. Ama biz işte o gayret içinde. Bir insana gayret, nasıl gayret? Bir insana vesile olmak nasıl olunabilir? Bir insana vesile. Kendisi güzel sofiliği yaşayarak olabilir. 50 kere anlatsa sofiliği, 1000 kere anlatsa sofiliği, bu sofiliğin sen neresindesin dese nasıl cevap veririz? Gavs Hazretleri diyor ki sofilere söyleyin, düzgün dursunlar, hani sofiliği güzel yaşasınlar. Çünkü diyor onlara bakarak bize not veriyorlar. Ya sofiler böyleyse bu yolda neresi düzgündür diyor adam o zaman. Yani şu açık bir cümle, Sadat ne diyor? Nakşibendiye yolu beyazdır, leke kabul etmez. Bu zamana kadar bembeyaz gelmiştir. Bundan sonra da o zaman bizim bu kapıyı lekelemeye hakkımız yok. O sebepten dolayı da adımlarımıza, sözlerimize dikkat etmemiz gerekir. Ben bu şuura nasıl yanaşabilirim? Ben bu şuura nasıl ulaşabilirim? Zikirle ulaşabilirim. Zikir çünkü kalpteki pis huyları, pis halleri yakıp götürüyor. Zamanla yakıp silip götürüyor. Temizliyor. Temizledikten sonra da güzel hasletlere çeviriyor. Güzel huylara çeviriyor. İlla bir değişiklik insan kendisinde hissediyordur. Eski haline bakarak şimdiki halinde bir farklılık seziyordur. Bunu seziyorsa ne âlâ. Dikkat etmesi gerekir. Adımlarına, sözlerine. Çünkü sofi dediğin zaman büyük insanların yolunu gidiyor. Gavs Hazretleri'ne, Gavs Hazretleri ile Seyyidamullah İbrahim diyor bir arada dururken birisi geliyor, efendim diyor bize bir hoca lazım. Hoca lazım, ondan dolayı diyor hani bize birini gönderebilir misiniz? Bunun üzerine Gavs Hazretleri diyor git diyor dışarıdan bir sofiyi al götür. Seyyidamullah İbrahim diyor ki efendim diyor hani hoca istedi. Siz de gidip götürün dediniz, bir dışarıdan birisini al götür dediniz. Diyor sen dua et ki sofi demedi, sofi deseydi. Ya sen gidecektin ya ben. Sofilik o kadar kolay değil. Sofi olmak o kadar kolay değil. Ama işte sofi olabilmek gayretinde, sofiliğe adaylık gayretinde olmamız gerekir. Ne kadar gayret edersek Rabb-u Teala'nın indinde o kadar rahat ederiz. Çünkü onun huzuruna vardığımızda en azından o gayret içindeydim diyebiliriz. Rabb-u Teala bize bu yoldaki halimize ne güzel bir merhamet de bulunmuş ki bir Allah dostunu karşımıza çıkarmış. Bir Allah dostuyla tanıştırmış. Herkes sofilikten önceki halini biliyor. Herkes sofilikten önceki yaşantısını iyi biliyor. Nereye doğru giderdi o yaşantısı? Rabb-u Teala'nın merhameti olmasaydı nereye doğru giderdik? Nasıl bir hal üzere olurduk? Bak bunu hiçbir zaman unutmamamız gerek. Önümüze yeni bir sofi geldiğinde de bunu unutmamak gerekir. Ben ondan daha beter bir haldeydim diyerek ona kucak açmak gerekir. Hatasını hoş görmek gerekir. Çünkü sofiliğin vermiş olduğu bir düsturdur bu. Çünkü ne diyoruz? Sofi toprak gibidir. Üzerinden kim geçerse geçsin ayırt etmez. Seçmez. Sofi köprü gibidir. Kim onun üzerinden geçtiğini seçmez. Herkes geçer. Herkes kullanır. Biz bu hal üzere olmamız gerekir. Sofilik bu. Merhametle beraberinde gelir. Çünkü merhamet etmeyene merhamet edilmez. Hani bunu şu şekilde anlayalım. Ben bir kula merhamet etmezsem Rabb-u Teala da bana merhamet etmez. Ben bir kulun yardımına koşmazsam Rabb-u Teala da benim yardımıma koşmaz. Etme bulma dünyası, imtihan. İyi bilip iyi anlamamız gerekir. Gönlümüze tam manasıyla yerleştirmemiz gerekir. Rabbim rızasına uygun şekilde amel etmeyi nasip eylesin inşallah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.

Ya Rabbi, gece örtünce bir yorgan gibi gündüzünü kalkıp sana yöneldim. Bana verdiğin derdin dermanını sende aramaya geldim. Uğruna 18.000 alemi yarattığın Habibinin ümmetiyim. Dostlarının, saadatlarının müntesibiyim. Onların hatırına senden derdime derman diliyorum. Biliyorsun ki ben fakir bir kimseyim. Çalıştım, elimden geleni yaptım. Ama borçlarımı ödemeye malik olamadım. Bu nedenle elimden gelmeyenler için sana sığınırım. Ne olur beni hanımıma, çocuklarıma, sevdiklerine mahcup etme. Borçlarımı ödemem için bana bir yol göster. Niyetim senden ve sevdiklerinden tarafa olmaktır. Niyetim saadat-ı kiramının niyeti olsun. Herkes uyurken kalkıp sana yöneldim. Ya Rabbi, ben üzerime düşeni yaptım. Derdimi bildirdim. Şimdi gidip derdime derman ümidiyle dinleneceğim. Fahri Alem Efendimiz, rüyasında derdine derman dileyen bu fakir kişinin yanına geldi. Ona bir şeyler söyledi ve gitti. Bir müddet sonra sabah oldu. Bu fakir kimse hanım

0: Padişahımızın yanına gidiyorum. Beni merak etme, dedi. Yolda giderken şöyle şükrediyordu. Çok şükür. Derdimi derman verecek olana söyledim. Gidip de derdimi başka başka kişilere şikayet etmedim. Eğer böyle yapsaydım, merhametliyi merhametsize şikayet etmiş olurdum. Bir müddet sonra sarayın kapısına dayandı. Ya Rabbi, biliyorum sen kulunu korursun. İzin ver, Yavuz'unun bu fakire faydası dokunsun.
1: Dur bakalım, ne istiyorsun?
0: Padişahımızla görüşmek istiyorum.
1: Olmaz kardeşim, bu işin bir edebi erkanı var. Senin karşında Cihan Sultanı Yavuz Sultan Selim var.
0: Edebi erkanı öğrendim büyüklerimden. Haberin var mı Yavuz'uma söyleyeceklerimden? Bunca yolu keyfimden gelmedim ben. Aç kapıları gireyim, Yavuz'umu sevindireyim. Kapı ağası kapıları açtırıyor. Yavuz Sultan Selim Han'ın adamı Hasan Can, bizim fakiri alıp padişahın huzuruna çıkarıyor.
1: Buyurun, sizi dinliyorum. Bizi görmeyi murad etmişsiniz.
0: Sultanım, bana bir kese altın verecekmişsiniz.
1: Peki, size bir kese altın vermem için bana bir sebep söyleyecek misiniz?
0: Müsaadenizle anlatayım. Ben dün gece rüyamda Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Buyurdular ki, bizim Selim'e söyle, sana bir kese altın versin. Sebebini sorarsa eğer, her gece okuyup bana hediye ettiği salavat-ı şerifi dün gece unuttuğunu söylersin. Bunun telafisi için sana bir kese altın versin.
1: Buyur, bu bir kese altının.
0: Allah razı olsun sultanım.
1: Ne dedi demiştin?
0: Bizim Selim'e söyle, sana bir kese altın versin.
1: Buyur, bu bir kese altının.
0: Allah razı olsun sultanım.
1: Bir daha söyler misin? Ne dedi demiştin?
0: Bizim Selim'e söyle, sana bir kese altın versin.
1: Bizim Selim mi dedi? Emin misin?
0: Evet sultanım, eminim.
1: Nasıl dedi?
0: Bizim Selim'e söyle, sana bir kese altın versin.
1: Al işte, sana bir kese altın. Bizim Selim dedi, öyle mi?
0: Evet sultanım.
1: Hasan Can, duydun mu?
0: Fahri Alem Efendimiz benim için bizim Selim demiş.
1: Duydum sultanım.
0: Çok bahtiyar oldum. Öyle ki söyleyen de bahtiyar oldu.
1: Sonra yine gelirsiniz, olur mu?
0: Olur efendim, ben müsaadenizi istiyorum.
1: Müsaade Allah'tan, size selamet diliyorum.
0: Hasan Can, eğer bu fakiri göndermeseydin, nem varsa öylece verirdim bilesin.
1: Bilirim sultanım, bilirim.
0: Bizim Selim demiş benim için. Derecesiz şükürler olsun ya Rab, bu duyguyu bana nasip ettiğin için.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri. Allah dostlarından tesirli nasihatler. Hayatımıza yön veren kıymetli tavsiyeler. İslam klasikleri her cuma saat 16'da Semerkant Radyo'da.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, bir tarih programında daha beraberiz. Beraberce bu haftada tarihin sararmış yaprakları arasında gezip dolaşacağız. Bize rehberlik yapacak olan Orhan Gazi, ki geçen hafta biz Orhan Bey ile beraber İzmit'i fethetmiştik. Bu haftada Orhan Bey ile beraber Karası Beyliğini Osmanlı'ya bağlayacağız. Ve Orhan Bey'in önderliğinde Osmanlı'nın yavaş yavaş devlet olma yolunda nasıl ilerlediğini beraber takip edeceğiz. Sevgili dinleyenler, Bizans Karası Beyliği ile işbirliği yaparak Osmanlı'yı sıkıştırmayı hedeflemişti. Böyle bir amacı vardı. Bundan haberdar olan Orhan Bey, Karası Beyliğine son vermeyi kafasına takmıştı bir kez. Bu sıralarda küçük oğlu Halil'in Bizanslı korsanlar tarafından kaçırılarak İzmit Hisarı'nın geri iadesi için şantaj aracı olarak kullanılması hareketi Orhan Gazi'nin stratejisinde hiçbir değişiklik yapmadı. Onun inancına göre nizam-ı alem için evladı feda etmek vacip hükmündeydi. Şühedanın kanıyla vatan olan bir karış toprak için tüm evlatlarını feda edebilirdi Orhan Bey. Babası merhum Osman Gazi'nin vasiyeti gereği Bizans'ı sıkıştırmaya devam edecekti. Oğlum Konstantiniyye'yi fethet ya da fethe hazırla buyurmuştu zira. Bu gaye ile 1340 yılına kadar Bizans topraklarında feth hareketlerine girişerek sınırlarını genişletmişti. Fethedilen topraklara doğudan gelen Müslüman ahali yerleştiriliyordu. Bununla beraber Bizans topraklarında genişlemekte olan bir Osmanlı için bu kafi değildi. Bu sebepten Karası Beyliği topraklarının fethi gerekiyordu. Bu Bizans'a karşı zafer kazanmaktan daha önemliydi. Zira bu sayede Osmanlılar Çanakkale'ye kadar gelerek Boğaz'ın güney kıyılarını ellerinde bulundurabileceklerdi. Bu da ilk fırsatta Avrupa'ya geçme imkanı demekti. Bu şekilde Orhan Gazi Bizans'taki taht kavgalarına istifade ederek Bizans topraklarına akınlar düzenleyerek işgal harekatına devam edecekti. Fakat batıya doğru açılıp genişleyebilmek için sadece İstanbul Boğazı'na yaklaşmak kafi değildi. Aynı şekilde Çanakkale Boğazı'na da yaklaşmak gerekiyordu. Sadece bir tarafta tutulan Marmara ile stratejik güç haline gelmek imkansızdı. Bu küçük iç deniz iki taraftan da kıskaç altına alınmalıydı ki neticeye ulaşılsın. Bu esnada batıda

demokrasi yolları vardı. Bu Türk Beyliği Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasını elinde bulundurmanın stratejik önemini kavrayabilecek dehaya sahip değildi. Bu arada Bizans da tamamen Güney Marmara'dan kopmuş değildi. Osmanlılar ile Karasioğullar arasında Bizans'a ait bazı topraklar vardı. Osmanlılar 1342 tarihinde Ulubat, Mihaliç ve Kırmaslı gibi hisarları Bizans'tan fethederek merkezi Balıkesir'de bulunan Karasioğulları ile sınırdaş olmuşlardı. Sevgili dinleyenler, Türk beylikleri ile ilgili babası Osman Gazi'nin siyasetini takip eden Orhan Gazi, onlarla ihtilaf oluşturmamaya ve Müslüman Türk kanı dökülmemesine özen göstermişti. Ama bağımsız beylikler Osmanlı'nın takip ettiği Nizam-ı Alem davasının şuurunda olmayıp gününü gün etme peşindeydiler. Karasi Bey'in ölümü üzerine yerine oğlu Demirhan Bey geçti. Fakat kardeşi Dursun Bey buna muhalefet ederek biraderi tarafından öldürülmek endişesiyle Osmanlı Devleti'ne iltica etti. Karasi ileri gelenleri Ümera Hacı İlbey'i vasıtasıyla Orhan Bey'in sarayında bulunan Dursun Bey'i hükümdar olmak için teşvik ettiler. O da Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi'ye Balıkesir, Aydıncık ve Bergama'yı verme teklifinde bulundu. Kendisi de Truva mıntakasındaki Kızılca, Tuzla ile Bayramiç gibi beldelerde hükümdarlığını sürdürecekti. Bu tekliflerle Orhan Bey'i Karasi üzerine sefer düzenlemeye teşvik ederek yapılan sefere kendisi de Orhan Bey'in yanında iştirak etti. Demirhan Bey, Orhan Bey'in kendi üzerine yürüdüğünü haber alınca Bergama'ya sığındı. Bu arada Balıkesir Ümerası başta Hacı İlbey'i, Ece Halil ve Gazi Fazıl Beyler Orhan Gazi'yi karşıladılar. Bu sırada Orhan Gazi, Demirhan Bey ile Dursun Bey'i barıştırmak için Hacı İlbey ile Dursun Bey'i Bergama Kalesi'ne gönderdi. Bergama Kalesi önüne geldiklerinde Demirhan Bey'e haber göndererek görüşmek istediler. Bu sırada kale burçlarına atılan bir okla Dursun Bey öldürüldü. Orhan Gazi buna çok üzüldü. Derhal ordusuyla Bergama'ya gelerek şehri kuşattı. Halkın ısrarına dayanamayan Demirhan Bey, Müslüman kanı dökülmeden kaleden çıkarak Orhan Bey'e teslim oldu. Orhan Gazi, Demirhan Bey'i de alarak yanında Bursa'ya götürdü. Böylece Karasi Beyliği hudutları dahilinde bulunan Balıkesir, Manyaz, Kapıdağı ve Edincik gibi şehirler Osmanlı topraklarına katılmış olmakla sahil bölgelerinden Rumeli'ye geçiş kolaylığı da bu şekilde sağlanmış oldu. Karasi Beyliği'nin fethedilmesinin en büyük faydalarından biri de Hacı İlbey'i, Ece Halil, Gazi Fazıl Bey gibi askeri ve idari bakımdan deha olan zatların da Osmanlı Padişahı'nın hizmetine girerek cihada iştirak etmeleridir. Kıymetli dinleyenler, bu konuya biraz ara verip Bizans Devleti'nin hukuk sistemi hakkında biraz sizleri bilgilendirmekte fayda görüyorum. İnsanlar arasındaki sosyal ilişkileri ve cemiyet hayatını düzenleyen kaide ve kurallar topluluğu olarak tarif edilen hukuk, Bizans'ta çökme noktasındaydı. Beşeri bir hukuk sistemi uygulanan bu devlette, hukuk düzenleyicileri toplumun güçlü kesimleri olup, her kural güçlüden yana işlemekteydi. Beşeri hukukun kaynaklarını topluma hakim olan bir kuvvet sahibinin veya belirli bir zümrenin hazırladığı bir anayasa ve hukuk sistemi Bizans halkını mutlu edemediği gibi güçlüyü daha güçlü, zayıfı daha zayıf hale getirmiş, adalet mekanizmasının felç olmasına sebep olmuştu. Bizans devleti vatandaşları Osmanlı devletindeki adaletin seyrine gıptayla bakarak Osmanlı idaresinin gelmesi için dua etmekteydiler. Bizans devleti adeta bir suçlular cenneti haline gelmişti. Hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, gasp, adam öldürme, ırza tecavüz başta olmak üzere bu çağda akla gelebilen her türlü suç işleniyor ama zaten bu suçları işleyen zümrenin kendi yaptığı kanuna tarafından suçlular cezalandırılamıyordu. Bu durumda halkın büyük çoğunluğu hayatından bıkmış bir vaziyetteydi. Halk arasında adaleti sağlamakta acize düşen Bizans devleti

Bu mağdur vatandaşlarını Osmanlı ile harbe sürdüğünde kolayca harbi terk ederek mal, can ve ırz emniyetinin garanti edildiği Osmanlı ordusuna teslim bile oluyorlardı. Kıymetli dinleyenler, Bizans devletinin beşeri hukuk sisteminin bu denli bozuk olması sebebiyle Hristiyan halk dinini değiştirerek adaletine hayran oldukları İslam dinine kitleler halinde dahil olmuşlardır. Tabii Bizans hukuk sisteminden bahsedince Osmanlı hukuk sisteminden bahsetmeden olmaz. Bir de Osmanlı'daki hukuk sistemini inceleyelim. Efendim, Orhan Gazi Karasi Beyliğini Osmanlı topraklarına ilhak ettikten sonra bir müddet fütuhat hareketine ara vererek devlet nizam ve sistemini yeni baştan el almaya karar verdi. Çünkü Osmanlı Devleti Bizans Devleti ile komşuydu artık. Bizans'ta ahlak ve yaşayış kokuşmuş vaziyetteydi. Her türlü günah ve suç aleni olarak işleniyor, kanunlar hep güçlünün yanında yer alıyordu. Orhan Gazi bu kötü halin ve yaşantının kendi insanına da bulaşmasından endişe ediyordu. Çünkü özüm üzüme baka baka kararırdı. Bunu önlemenin tek yolu ilahi hukuka dayanmalıydı. İlahi hukuka ait kuralların esasını da Kur'an-ı Kerim teşkil ediyordu. Hukuk sistemini tam olarak oluşturmak maksadıyla İznik Medresesi müderrisi Davud-u Kayseri, Mevlana Sinan, Celaleddin Kürdi ve Veziri Çandarlı Karahalil Hayrettin Paşa'nın hazır bulunduğu bir toplantı ve meşruiyet meclisi tertip etti. Toplantının başında ulema hitaben şöyle dedi Orhan Gazi: Osmanlı Devleti'nin ümera ve uleması kıymetli kardeşlerim. Başta siz kıymetli ulemanın gayretleri ve yol göstermesiyle devletimizin hudutları her geçen gün genişliyor. Tebaamızın hukuki ihtiyaçları da artıyor. Milletimizin ebedi saadete kavuşması için nasıl bir hukuk sistemi kurmamızı tavsiye edersiniz? Diyerek sözü onlara bıraktı. Kıymetli dinleyenler, ulema kendi aralarında bu hususta konuşmaya ehil olarak vezir Çandarlı Karahalil'i görüp padişaha cevap verme hususunu ona bıraktılar. Çandarlı Karahalil, nizam-ı alemin tahakkuk etmesi için adalet sisteminin eksiksiz işlemesi gerektiğine değinip, geciken adalet, adalet değildir, zulümdür diyerek konuşmasına başladı. Dini hukuk, insanın hem Allah-u Teala'ya karşı hem de beraber yaşadığı diğer insanlara karşı yerine getirmeye mükellef olduğu vazifeleri bildirmekte, bu hususta emir ve yasaklar koymaktadır. Bu sebeple din de cemiyet hayatını düzenleyen kaideler ihtiva etmektedir. Dini hukuklar arasında aslını muhafaza ederek gelen yalnız İslam hukukudur. Diğer dinler tahrif edildiği, bozulduğu için aslı üzere gelmemişlerdir. İslami ilimlerden fıkıh ilminin konusu olan İslam hukukunun en önemli devrini Peygamber Efendimizin yaşadığı asr-ı saadet teşkil eder diyen Çandarlı Halil sohbetinde, nasihatinde şöyle devam etti: İslam hukukunun ilk ve ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, Mekke-i Mükerreme'de gelen ayet-i kerimelerinde fıkıh hükümler az olup daha çok iman ve ahlak ile ilgiliydi. Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicret edince teşekkül edecek olan İslam devletinin temelleri atılmaya başladı. Bu sırada gelen ayet-i kerimeler daha çok Kur'an-ı Kerim'de ibadet, muamelat yani ticaret ve borçlar hukuku gibi, münakahat yani medeni hukuk ve ukubat yani ceza hukuku mevzularını ihtiva eden fıkıh ile ilgili toplam 500 ayet-i kerime tespit edilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmeyip kapalı bırakılan yerleri söz, fiil ve takdirleriyle eshabına açıklamıştır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in en sağlam tefsiri olan Sünnet-i Seniyye, İslam hukukunun ikinci kaynağıdır. Kıymetli dinleyenler, Çandarlı Halil bu nasihatlerine devam etti. Peygamber Efendimiz'e bir mesele sorulduğunda kendisine vahiy ile bildirildiği gibi bazen onun içtihatına da bırakıldığı olurdu. Ancak içtihatı vahyin kontrolü altındaydı. Eshab-ı kiramın hepsi müştehit oldukları için

Peygamber Efendimiz onlara içtihat etmeleri hususunda müsaade etmişlerdi. Nitekim bir meselenin hükmünü açıkça Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte bulamazsa içtihat edeceğini söylemiş. Resulullah Efendimiz bu cevabı beğenmemişti. Asr-ı Saadet'te Ashab-ı Kiram'ın içtihatları Peygamber Efendimiz'in murakabesi altındaydı. Peygamber Efendimiz

örf ve adet gibi daha sonraları feri deliler de adı verilen usullerle içtihat ettiler. Bu sebeple içtihat farklılıkları ortaya çıktı. İttifak ettikleri hususlar da olurdu ki buna icma denirdi. İcma, kuvvetlilikleri bakımından İslam hukukunun ana kaynakları sırasında 3. sırada gelmekteydi. Böylece daha sahabe-i kiram zamanında İslam hukukunun asli ve ferî kaynakları yavaş yavaş teşekkül etmiş oluyordu. Kıymetli dinleyenler, Emeviler zamanında sahabe-i kiramdan hayatta bulunanlar olduğu gibi onların sohbetinde yetişmiş pek çok müçtehit bulunuyordu. Bu sebeple hüküm verme mevkiinde bulunanlar müçtehit olduklarından bizzat aslı ve ferî kaynaklara müracaat ederek hüküm veriyorlardı. Emevilerden sonra Abbasiler zamanında fıkıh ilmi daha da gelişti. Eshab-ı kiramın ve tabi'in çeşitli meseleler hakkındaki içtihatları da elde mevcuttu. Ayrıca bu devirde İslam ülkesinin sınırları çok genişlediğinden çeşitli milletlerin örf ve adetleriyle karşı karşıya gelindi. Bunların durumu müçtehit alimlere soruldu. Bunun üzerine şer'an ve aklen uygun olanlar alındı. Böyle olmayanlar reddolundu. Bu sürede fıkıh alimleri fıkhın kaynaklarından olan örfe göre pek çok hüküm verdiler. Bu devirde fıkıh ilmi şöyle gelişti. Meydana gelen hadiselerden başka henüz vaki olmamış farazi meselelere de cevaplar bulundu. Bununla beraber alimler arasındaki içtihat farklılıkları da yine devam etti. Kıymetli dinleyenler, Çandarlı Halil Paşa'ya bu bilgiler verdikten sonra devamla dedi ki, bu bilgiler ışığı altında deriz ki, sultanım bizden önceki Müslümanlar her şeyi hazır hale getirerek ta Peygamber Efendimiz zamanından beri uygulanan hukuk sistemini bizlere kadar ulaştırdılar. Size kalan bu hükümlerin uygulanmasıdır. Bu hukuk sistemini uygulayan İslam devletleri malumunuzdur ki dünyaya hakim oldular. Siz dahi uygularsanız dünyaya hakim olacaksınız. Hukuk sistemiyle ilgili görüş ve düşüncelerin dile getirilmesi günlerce sürdü. Her mezhepten alim ve bilginin düşüncesi alındı ve sonunda ulemanın ortak kararıyla Hanefi mezhebi hükümlerine göre hukuk sisteminin tanzim edilmesi benimsendi kıymetli dinleyenler. Çandarlı Kara Halil, Hayrettin Paşa'nın hukukla ilgili tatminkar konuşmasından sonra İznik Medresesi müderrisi Davud-ı Kayseri söz alarak hukukun başarıyla uygulanabilmesi için iskan siyaseti üzerinde durdu. Ve şunları söyledi meclise. Konar göçer aşiretleri toprağa bağlayarak iskan etmek gerektir sultanım. Mevsimlerin seyrine uyarak yer değiştiren, yazın yaylaya, kışın ovaya inen yarı göçebe grupların bir müddet için yerleşmeleri, insanların oturdukları münferit mesken, çiftlik, köy, kasaba ve şehir, geçici ve devamlı toplu veya dağınık, küçük veya büyük yerleşme sahalarında iskan edilmelerinin takip edilmesi lazım ki bunlara hukuki muamele yapılsın. İskan meselesi devletlerin ekonomik ve idari meseleleri ile yakından olduğu gibi cemiyet hayatıyla da ilgilidir. Devletlerin kuruluşu ve parçalanması, çeşitli ekonomik ve siyasi hadiseler çok defa büyük nüfus kitlelerinin yer değiştirmesine neden olmuştur. Çeşitli milletlere mensup topluluklardan teşekkül etmiş olan Osmanlı Devleti'nin bu şekilde bir hadise neticesinde kurulduğu malumu halinizdir. Anadolu'nun Müslümanlaşması için doğudan gelen ve Horasan erenleri denen tasavvuf büyükleri, İslamiyet'in bildirdiği iman, ibadet ve ahlak esaslarını gittikleri yerlerdeki insanlar anlattılar. Göçebe halinde yaşayan kitleler, Alp ve Alperen dediğimiz bu dervişlere samimiyetle bağlandılar. Bu gazi dervişler, emirleri altına giren kitlelere yegane gaye olarak cihat ve ilahi kelimetullah umdelerini benimsetip, bu umdelerin tahakkuku için gerekli idari teşkilatlanma sağladılar. Evvela Bizans topraklarını fethederek buraları iskan toprağı ve sulh diyarı haline getirmeyi gayret edindiler. Bu çalışmalar kısa zamanda netice verdi. Bu gazi dervişler bir şehri veya memleketi fethedince bir kısmı oraya yerleşti. Kalan kısmı ise daha ileri giderek İslam

dinin yayılması, insanların Müslüman olmak suretiyle ebedi saadete kavuşmalarını sağlamak ve Allah-u Teala'nın isminin her yere duyurulması için gayret sarf ettiler. Sulh yoluyla fethedilen yerlerin ahalisi İslam hukuku gereğince hiçbir şekilde rahatsız edilmezdi. Onlar cizye vermeleri karşılığında hür ve dinlerinde serbest bırakılırlardı. Harp yoluyla fethedilen yerlerde ise yine İslam hukukuna göre muamele edilip ihtiyarlara, kadınlara, çocuklara ve din adamlarına dokunulmadı. Kendilerine karşı silah çeken ve kılıç kullanan esir edilerek İslam hukukuna göre cezalandırıldılar veya şahıs başına cizye ve topraklarından haraç alıp serbest bırakıldılar. Yalnız fethedilen şehirlerin en büyük kilisesi cami yapılıp ezan okundu. Hristiyanlara da yeni mabet yapma izni verildi. Bu şehirlere yerleşen Horasan erenleri, camiler ve bu camilerin etrafına medreseler ve mektepler, şehrin fethinin temin eden gazi dervişler için tekke ve zaviyelerle hastane, kervansaray, imaret, çeşme, yol ve köprüler yapıldı. Kıymetli dinleyenler, yönetmenimiz zamanımızın dolduğunu söylüyor. Yine tarih sohbetlerinde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

selamı nasıl vermeliyiz? Bundan bahsedeceğiz. İlk öncelikle fadlu selam vel emr bi ifşaihi. Selamın fazileti ve onu yayma hususunda gelen emirleri okuyacağız. Ayet-i kerime ile başlayalım. Estaûzu billah ve kâle teâlâ ve izâ huyyitum bi tahiyyetin, size bir selam verildiği zaman fehayyû bi ahsene minhâ ev ruddûhâ, yani ondan daha güzel bir selamla karşılık verin. Ve kâle teâlâ, yine Allah-u Teala buyuruyor ki estaûzu billah, hel etâke hadîsu dayfi İbrahim el mukremîn, sana Hazreti İbrahim'in değerli misafirlerinin haberi geldi mi? İz dehalu aleyhi, onun yanına girdikleri zaman fekalu selamen, onlar Hazreti İbrahim'e selam dediler. Hazreti İbrahim de onlara selam dedi. Bu ayeti kerimeyle selamın ispatıdır, delilidir. Şimdi bu konu hakkında Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhu tarafından gelen hadisi okuyalım. Enne raculen se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Eyyül İslami hayrun. Eyyül İslami hayrun. İbareye baktığımız zaman hangi İslam daha hayırlıdır? Aslında ama burada takdir var. Yani mukadder bir kelime var. Eyyü e'malil İslami hayrun. İslam'ın hangi ameli daha hayırlıdır? Kale, Allah Resulü de şöyle buyurdu. Tut'imu ta'ame, yani yemek yedirmek. Ve tekra'u selame, ve selam vermek. Ala men arafta ve men lem tarif. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam vermek. Yani İslam'ın en hayırlı amellerinden iki tanesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde bize açıklıyor. İşte hadisin faidesinde de diyor ki efadel hadis istihbabel it'am. Demek ki yemek yedirmek, misafirperver olmak, misafirperverlik nedir? Mustahaptır. Li'ennehu yu'allifu'l kulub. Çünkü kalplerdeki ülfiyeti, muhabbeti arttırır. Ve yezidel muhabbe ve yedullu ala keremin nefsi, ve o kişinin neyine delalet eder? Cömert olduğuna delalet eder. Devamında başka neyi ifade etmektedir hadis? İstihbâbe selam alâ men ta'rif ve alâ men lâ ta'rif. Tanıdığın, tanımadığın, kim olursa olsun ona selam vermenin mustahap olduğunu. Ve huve sünnetun muekkedetun. Selam vermek sünnet-i müekkettir. Fî hakkil ferdi. Ferd kişi hakkında sünnet-i müekked. Ve sünne kifaye fî hakkil cema'a. Cemaat hakkında sünneti kifayedir. Yani biz 5 kişiyiz, bir yere girdik, içimizden bir kişinin vermesi diğer kişilerden o yükümlülüğü ne yapmaktadır? Kaldırmaktadır. Yani sünnet-i müekkede ayniye ne demek? O kişi üzerine sünnettir. Ben tek başıma bir ortama girdiğim zaman o sünneti ben yapmalıyım. Başkası yerime yapamaz. Ama 5 kişi girdik, 5 kişiden bir kişinin selam vermesi o diğer 4 kişiden de o mükellefiyetini yapmaktadır, kaldırmaktadır. Bu selam vermek. وَرَدُّ السَّلَامُ وَاجِبٌ كِفَائِيٌ. Selamı almak ise nedir? Vaciptir. Vacibi kifayi بِحَقِّ الْجَمَاعَ. Cemaat hakkında. Biz burada toplu bir şekilde oturuyoruz. Bir kişi geldi, bize selam verdi. Bizim o selamı almamız vaciptir. Ama nasıl bir vacip? Vacibi kifayi. İçimizden birinin alması yeterlidir. Ayniyum bi hakkil ferdi. Ama ben tek başıma bu odada oturuyorum. Bir kişi geldi dışarıdan, bana selam verdi. Bu selamı almam nedir? Vacibi aynidir. Ve selam afdalu minar raddi. Yani nadir yerlerden, sünnetin vacipten daha afdal olduğu nadir yerlerden biridir burası. Selam vermek, selam almaktan nedir? Daha afdaldır. Yani sünnetin vacipten daha afdal olduğu nadir yerlerden biridir. وَخَصَّهُ بِالذِّكْرِ مَعَ الْاِطْعَامِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةُ الْمُحَبَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. Niçin it'amla beraber?

zikretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde çünkü selam da Müslümanların arasındaki muhabbeti arttıran şeylerden biridir. Nasıl ki kişilere ikramda bulunmak, yemek yedirmek, misafir etmek muhabbeti arttırıyorsa, selam da aynı şekilde selamlaşmak, birine selam vermek o iki kişinin arasındaki muhabbeti arttıran sebeplerdendir. La yekum makame selam gayruhu. Selamın yerine başka bir şey geçmez. Min siyagit tahiyye. Yani selamlaşma kalıplarından. Mesela sabahul hayır, hayırlı sabahlar. Ev merhaben, ev gayre zalike. Merhaba, hayırlı sabahlar, günaydın ve diğer lafızlar. Artık bunlar neyin yerine geçmez? Selamın yerine geçmez. Evet, merhaba diyebilirsin ama ilk önce Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu de. Sonra merhaba de. Ama selamın yerine diğer karşılaştığımız zaman söylediğimiz kalıplar ne yapmaz? Selamın yerini alamaz. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisi an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle lemmâ halakallahu teâlâ âdeme aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala Hazreti Adem'i yarattığı zaman kâle izheb fesellim alâ ulâike. Git şu falan kişilere selam ver. Allahu Teala Hazreti Adem'e dedi ki git şu falan kişilere selam ver. Bunlardan kastı kim? Neferin minel melaiketi culus. Oturan bir melek topluluğunu. Festemi' ma yuhayyuneke. Git selam ver, onların sana ne diyeceklerine kulak ver. Fe inneha tahiyyetuke ve tahiyyetu zürriyetike. Çünkü bu senin ve zürriyetinin, senin soyundan gelenlerin selamlaşma şeklidir. Fekale esselamu aleykum. Hazreti Adem gitti. Esselamu aleykum dedi. Fekalu esselamu aleyke ve rahmetullahi. Fezaduhu ve rahmetullah. Yani Hazreti Adem esselamu aleykum dedi. Onlar esselamu aleyke ve rahmetullah. Rahmetullah kelimesini arttırarak ne yaptılar? Karşılık verdiler. Bu hadisin bize faidesi. Efadel hadis enne selam aleykum. Hiye tahiyyetu allati şer'aha Allahu Teala li ibadihi mundu halaka Adem. Bu hadisten anladık ki selamlaşmak Allahu Teala'nın Hazreti Adem'i yarattığı andan itibaren bütün ümmetlere getirilen bir selamlaşma şeklidir. Ve hiye vahidetun fil edyan. Yani bütün dinlerde bulunan bir şeydir. Bir devamında ve fil hadis meşruiyetü ziyade fir raddi alel ibtida. Yani selam veren kişiye arttırarak cevap vermenin ne olduğu? Meşru olduğu. Yani o sana esselamu aleyküm dedi. Sen ona esselamu aleyke ve rahmetullahi arttırarak cevap verebilirsin. Zaten ayeti kerimede de okumuştuk. Biri size selam verdiğinde o verdiği selamdan daha güzeliyle karşılık verin. Bir diğer hadis An Ebi Umara el-Bara'i bin Azib radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale, emerana Resulullah sallallahu aleyhi bi seb'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti. Bi iyadetil meridi. Bir, hasta ziyaretini bize emretti. Yani hasta ziyaretinin güzel olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize bildiriyor. Ve ittiba'il cenaizi. Cenazelere katılın. Cenaze namazlarına, definlerine ve teşmitil atisi yani hapşuran kişiye yerhamukallah demek ve nasrid daifi zayıf kişiye yardım etmek yani darda kalmış kişilere yardım etmek ve avnil mazlumi zulüm altında olan kişilere yardım etmek ve ifşa'is selami selamı yaymak ve ibraril maksimi yemin edilen şeyi yerine getirmek. Yemin ettiniz bir şey üzerine o şeyi ne yapmanız? Yerine getirmeniz, yeminizi bozmamanızı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bu yedi şeyi emretmiştir. Peki bu hadisin bize verdiği fayda, efadel hadis et-tergibe bihâzihil âdâbil islâmiye. Bu İslami edepleri teşvik etti. Lime fîhâ min temtîni revâtibil uhuvveti. Bunların hepsinin ortak noktası nedir? Kardeşliği

kuvvetlendirmek. Baktığınız zaman bakalım işte hasta ziyareti, cenazelere katılma, zayıfa yardım etme, selamlaşma, bunların hepsinin ortak noktası nedir? Aradaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmektir. Zaten söylüyor min temtini ravabitil uhuvveti beynel muslimin. Müslümanların arasındaki kardeşlik bağını ne yapar? Kuvvetlendirir. Ve tahkikul ulfe ul muhabbe, muhabbeti arttırır. Bir diğer faydası da nedir? İntişar selami. Bu hadisin bize verdiği fayda, diğer fayda selamın yayılmasıdır. Zaten bizim o konumuz da budur yani. Selamın yayılması hakkındaki hadislerden bahsediyoruz. Yani bu konu, bu hadisteki asıl konumuz, bizi ilgilendiren nokta ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize selamı yayma hususundaki emridir. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tedhulune el cennete, cennete girmezsiniz, giremezsiniz hatta tu'minu, mümin olmadıkça. Ve la tu'minu, mümin olmazsınız hatta tehabbu, birbirinizi sevmedikçe. Evvela edullukum ala şeyin izâ fealtumuhu tehâbebtum. Size yaptığınız zaman aranızdaki sevgiyi arttıracak bir şeyi söyleyeyim mi? Efşu esselâme beynekum. Aranızda selamı yayın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir diyor ki cennete girmek için mümin olmanız lazım. Sizde imanı kamilin oluşması için birbirinizi sevmeniz lazım. Ve bize şu tavsiyede bulunuyor. Sevgiyi arttıracak bir şey söyleyeyim size. O da selamlaşmaktır. Birbirinize selam verirseniz aranızdaki ülfet, muhabbet artar ve aranızda sevgi oluşur. Yani hepsi birbirini ne yapmaktadır? Tetiklemektedir. Efadel hadis. Hadisin verdiği fayda enne duhulel cenne la yekun illa bi aslil iman. Bir kere cennete girmek ancak iman ederek olur. Ve ennel iman la yekmul illa bil muhabbeti beynel muslimin. İman kemale nasıl erer? Müslümanların birbirine sevgi duymasıyla. Ve ennel muhabbete la tenşe'u fihim illa bi ifşai selam. Muhabbet ancak ve ancak selamı yaymakla ne yapar? Artar. Yani aramızda birbirimize selam vererekten o muhabbet bağını kuvvetlendirebiliriz. Selam hakkında bir diğer konu babu keyfiyeti selam. Selam nasıl verilmeli? Lafızları nelerdir? İmam Nevevi girişte aslında bir özet yapmış. Yüstehabbu, müstehaptır en yekûlel mübtedi'u bisselami. Selam veren kişinin şu sözü söylemesi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Feye'ti bi damiril cem'i. Burada yani çoğul zamirini kullanır. Aleykum. Ve in kânel muslimu aleyhi vahiden. Her ne kadar karşındaki Müslüman bir kişi olsa da çoğul zamirini kullanaraktan selam verirsin. Esselamu aleykum. Zaten genelde de biz böyle veriyoruz. Yani bir kişi olduğunda esselamu aleyke, yani baktığınız zaman dil kurallarına göre karşındaki bir kişi ise aleyke, çoğulsa aleykum, iki kişi ise aleykuma. Ama burada ne diyor? Siga değişmez. Bir kişi olsa da esselamu aleykum diye verilir. Ve yekulu el mucibu, selam veren böyle selam verir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamı alan kişi nasıl? İcabet eden kişi. Ve aleykum esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Feye'ti bi vavil atfi fi kavlihi ve aleykum. Yani cevap verdiği zaman ve aleykum diye vavı getirerekten söyler. Yani İmam Nevevi selam veren kişinin ve selam alan kişinin nasıl selam verip alacağını burada bize özetlemiş. Şimdi hadisler üzerinden bakalım. İmran bin el-Hüseyin radıyallahu anhuma rivayet ediliyor. Kale, câe raculun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Fakale, esselamu aleykum. Resulullah'a esselamu aleykum dedi. Feradde aleyhi, Resulullah selamını aldı. Sümme celese, o adam oturdu. Fakale ennebiyyü

sallallahu aleyhi ve sellem aşrun. Resulullah 10 dedi. Thümme câ âkhar. En sonunda açıklayacağım bunu. Thümme câ âkhar fekâle esselamu aleykum ve rahmetullahi. Bir diğer başka bir adam geldi. Esselamu aleykum ve rahmetullah kelimesini arttırdı. Feradde aleyhi. Resulullah onun da selamını aldı. Fecelese adam oturdu. Fekâle işrun. Resulullah 20 dedi. Thümme câ âkhar. Sonra başka bir adam içeri girdi. Fekâle esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Adam hem rahmetullah kelimesini hem berekat kelimesini getirdi. Feradde aleyhi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını aldı. Fecelese adam oturdu. Fekâle felâthûne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 dedi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk giren kişiye 10, ikinci giren kişiye 20, üçüncü giren kişiye 30 demesi burada kullanılan sayı, yani kullanılan lafız karşılığında aldığı sevabı ne yapmaktadır? Temsil etmektedir. Birinci giren sadece kısa tuttu. Esselamu aleykum dedi ona. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sevap 10 sevap aldı. Esselamu aleykum ve rahmetullahi. İkincisi rahmetullah kelimesini attırdı. 20 sevap aldığını ifade etti. Üçüncüsünde esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diye, yani hem rahmetullah kelimesi hem berekatuhu kelimesini getiren kişinin ise 30 sevap aldığını ne yapmakta? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ifade etmekte. Ve esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu'nun diğerlerine nispeten daha afdal olduğunu. 30, 20'ye daha göre daha afdaldır. 20 de 10'a göre nedir? Daha afdaldır. Bir diğer hadis Hazreti Ayşe radıyallahu anha tarafından rivayet ediliyor. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. Bu Hazreti Cebrail'dir, sana selam veriyor. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. Burada da neyi ifade etmekte? Beyanu fadli seyyideti Ayşe, Hazreti Ayşe'nin faziletini ifade etmekte. Hazreti Cebrail ona selam veriyor. Ve teslimul melaike alennas, meleklerin insanlara selam verebileceğini. Meşru'iyetü tebliğ-i selam minel gâib ve vücubir raddi aleyhi. Yani gâib olan bir kişiden selamı ne yapabilir? Taşıyabilir. Mesela bir kişi bana dedi ki falan kişiye selamımı ilet, ben onu taşırım. Getirdiğim zaman da o kişinin alması da nedir? Vaciptir. Yani selamın ne yapılabildiğini, yani başka bir kişiden başka bir kişiye nakledilebildiğini, getirilebildiğini ne yapmaktadır? Bize ifade etmektedir. Bir diğer hadis Hazreti Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ tekelleme bi kelimetin a'âdehâ thelâfen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimeyle, bir kelimeyi karşıdakine açıklamak istediği zaman onu 3 defa ne yapar? Tekrarlardı. Hatta tufheme anhu, ta ki anlaşılana dek. Ve izâ etâ alâ kavmin, bir kavmin yanına geldiği zaman feselleme aleyhim, selleme aleyhim telâfen. Onlara 3 defa selam verirdi. Bu hadis niçin 3 defa selam verirdi sorusuna şu cevap verir. Ve hâzâ mehmûlun alâ mâ izâ kenel cem'u kethîran. Bu şuna hamle. Niye 3 defa selam vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü cemaat kalabalıktı. Ne olsun, kimsenin gönlü kalmasın diye, Resulullah bize selam vermedi olmasın diye her topluluğa ayrı ayrı ne yaptı? Selam verdi diye söylenmektedir. Bir diğer hadis Mikdad radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Anil Mikdad fi hadithihi at-tawil kâle, uzun bir hadisi var. Bu hadisinden bir kısaltma yapıyor. Kâle kunnâ nerfa'u lin-nebî nasîbehu minel-lebenî. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sütten payını kaldırıyorduk. Feyecî'u minel-leylî, gece gelirdi. Feyusellimu teslîmen lâ yûkidû nâimen. Öyle bir selam verirdi ki uyuyan kişiyi uyandırmayacak bir şekilde. Ve yusmi'u el-yakdâne, uyanık olanları da işittirebilecek bir şekilde selam verirdi. Fecaen nebiyyu feselleme kema kana yusellimu. Önceden selam verdiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip bize ne yaptı? Selam verdi. Bu hadisin faidesi, bize verdiği bilgi nedir?
أفاد الحديث مشروعية السلام في قوم

fihim niyamun. Yani bir yere girdiğiniz zaman uyuyan kişilerin olduğu bir yere selam verilir mi? Bu hadisten anlıyoruz ki uyuyan kişiler olduğu bir yerde de selam verilebilir. Ama velakin es-sunne en la yerfa savtahu. Sünnet burada ne? Sesini yükseltmeyecek bir şekilde. Bihaythu yuqiz en-naim, yani uyuyanı uyandıracak bir şekilde sesini yükseltmeyecek. Ve la yakhfathu bihaythu la yusmi' al-yaqdan. Yani uyanık olan kişilerin de işitmeyeceği derecede çok kısık da olmayacak. Yani ne yapacak? Uyanık olanlara işittirecek, yatanları da yani uyuyanları da uyandırmayacak bir şekilde selam verecek. Bir diğer hadis Ebi Curey el-Huceymi radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale eyteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Fekultu aleyke esselamu ya Resulallah. Kale la tekul aleyke esselamu. Aleyke esselamu. Aleyke'yi öne alıp böyle söyleme aleyke esselamu. Fe inne aleyke esselamu tahiyyetul mevta. Çünkü aleyke esselam kimlere verilir? Mevtalara verilir. Yani kabristana gittiğiniz zaman aleyke esselam denilir. Aleyke öne alınır. Bu da ölülerin selamıdır. Yani kabristandaki kişilere, ölü olan kişilere verilen bir selamdır. Onun için böyle kullanma diye onu ne yaptı? Uyardı. Bir diğer konumuz selam hususunda bâbu edâbisselam. Selamın edepleri. Kim kime selam vermeli? Bu konu hakkındaki birinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Şöyle buyuruyor. Yusallimu ar-rakibu alel-maşi. Binek üzerinde olan yürüyen kişiye selam verilir. Yusallimu ar-rakibu alel-maşi. Vel-maşi alel-qa'id. Yürüyen oturana selam verir. Vel-qalilu alel-kethir. Az olan topluluk, çok olan topluluğa ne yapar? Selam verir. Bu hadisin bize vermiş olduğu faide, efadel hadis istihbab etteslim alel vechil mezkur. Bir kere bize zikredilen yöntem üzerine selamlaşmanın mustahap olduğunu bildiriyor. Vel hikmetu min zalike. Peki niçin binek üzerinde olan yürüyene, yürüyen oturana, az olan çok kişiye selam verir? Buradaki hikmet nedir? Vel hikmetu min zalike kema qala el muhallab اَنَّ الْمَاشِ يُشْبِهْ اَدَّاخِلْ. Yani yürüyen kişi içeri giren kişiye benzer. فَكَانَ اَوْلَى بِالْبَدْءِ بِالسَّلَامِ. Onun için maşi oturana selam vermesi daha uygundur. وَالصَّغِيرْ مَأْمُورٌ بِتَوْقِيرِ الْكَبِيرِ. Küçük olan büyük olana saygı göstermekle nedir? Emrolunmuştur. Onun için onun selam vermesi daha uygundur. وَالرَّاكِبْ binek üzerinde olan لِأَلَّا يَتَكَبَّرْ بِرُكُوبِهِ. Binek üzerinde olan selam veriyor ki ne olmasın? Zaten bineğin üzerinde bir de kibri artmasın. وَالْقَلِيلْ يَبْدَأْ بِالتَّسْلِيمِ. Az olan kişi selama başlar, az olan grup. مُرَعَاتًا لِحَقِّ الْكَثِيرِ. O çoğunluğun hakkına riayet etmek için. لِأَنَّ حَقَّهُمْ اَعْضَمْ. Çünkü çoğunluğun hakkı azınlıktan daha çoktur. وَهَكَذَا يَكُونُ الْأَدَبُ فِي إِلْقَاءِ السَّلَامِ فِي الْإِسْلَامِ. İşte İslam'da selamlaşmanın edebi böyledir. Yani binek üzerinde olan yürüyene, yürüyen oturana, az olan çoğunluğa selam vermesi daha uygundur. Bir diğer hadis Ebi Umame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne evlen nasi billahi men bedaehum bisselami. Yani inne evlen nasi billahi, Allahu Teala'ya daha yakın olan kişi, yani ahakkahum bil kurbi minhu, Allahu Teala'ya kurbiyet yakından yani yaklaşma bakımından daha çok hak sahibi olan kişi selama ilk başlayandır. Yani burada selama başlamanın selam almadan daha afdal olduğunu ne yapmaktadır? Bize bildirmektedir. Yani

0: Ne evlen nas billah, Allah'a daha akrab olan, yakın olan, men bedeehum bis selami, selama başlayan kişidir. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه. Sizden biri kardeşiyle karşılaşırsa selam versin. فإن حالت بينهما شجرة, eğer aralarına bir ağaç, او جدار bir duvar, او حجر bir taş girerse, ثم لقيه sonra onunla bir daha karşılaşırsa, فليسلم عليه bir daha ona ne yapsın? Selam versin. Bu hadis-i şerif bize neyi bildirmekte? اَفَادَ الْحَدِيثِ اِسْتِحْبَابَ السَّلَامِ عِنْدَ كُلِّ لِقَائِنْ Her karşılaşmada selam mustahaptır. Yani az önce daha selam verdim ona deyip selam vermemek değil. İslam diyor ki her karşılaştığında, az önce karşılaştın, araya bir duvar girdi, bir daha karşılaştın, bir daha selam ver. وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَ الْلِقَاءَيْنِ كَشَجَرَةٍ اَوْ جِدَارٍ İsterse o iki karşılaşma arasına bir duvar girsin, bir ağaç girsin, bir taş girsin. Fark etmeksizin kısa bir aralık olsa da bir daha karşılaştığın zaman selam vermenin mustahap olduğunu bu hadis-i şerif bize bildirmekte. Selam hakkındaki bir diğer konu بَابُ اِسْتِحْبَابِ السَّلَامِ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ Kişi evine girdiği zaman ne yapması? Selam vermesi. Bu konuyu da okuyup ne yapalım? Bitirelim. Ayet-i kerime ile başlıyor bu konu. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَسْتَعُدُ بِلَا فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحَيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً Evinize girdiğiniz zaman ne yapın? Selam verin diyor Allah-u Teala. Söyleniş şekli de şu şekilde: Esselamu aleyna ve ala ibadillahi assalihin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi assalihin deyip evinize girin. Bu konu hakkındaki hadise gelecek olursak Hazreti Enes radıyallahu anhu rivayet ediliyor. Kale kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: Ya buneyye, ey evladım, izâ dehalte ala ehlike, evine girdiğin zaman, ailenin yanına girdiğin zaman, fesellim, selam ver, yekun bereketen aleyke ve ala ehli beytike, bu yapacağın selam senin için ve ehli beytin için ne olur? Bereket olmuş olur. Yani Allahu Teala'nın zikriyle evine girmiş olursun. Allahu Teala'nın zikriyle eve girmek de neyi, neye sebeptir? Bereketin meydana gelmesine sebeptir. Burada konumuzun sonuna geldik. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alem.
1: Riyazü's-Salihin Eyüp Demirtaş Riyazü's-Salihin Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
2: Reklamlar
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma.
6: Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu.

0: kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir Ben Kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Yani bir sembol. Dinimizin bir sembolü.
6: Aynı sürekli sevdiği.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
7: Çekil gitti. Sevgisine gitti.

İman, emanet ve emniyet, yani güvenlik kelimeleri aynı kökten gelir. İman, Cenab-ı Hakk'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir. Buradaki emniyet hem güvenlik hem de itminan ve huzur bulma anlamındadır. Buna göre imanla güven arasında bir paralellik ilişkisi vardır. İmanın olduğu yerde emniyet, yani güven vardır. Aynı şekilde imanın olduğu yerde emanete sadakat vardır. Ve bu sadakat herhangi bir toplumsal fayda elde etmek değil, sadece kendi başına doğru olduğu için gösterilen bir sadakattir. Emanete ihanet, verilen sözleri yerine getirmemek, iman ikliminde yaşanan kuraklaşmanın bir sonucudur. Buysa yaşadığımız güvensizlik buhranının ana sebeplerinden biridir. Sahte para, sahte pekmez,

sahte kaşar, sahte diploma, sahte doktor, sahte belge, sahte milletvekili derken güvenebileceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Hiçbir şeyi gönül huzuruyla ve tereddüde düşmeden yapmak mümkün değil. Gündelik hayatın giderek sahteleşmesi, derin bir güven krizinin doğmasına yol açtı. Gözümüz arkada kalmadan bu iş hakkıyla yapılacaktır diyebileceğimiz şeylerin sayısı gittikçe azalıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyuruyor. Münafıklık alametlerini verilen sözü tutmamak, yalan söylemek ve emanete ihanet etmek şeklinde sayıyor. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyerek Müslümanın olmazsa olmazını beyan ediyor.

İslam mahkemelerin müminlerin şehadetiyle görüldüğü bir dindir. Günümüz hukuku parmak izinden tutun da uydu görüntülerine kadar pek çok yöntem kullanırken, İslam iki adamın şehadetine itimat eder. Eder ve hırsızlık azalır, zina azalır, cinayet azalır, gasp azalır. Çünkü Ömer bin Hattablar, Ömerül Faruklara dönüşmüştür. Bugünkü gibi ciltler dolusu hukuk kitapları, sayfalar dolusu kanunlar yoktur. Ancak kalplerde hüküm süren bir hukuk vardır. Bu hukuka ahlak denilir. İnsanoğlu ne zaman ahlaklı olmuşsa, kötülükler, suçlar o zaman azalmıştır. Güç kullanmakla, cezalandırmakla, hapse atmakla hırsızın kalbi fethedilemez. Halbuki güzel bir insanın, kamil bir insanın sadece bakması bile kalplerde devrim yapmaya yeter.

Bu devrimi evvela Allah Resulü cahiliye toplumunda yaptı. Bakamam, param yetmez, bana yük olur, alnıma leke sürer korkusuyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanları aldı, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar haline getirdi. Sonra sahabiler yeryüzüne dağılıp bu ahlakı yaydılar. Onlardan tabiîn aldı, tabiinden tebeüt tabiîn aldı. Alimlerin, velilerin eliyle bu güven silsilesi günümüze kadar geldi.

0: Kasrik bir güven kaynağıydı. Güven pınarıydı. Bu pınarda yıkananlar, suyundan içenler, güvenilir, emin insanlar oldular. Hiçbir dayanakları kalmasa da Allah'a duydukları sonsuz güven sayesinde her türlü bozulmaya, tehlikeye, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta durdular. Güzel ahlak onlara sebat verdi.
1: Tövbe verdikten sonra şu sohbeti bize yaptı. Dedi, siz Türkiye sınırları içerisinde bir, Allah göstermesin, bir adam öldürseniz, Türkiye sınırları içerisinden kaçıp Türk ceza kanunlardan kurtulabilirsiniz. Ama Rabbel alemine karşı dedi, bir cürüm, bir büyük günah işleseniz, yedi semaata gitseniz, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız. Atlas okyanusuna, dünyanın neresinde giderseniz gidin, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız.
2: Müslüman olan demek güvenli demektir. Müslüman olan temiz demektir, beyaz demektir. Hiç kim Müslüman olan Müslümana, o Müslümana bir tacizlik olmaması demektir.
3: Bu kapısımız ilk bizi çağırdı. Dedi, niyetiniz sağlam olacak. Bakın, niyet, niyet, niyet. Her şeyde niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak.

0: Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ahlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha, bu kelimesi var ya, o güzel ahlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsvay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine Kavsım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya. Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu.
1: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
2: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutlusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı. Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasrik'teydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
3: Tabii biraz gibi zarı birayı bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri'ye.
2: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
3: Lüderi Çansal Eki Usama Gavuz Kadasaralı Aliye. Tabii hem irşad bu, hem talebe gavse bu.
2: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşad vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
3: Gavs Kadasaralı Aliye zaten ki bu sabu, tabii herkesin kare vasfı bir de egen bir cinci hem kemasid vejim, yani emni karım tam vekivi.
2: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.

0: hem nurani bu, hem kelimi nurani bu, hem şekli nurani bu.
1: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsanlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
2: Gavs Hazretleri küçük bir köyden tüm dünyaya yıllarca tercümanlık yaptı. Ahir zaman insanı için Kasrik dergahında aşkı tercüme etti bir ömür. Yeri geldiğinde Türkçe anlattı, Kürtçe konuştu, Arapça söyledi ve yeryüzündeki tüm lisanların üstünde çıkan bir nazarı vardı Gavs Hazretleri'nin. Söze gerek duymadan girdi kalplere. Gavs Hazretleri'nin girdiği kalplerden biri Muhammed Bakır Hoca Efendi. Kasrik dergahında geçirdiği günleri anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor.
0: Herkes sanki herkes buraya üpüramış sohbet gir. Tabi
1: Gavs Hazretleri herkesle tabiatına göre konuşurdu. Tabi Şah-ı Hazne Kudüs'e-i Ruh'tan çok bahsederdi. Hazret Kudüs'e-i Ruh'tan çok bahsederdi. Mesela Şeyh-i Şah-ı Hazne'ydi ama Hazret'ten de sanki yanında kalmış gibi bahsediyordu. Zaten kalmıştı ama sanki o da Şah-ı Hazne'ydi. Öyle tatlı anlatırdı.
0: Hatta kısmı ki valla tecuri em hazır bun, dağıtana kasri cahil bun, ne zaman bun. Dağıtın tabi ehli ev ki bunci.
1: Oraya her meslekten, yöreden insan gelirdi. Kara köseliler de gelirdi. Hepsinin koyunları vardı. Koyun işi, davar işi necasete sebep olur. Gavs Hazretleri onlara şu sohbeti yaptı. Koyunlarınızın arasına gireceğiniz zaman kıyafetinizi değiştirin. Yani hayvanların yanında ayrı, başka yerde ayrı kıyafet giyin. Eve geldiğinizde, camiye giderken temiz olan kıyafetlerinizi giyin. Bir de hanımlarınız çamaşırlarınızı şöyle yıkasınlar. Güzelce kiri çıkıncaya kadar sabunlasınlar, sonra suyla durulasınlar, öyle ki sabunun köpüğü kalmasın.
0: Mesela fırakı koyun düşün. فراقی خواهند شون، فراقی خواه اول بشون، بسابونی اگر بتشتکی
1: Bulaşıklarınızı da böyle yıkayın. Önce kir çıkana kadar sabunlayın, daha sonra sabunun köpüğü tamamen gidene kadar iyice durulayın. Bir de eliyle böyle gösterirdi. Ya ibrikle ya da başka bir şeyle su dökerken yan tutun. Üstü de altı da temizlensin. Öyle su tutun ki sabunlu su yerine duru su akmaya başlasın, dedi. Gavs Hazretleri herkese içinde bulunduğu hale göre sohbet ederdi. Çok sohbet ederdi.
0: Rojaki Gavs Hazan Sıçralı'ya Melmeşt Kirad Mehar Ramazan'ıydı Gavs.
1: Hatta bir gün Gavs Hazretleri Ramazan ayında teravih namazı kıldırıyordu. Bana da kaza namazı kıldırmamı emretti. Önlerine geç, kaza namazlarını kıldır, dedi. Ramazan ayında cemaat ikiye ayrılırdı. Kaza namazı olmayanlara Gavs Hazretleri sünnet kıldırırdı. Ben de kazası olanlara kaza namazı kıldırırdım.
0: Emeci Cimragut Pişavanda kazabke. Ben Pişavanda kaza antikiram.
1: Tabii Gavs Hazretlerinin namazı biraz ağırdı. O Kuddise Sirruhu teravihi bitirene kadar biz iki günlük namaz kılardık. Bana bir gün sen biraz hızlı kıldırıyorsun, acele etme, dedi.
0: Hem nurani bu, hem kelime-i nurani bu, hem şekli nurani bu.
1: Gavs Hazretleri çok nurani bir zattı. Kelimeleri, görünüşü, yürüyüşü hep nurdu. Hepsi hikmetti. Bilenler için böyleydi. Halk ondan ibret alırdı, fikir alırdı. İnsan

0: Onlar onu uzaktan da görseler, Allah dostu olduğunu, büyük bir zat olduğunu anlarlardı. Allah bizi ondan ayırmasın.
1: Aşk davasına girişmek kolay der Mevlana Hazretleri. Fakat o davaya kesin delil gerek. Kasrik dergahındaki her sufinin aşk adına ayrı bir delili vardı. Kimisi suyun söndüremediği bir ateşle yanardı, kimisi ateşin yakmadığı bir bedenle.

0: sahip olurdu. Delil bunlar değildi hiç şüphesiz. Bunlar önemsizdi onlar için. Önemli olan onları bu hale getiren kalplerin varlığıydı. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Cağızkıdan sasrol aliye, ko sohbet ki camiye da emci piçuk bun. Yani hadda hizde bir sal yani evu, bir sal falan.
2: Gavs Hazretlerinin camide sohbet ettiği zamanlar biz küçüktük. 17-20 yaşlarındaydık. O kadar tatlı sohbet ederdi ki ağlamayan, cezbelenmeyen çok az kişi kalırdı. Gavs Hazretleri zamanında cezbeler de garipti.
1: Mesela cezbe on hebu yek halki tatvani bu. Yani çünkü meddita.
2: Tatvanlı biri vardı. Gavs Hazretlerinin sofisiydi. Sofi Ahmet, Gavs Hazretleri yatsı namazını kıldıktan sonra başını yere koyuyor, secde halinde bekliyor. Öyle ki insan ayakta bile bir saat duramaz. Çok soğuk, kış. Sabah namazına camiye giderken bakardık ki hala secdede bekliyor. Böyle muhabbetli, böyle cezbeli insanlar. Şaşardık. Derdik ya bu adam nasıl ölmemiş, ruhu çıkmamış. Kışın ortasında başını beton avluya koymuş, etrafı karlarla kaplı. Bu nasıl oluyor? Yatsı namazından sabah namazına kadar nasıl bekliyor? Yatsıyı kılıp gitmişiz, sabah namazını kılmaya gelmişiz, hala yerde.
1: Yani son haleti cezbe garip zamanı Ravus'ta. Ekeci Hacı Derviş'e bu halkı kasri.
2: Böyle garip cezbeler vardı. Bir de Hacı Derviş vardı. Kasretliydi. Gavs Hazretleri Baykan köylerine teveccühe gitti. Taruni'ye geldi. Çok soğuktu. Hacı Derviş de Gavs Hazretleri ile beraberdi. Bahardı. Nehrin suyu yükselmişti. Gavs Hazretleri'nin arkasında çok kişi vardı. Tabii ki o da arkasındaydı. Bir aşka, cezbeye tutuldu, kendini suya attı. Nehir onu döndürmeye başladı. Herkes Hacı Derviş suya düştü diye telaşlandı. Su onu sürükledi. Gavs Hazretlerine dediler ki, kurban Hacı Derviş suya düştü ve su onu sürükledi. Gavs Hazretleri şöyle arkasına bakıp tebessüm etti ve bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi. Su onu nehirden attı, kıyıya çıkardı. Hatta o zamanlar şapka giyilirdi. Şapkasını da kenara atmıştı, şapkasını da getirdiler. Bu şekilde Taruni'ye geldiler. Tabii soğuk çok. Bahardayız ama yağmur var. Millet sobayı yakmış, etrafına toplanmış, zor ısınıyor. Hacı Derviş sudan yeni çıkmış, o havada kıyafetleriyle suya atlamış, millet soba başında, o ben yanıyorum, İçimde ateş var diyor.
3: Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan, yanmadan oldu derdime derman. Pervane gibi, pervane gibi şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.

0: yani cezba zamanı gavs cezbavi şey garip o halati cezbevi zahr garip o hatta yekabu min şahsi di halqi hevris putisa.
1: Yani Gavs Hazretleri zamanındaki cezbeler çok acayipti. Cezbelenenlerin halleri çok garipti. Hatta biri vardı, kendim gördüm. Hevzirliydi. Adı Muhammed'ti. Bana şöyle anlattı. Yatsı namazını köyümde kıldım. Hevzir'de, Nahi'de.

0: Gece yola çıkmış, yarım boy kar var, yüksek dağlar var. Ben geldim dedi. Bir aşkla, bir muhabbetle geldim ki ne karı ne de beni yiyebilecek hayvanları düşündüm dedi.
1: Guaz hatta hatma niski gundaki bitlisi biaz hatta ve hatma dengi gura gol payim buna dengi wan hatin gur gol payim buna.
0: Bitlis'e yakın bir köye gelene kadar kurtlar arkasındaymış. Korkmadın mı diye sordum. Korkudan hiç haberim yoktu. Bitlis'e yetiştim dedi. Bir sahibim olduğunu, birinin benimle olduğunu biliyordum. Bitlis'e yetiştim dedi. Orada sabah namazını kılmış. O zamanlar ulaşım araçları çok azdı. Yaya olarak yola çıkmış, ana caddeden yani arabaların geçtiği yoldan Kasra'ya kadar yürümüş. Öğle namazından sonraya kadar yürüdüm, geldim. Gavs Hazretlerini ziyaret ettim dedi.
1: Yani bir haleti insani ko vi cezbahay garib vi haleti garib ko aşka ki zeyde nebiya mesela.
0: Yani bu hal, bu cezbe, bu aşk olmasa insan geceleyin, karın, tehlikenin içinde nasıl gelecek? Gelemez. Bu halleri de gördük. Gavs Hazretleri zamanında işte böyle şeyler oldu. Cezbeler oldu, acayip haller oldu.
1: Tabi o aşk bir nazara, tef tarafı ilahi şeydi be. Hidayet-i Hudiye, hidayet-i ama mürşidci, nazara mürşidici.
0: Tabi bu aşktır. Allah vergisidir. İlahi hidayettir ama mürşidin nazarı da vesiledir. Nazarın tesiri çoktur. Birine nazar ederse, birine himmet ederse, tabii Allah'ın hidayetidir. Allah mürşidin nazarını vesile kılıyor, sebep kılıyor.
1: Hatta sebe millet şu daha da. Millet şu yani misal çün dağıtına ziyarete gavs kirdi çün.
0: Kurban sabaha kadar gelip giderlerdi. Yani Gavs Hazretlerini ziyaret edip giderlerdi. Adıyaman'dan, Urfa'dan, Van'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Muş'tan her taraftan gelirlerdi. Hepsi de çeşit çeşitti. Mesela kıyafetleri ayrıydı. Adıyamanlıların ayrı, yukarı memleketlilerin ayrı kıyafetleri vardı. İnsanların şekilleri de farklı farklıydı. Her biri Kasra'ya gelince o ağaçlıkların, yeşilliklerin içine artık cezbeden ve naradan durulmazdı.
1: Nav Kasra, nav Andara, nav Ansinca tabi tevcih hişinayı yavsa ev bu darber bu. İdi kire kire var, yani cezbe var, işte hararete var, cezbe var. Hatta sabah yani gün ranet zahenez zaman.
0: Sabaha kadar köy uyumazdı. Muhabbetten, cezbeden, hararetten. Gavs Hazretlerinin müritleri gece de uyumazdı. Çok gidip gelen olurdu. O zaman da misafirhane küçük olduğu için gelenleri köylülere dağıtırlardı. Yani herkes 4-5 kişiyi evine götürürdü. Sabaha kadar onlara ev sahipliği yaparlardı. Sabah olunca gelip Gavs Hazretlerinin çorbasından içer giderlerdi.
2: Kalbi Allah Teala'nın sevgisiyle diri olanın ölümü hayattır. Kalbi nefsin arzularıyla dolmuş olanın hayatı ölüdür buyuruyor Abdülrezzak Ali Efendi Hazretleri. Kalp nazargahı ilahidir. Allah Teala oraya nazar ettiğinde kendi sevgisini görmek ister. Onun sevgisinin yanında bütün sevgiler küçük ve nafiledir. Onun için Allah dostları daima kalpte Allah sevgisinin olmasını istemişlerdir.
1: Tasavvuf evet o sade yani gayri ilahi yani gayri Rabbi alemi ko kalbim rol vesvese dünyayı çiğnebe yani vesvese çan yani mesela gaye dünyayı
0: tasavvuf saf olmaktır. Kalpte hiçbir vesvesenin olmamasıdır. Kişinin amacı dünya olmayacak, yaptığı iş dini bir işte olsa, dünyevi bir işte olsa Allah için yapacak. Herkes dünya işi yapmaya mecburdur. Kendisinin ve ailesinin nafakası için çalışmak zorundadır. Bu da farzdır, ibadettir. İşte

0: Saadatlar böyledir. Dünyevi işlerini yaparken dahi niyetleri sadece Allah rızasıdır. Dünyevi işler Allah'la aralarına girmez. Onlar dünyayla değil, Allah'la ilgilidirler.
1: Yani tisa taalluk avan bu khudi vay, ne mali dünyayı vay. Ne mali dünyayı.
0: Allah dostlarının, Nakşibendi büyüklerinin bedenleri insanların içindedir. Ama kalpleri Allah'la meşguldür. Zahiren insanlarla konuşurlar ama kalpleri Allah'a bağlıdır. Yani sürekli zikir halindeler, teyakkuz halindeler. Fayda budur, tasavvuf budur. İnsanın Allah'la arasına hiçbir şey girmemesidir. Devamlı alemlerin Rabbinin huzurunda olmaktır.
1: Yani kuş gayri Allah Azze ve Celle tiştekin nakebe nabeyne vanhudi devamlı taalluk avan bu Rabbi alemi bayi.

Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim. Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Ahir zaman ümmetini kurtaracak bir gemi varsa o da Ehl-i Beyt'in gemisidir. Ehl-i Beyt'in ayak basmadığı toprağı bekleyen ancak depremdir ve Ehl-i Beyt'in çivi çakmadığı geminin rotası ancak kahır dolu bir tufandır. Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgiden ileri gelir. Bu ülkenin toprakları Ehl-i Beyt'e duyulan sevgiye ve edebe, tarihe sadakat göstererek aşina olduğu müddetçe bükülmez bir çelik kol gibi her daim muzaffer kalacaktır. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de Ehl-i Beyt'ten bize bir kutlu armağandı. Muhammed Bakır Hoca Efendi anlatıyor.
1: Zer Hoca ki bu Gavs-ı Kasrevi bu inşallah Duhab Şahidi Mruvi
2: Nazım. Bir gün Gavs Hazretleri şunları anlattı. Allah'a hamdolsun, seyit olduğumuza dair iki kişinin şahitliği var. Allah katında şahitlikleri geçerli olan iki kişi. Bir gün çok düşündüm. Acaba seyit miyiz yoksa değil miyiz diye. Çok şüphelenip meraklandım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti.
1: O go az daha zatı mazinci ko şahide on sermeye ko emseydim. Go yek.
2: Ve iki büyük zat da seyit olduğumuza şahitlik etti. Birisi şöyle oldu. Taruni'den Şah-ı Hazni'ye giderken 6 kişi gittik. 7. olarak da yanımızda bir çoban vardı. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni Kudüs'ü ruh işçilerine 7 misafirimiz var. 6'sı seyittir dedi. Çoban zaten seyit değildi. Arbo halkındandı. Şah-ı Hazni bize bu şahitliği yaptı.
1: Bu Gavs Şeyh'ine olsa bu Şeyh'in seyidin yeci ne seyide? O yeci bu Hazret, bu seyidi bilmesi
2: bir şahidimiz de Hazrettir. Dedi ki, Bilvani seyitlerinin seyitliklerinde şüphe yoktur. Sonra içim rahat etti. Hem iki büyük zat şahitlik ettiler, hem de rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni dizlerine oturttu ve bana oğlum diye hitap etti. Gavs Hazretleri böyle anlattı. Şah-ı Hazne Kudüs'ü ruhu çok methederdi. Çok büyük olduğunu söylerdi.
3: Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erilir. Bu sebeple mürşidin

0: rızasını, sevgisini talep etmek müride düşen başlıca görevdir, buyuruyor Alaaddin Attar Hazretleri. Müridin Mürşid-i Kamil'e duyduğu muhabbet, Mürşid-i Kamil'deki ilahi feyiz sebebiyledir. Bu muhabbetin kişiye neler kazandırabileceğini bizzat Gavs-ı Kasrevi Hazretleri'nin hayatında görmek mümkündür. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Haskına şeyhına tabi evduzanı bu. Her evduzan bu. Usa Haskir
2: Şah-ı Hazne nasıl sevilir, o bilirdi. Öyle severdi ki arabanın olmadığı o zamanlarda yaya giderdi. Derdi ki, bazen giderken yolları tanımazdık, ayaklarımız taşlara çarpardı, dikenlere çarpardı. Bazı sularla karşılaşırdık, geçilir mi, geçilmez mi bilmezdik. Suya dalıp geçerdik. Acaba su derin midir, insanı götürür mü, sudur bu belli olmaz. Şah-ı Hazne'ye sevgileri çok fazlaydı. Bu aşkla tehlikeleri göze alırlardı. Muhabbetleri böyleydi.
1: Merfab horad be mesela o ve belina be kutisa jibu haskirna şeyhına ku haskirna on zide bu.
2: Mesela geceler çok tehlikeliydi. Taşların üzerine düşerlerdi, ayakları taşlara çarpardı, bilmedikleri sulara girerlerdi. Sınıra kadar giderlerdi. Yanında arkadaşları da var. Anlatıyorlar. Kenara geçip haline ağlarmış. Geçmek için yolu ayarladıklarında, her şey hazır olduğunda, yolun sonuna geldiklerinde, hadi gel de gidelim diyorlarmış.
1: İzar duy avı havalıcı ha bun mesela. Dugu javala durt ket ulcı xora rudnişta u izar hali xora digirya. Hali xora.
2: Gavs Hazretleri ağlayarak, ben Şah-ı Hazne'nin toprağına layık değilim, oraya nasıl geleyim diyormuş. Buraya kadar geldik, Allah rızası için gel diyerek kalan kısmı da zorla götürüyorlarmış. Haline ağlardı. Ben Şah-ı Hazne'nin huzuruna nasıl çıkarım, bu ayıplarla, günahlarla bu şekilde nasıl çıkarım derdi. Yani korkardı. Şah-ı Hazne'ye layık olmadığını, o topraklara basmaya layık olmadığını düşünürdü. Muhabbeti, teslimiyeti çok olmasına rağmen yine de böyle düşünürdü ve onu zorla götürürlerdi. Şah-ı Hazne'den sonra nispet Gavs Hazretlerinin oldu. Tabii Şah-ı Hazne'nin müritleri, halifeleri çoktu. Türkiye'den gidenler çoktu. Mesela Hazret'in hanesinden birkaç kişi vardı. Tatvanlı Şeyh Muhammed Said vardı. Hepsi de halifelik aldı. Ama Allah umumi hizmeti, büyük nispeti Gavs Hazretlerinin eline koydu.
1: Mesela Mevlana Halid, bir nispet almazın, cehende ani, Türkiye'de bir mentika, orta doğuda tne bu yani bir mantıka sürüyor Irak'ı Türk.
2: Nasıl Mevlana Halid Hazretleri nispeti Hindistan'dan getirmiştir? Ondan önce Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta bu kadar büyük nispet yoktur. Gavs Hazretleri de Şah-ı Hazne'den aldı, Türkiye'ye getirdi. Bütün ülkeye dağıttı. Sevapları da buna göredir, dereceleri de bu şekildedir.
1: Hatta Gavs yani tabi zafer kazi Gavs hakim. Dehenek bir şekli ve yani
2: Gavs Hazretlerinin şöyle dediğini çok kişi duymuş. Bu nispet bize babamızdan, dedemizden geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitti bu mal ve şimdi bize verildi. Artık kolay kolay kimseye bırakmayız. Hakikaten de böyledir. Gavs Hazretlerinin dediği gibi aynen devam ediyor. Allah'a hamdolsun, bize büyük nimet vermiş, yönümüzü bu kapıya çevirmiş. Allah bizi onlardan uzaklaştırmasın, onlara münkir etmesin. Bundan büyük nimet yoktur.
3: Bir kelime bir gün muvaffak olur da çaresini bulabilirse ayrılığı anlatmanın, işte o gün bütün aşıkların ruhu bir kez daha bayram edecektir. Çünkü hiçbiri o kelimeyi telaffuz etmeye güç yetiremez.

0: gelmiştir bugüne dek. O kelimenin hatırına ayrılıklar hep erken gelir. Hep bir anda ve hep zamansız. 1 Haziran 1972 günü. Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken de bundan farklı olmadı aşıkların kaderi. Sevgili giderken öylece susmak ne büyük imtihan.
1: Ola şef haber aldı.
2: Akşam vaktiydi vefat haberini aldığımızda. Akşam haber geldi. Millet deli gibi olmuştu.

0: Ebu Muhayyer ezdi dünyaya ilah entel mu'in.
1: Yani zaruki olan yaşlı olan tep.
2: Yani çocuk, yaşlı, herkes. Altyazı M.K.

0: Gavs fiziko gugatis kasre şutisa gundi zav merak kirin.
1: Gavs Hazretleri köyden gittiği zaman Sofiler çok üzülmüşler. Gavs Hazretleri gitmesin, bizi bırakmasın demişler.
0: Gavs go kısmeti meşibiye. Emherin, emherin, eğer emherine mekiyom edinizi emterka vanat.
1: Gavs Hazretleri şöyle demiş. Kısmetimiz böyle. Gideceğiz. Biz Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz.
0: Perahta cadihatın zaten küçükümazın zavakirin.
1: Millet onunla caddeye kadar geldi. Küçükten büyüye herkes. Gavs Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye de Medine-i Münevvere'ye de gitsek sizi terk etmeyiz dedi. Allah bizi onlardan ayırmasın. Himmetlerinden mahrum bırakmasın. Onun ve evlatlarının.
0: Mekstiye ben nezarevan inşallah hümetevan. Emcikhoye merhum inşallah kudî mecvam. Evkneki emcikhoye rahma kudî bihivinekin inşallah. Emcibice elhamdülillah hayra.
1: Allah bizi onların himmetlerine, nazarlarına mazhar kılmış. Allah bizi onlardan ayırmasın. Biz de ilahi rahmetten ümidimizi kesmeyelim, Allah'a hamd edelim. Gavs Hazretlerinin şöyle bir sohbeti var. Allah bize üç büyük nimet vermiş. Birincisi, bizi Müslüman olarak dünyaya göndermiş. Bizi İslam üzere yaratmış. Fıtratımızı İslam üzere yapmış. İkincisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine dahil etmiş. Mahlukatın en şereflisi ve peygamberlerin reisi o sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Büyük şefaat onun elindedir. Üçüncüsü, bizi Nakşibendi tarikatına mensup kılmış. Nakşibendi tarikatına girmişiz. Bu nazarlar altına girmeyi bize nasip etmiş.
0: و این نعمتی مزن سی نعمتی مزن خود مرا کریه گو این گونکار زفن گونکار تابی خواه گونکار حسن
1: بو 3 büyük nimeti bize nasip etmiş dedi. Biz çok günahkarız dedi. Onlar kendilerini günahkar sayıyorlardı. Gavs Hazretleri sohbet ederken önce korku sohbeti yapardı.

0: cehennemden ve azaptan bahsederdi. En sonda Allah'ın rahmetinden bahsederdi. Allah'ın rahmeti çoktur. Biz layık olmasak da, çok günah işlemişsek de, Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Aynen böyle diyordu. Allah'ın rahmeti çoktur, büyüktür. Biz Nakşibendi büyüklerini gördük, tarikate girdik. Nakşibendiyiz ve Şah-ı Hazne'nin çorbasından içmişiz, dedi. Eğer kabirde sorarlarsa böyle diyeceğiz. Şah-ı Hazne'nin çorbasını içmişiz diyeceğiz. Bu da büyük bir müjdedir. İnsan Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeli. Biz de Gavs Hazretlerinin çorbasını içtik. Allah bizi onlardan ayırmaz. İnşallah bereketlerinden mahrum etmez. Onlara münkir etmez. Bu büyük bir nimettir.
1: Az bereket olan varım ne ki men ne hem kırıyor fayda ki vermez.
2: Su hayatın keşfine refakat eder. Her sufi hayat taşıyan bir su damlası gibidir bu yüzden. Gavs Hazretleri her bir sufisi için geçip gidecekleri tüm yolu daha onlar intisap etmeden kirden, çamurdan arıtmış ve ahiret denizine dökülecekleri yeri gül kokusuyla bezemiştir. Bu sufilerin arasındaki nice alimlerden biri olan Muhammed Bakır Hoca Efendi bu gül kokusunu bir ömür boyunca duyma bahtiyarlığına erişmiş ve Kasrik dergahının gül bahçesine dahil olmuştur. Bu bahçeye dahil olmak, bahçenin sahibine ait olmak demektir. İşte bu aidiyet, tüm lisanlarda asıl mutluluğun en kısa ifadesidir. Kasrik'ten geçenler, asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75

0: Balıkesir.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükte'den programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim programımızda bugün Behlül Dana fıkralarının Türk halk edebiyatındaki yerine değineceğiz. Değerli dinleyenler, halk edebiyatımızda fıkra türü henüz etraflı incelemelere konu olmak şöyle dursun, sistemli bir derleme aşamasına bile ulaşamamıştır. Sözlü gelenekten derlenmiş fıkra antolojimiz yeterli olmaktan çok uzaktır. Radyo ve televizyon gibi kitle yayın araçlarının memleketimizde hızla gelişmeye başlaması ve yavaş yavaş yurdun her yanına ulaşması karşısında diğer folklor ürünleri gibi fıkralarımız da yavaş yavaş aile, arkadaş ve kahve sohbetlerinin bir özelliği olmaktan çıkacaktır. Çünkü halkımız da Amerikalı ve Avrupalıların yıllarca evvel olduğu gibi konuşma zevkini kaybetmiş, pasif seyirciler durumuna girmeleri bir zaman meselesidir. Bunun gecikmesini, hatta hiç olmamasını isterken televizyona sahip olan köy kahvelerinde tatlı sohbetlerin yerini bir ekrana dikilmiş donuk gözlerin aldığını ve mahalli kültürün bir kitle kültürü tarafından silinip süpürülmekte olduğunu görmemek ve bunun karşısında üzülmemek imkansızdır. Efendim, bunun için zengin halk edebiyatı ürünlerimizin vakit kaybetmeden sistemli bir şekilde derlenmesine büyük bir ihtiyaç vardır. Fıkralarımızı da içine alan geniş bir halk edebiyatı arşivinden mahrum bulunuyoruz. Fıkra deyince aklımıza elbette ilkin Nasrettin Hoca, İncili Çavuş gibi fıkralarla devlet adamlarını hicveden fıkralar akla gelir. Basılı fıkra antolojilerinde, takvim yapraklarında ve sözlü gelenekte bir tür fıkralar tabiatıyla başta gelmektedir. Önemli diğer

bir fıkra türümüz de Karatepeli, Karakayalı ve Andavallı gibi bazı belirli bölgelerin insanlarının saflık ve tuhaflıklarıyla ilgili fıkralardır. Efendim, sözlü gelenekte ismi Behlül Dane, Behlül Dana, Behlül Divane, Pehlül Bir Dane olarak geçen, bazılarınca bir veli, bazılarınca da bir deli sayılan Behlül, rivayete göre Bağdat halifesi Harun Reşid'in ağabeysiymiş. Efendim, Behlül Dana Harun Reşid'in sarayında barınan Al-Fozail İbni İyaz ve Ali Şakik İbni İbrahim el-Azdi gibi nedimlerden biridir. Bir rivayette böyle yani. Şemseddin Sami Kamusu Alam cilt 2 sayfa 1240'da bize Behlül hakkında şu bilgileri veriyor. Behlül Dana Ebu Vehib bin Ömer Sayrafi diye geçiyor. Meşahir-i Mecrubinden olup asıl Kufeli olduğu halde Harun Reşid'in zamanında Bağdat'ta yaşamış ve Hicri 190'da vefat etmiştir. Ve Harun Reşid'le olan maceraları meşhurdur. Türk sözlük geleneğinde Harun Reşid'in zevk ve safaya düşkün, kudretli bir hükümdar, Behlül'ün ise dünyaya ve kardeşinin kudretine metelik vermeyen, çoğu zaman onu gülünç durumlara düşüren ve dünyada manevi kudretin maddi kudretten üstün olduğunu öğreten bir ağabey durumundadır. Bu akrabalıktan her ikisi de şikayetçi görünür. Behlül'ün pejmürde kılık kıyafeti ve garip halleri hükümdar kardeşi Harun Reşid'i utandırırken, onu maddiyata, zevk ve safaya düşkünlüğü ise Behlül için bir endişe konusudur. Acaba ahirette onun hallerinden sorumlu tutulacak mı diye huzursuzluk duymaktadır. Aralarında daima Harun Reşid'in yenilgisiyle sonuçlanan bir çatışma sürer gider. Behlül Dana fıkralarında dünyada mal ve mevki ihtirası ve din adamlarının samimiyetsizliğiyle alay eden bir hayat görüşü ve davranışlar belirgindir. Devlet işlerinde iktidar ve mevkiin insan karakterini nasıl bozduğu şu fıkrada ne güzel ifadesini bulmaktadır. Harun Reşid'in vezirlerinden bir gün, "Padişahım, kardeşiniz Behlül bütün gün hayatını boşu boşuna geçiriyor. Bizse emirlerinizi yerine getirerek yediğimiz ekmeği hak ediyoruz. Ona da yapacak bir iş verelim," demişler. "Padişah, ama o çalışmak istemiyor," demiş. "Neye olsun, o da bir insandır, bir işe sahip olmalıdır," demiş vezirleri. Bunun üzerine Harun Reşid, "Pekala, isterseniz gidin çağırın bakalım, bir iş kabul edecek mi?" demiş. Behlül'ü çağırmışlar ve ona şöyle demişler: "Behlül Dane, şu işlerden hangisini istersin, valilik mi vezirlik mi, bize söyle, biz de seni o işe tayin ettireceğiz," demişler. Behlül, "Müsaade edin, gidip bu mesele hakkında bir danışayım, sonra gelir size malumat veririm," demiş. Vezirler, "Pekala, git kiminle istersen danış," demişler. Behlül gitmiş. Vezirler onun arkasından bakalım nereye gidiyor diye bir hafiye göndermişler. Behlül doğru Kenef'e gitmiş. İçeri girmiş ve bir müddet orada kalmış. Sonra da saraya dönmüş. Saraya gelince vezirler sormuşlar: "Danıştın mı Behlül?" "Evet, danıştım." "Kiminle danıştın? Ne dedi?" "Kenef'e danıştım," demiş. "Sana ne dedi?" demişler. "Biz bir zamanlar et, ekmek ve baldık ama insan içine girdik. Sonra halimiz böyle oldu. Sakın insan içine girme, sen de bizim gibi olursun. Ben de onların sözünü tutacağım ve insan cemiyetinde bir mevki almayacağım," demiş. Devam ediyoruz efendim. Behlül Dana'nın insanların aklından geçeni bilen, altıncı his gibi bir duyguya sahip, bir evliya hattı, bir kutup olduğunu belirten fıkralar anlatılmaktadır. Bunların zeki ve sağduyu sahibi, kalp gözü açık Türk köylülerince daima takdir edildiğine ve zevkle dinlendiğine birçok defalar şahit olmuşuzdur. Tespit ettiğimiz bu fıkralardan bir tanesi şöyledir. Behlül'ü

hiç namaz kılmıyor diye Harun Reşit'e şikayet ediyorlar. Çağırıyorlar Behlül'ü. Sen namaz kılmıyormuşsun. Halk seni şikayet ediyor. Behlül nerede kılacağım diyor. Harun Reşit falan camide git kıl diyor. O camiye gidiyor. İmamın arkasında namaza durduğu zaman imamın kalbine merkebi şuraya bağlasam durur mu diye bir fikir geliyor. Behlül de dalga geçerek git de şuraya bağla diye bağırıyor. Ve camiden çıkıp gidiyor. O zaman Harun Reşit'e haber veriyorlar. Namazdan çıktı. Hocaya şöyle dedi diyorlar. Çağırıyor, soruyor. Namazdan çıkmışsın neye? O da cevap veriyor. Namaz kıldıran imam falan yerden geldi. Merkebi çalıya bağladı. Namaza durdu. Biz de arkada imama uyduk. Namaz kılarken acaba oradan merkep kurtulursa nereye gider? Acaba şuraya bağlasam daha mı iyi olur diye düşünüyordu. Ben de git de şuraya bağla dedim ve namazdan çıktım. Başka yerde kıldım namazı. Harun Reşit hocayı çağırıyor. Hoca, namaza durduğun zaman aklına ne geldi? Doğru söyle diyor. Merkebinden falan yerden geldim. Merkebi falan yere bağladımdı. Merkep boşanırsa nereye gider diye düşünüyordum. Behlül git de şuraya bağla diye bağırdı ve namazdan çıktı gitti. Bunu duyunca Harun Reşit hocayı imamlıktan azlediyor. Efendim, Behlül başkalarının zihninden geçeni okuma gibi ancak velilerin sahip olduğu bir yeteneğe sahip oluşu bir motif olarak bazı fıkralarda tekrarlanmaktadır. Bunlardan bir de yine bazı din adamlarının içlerinin dışlarına uymadığı gerçeğini ve mürailiklerini yansıtan şu fıkradır. Efendim, bir gün Behlül bir köy camisine namaz kılmaya gider. Fakat çok geçmeden imamın Allah değil şahsi işlerini düşünmekte olduğunu anlar. İmam namazdan sonra çarşıya gidip yapacağı alışveriş ve eşeğini pazarda nereye bağlayacağını düşünüyormuş. İmamın bu düşüncelerinden rahatsız olan ve Allah'a yönelmekte güçlük çeken Behlül, "Allahu Ekber!" diye bağırmış. Fakat bir türlü kendini Allah'a bağlayamıyormuş. Bunun üzerine bir kere daha, bu sefer daha yüksek sesle "Allahu Ekber!" demiş. Artık cemaat kızgın kızgın ona doğru bakmaya başlamış ve herkes galiba tamamen aklını kaçırdı diye düşünmeye başlamış. Fakat Behlül namazı tamamlamadan üçüncü defa "Allahu Ekber!" diye bağırmak mecburiyetinde kalmış. Behlül namazdan sonra karşılaştığı güçlüğü cemaate şöyle anlatır. "Namazda kendimi Allah'a teslim edebilmek ve namazımı doğru dürüst kılabilmek için üç kere onun adını çağırmak mecburiyetinde kaldım. Ve bir imamın bir kere Allahu Ekber demesiyle buna muvaffak olacağını sanıyordum. Ama şimdi anladım ki bu iş bir köy imamı için bile güçleşmiş," diyor. Devam ediyoruz efendim. Bu fıkralarda oldukça derin ve incelik olmasına rağmen onun eğitim seviyesi düşük olduğu halde mizah duygusunun ve felsefi görüşlerinin hayat okulunda gelişmiş olduğuna inandığımız, Anadolu köylerince iyice anlaşıldığını, beğenildiğini gördük. İslam dininde maddi karşılık beklemeden saf ve temiz bir inançla bir şeye bağlanmanın ne kadar iyi ve sevap bir hareket olduğuna dair çeşitli rivayetler ve hadisler vardır. Şimdi vereceğimiz Behlül fıkrasında da bu görüşün hakim olduğu açıktır. Behlül Dane, tabii ona divane diyorlar. Böyle çomaklarla oynarken Harun Reşit'in ailesi, yani Behlül'ün yengesi Zübeyde Hanım, "Ne yapıyorsun ağabey?" diye soruyor. Behlül, "Cennet köşkü yapıyorum," demiş. "Bana satar mısın bu köşkü?" "Satayım," demiş. "Kaç paraya verirsin?" demiş. "Bir akça." "Bir akçaya veririm sana," demiş. Tutuyor, bir akça veriyor Behlül Dane'ye. "Al, senin olsun cennet köşkü," deyip bırakıp gidiyor. O gece rüyalarında Harun Reşit ve ailesi cennet köşkünü görüyorlar. Kıyamet kopmuş, Zübeyde Hanım kıyamet günü o köşke oturmuş. Harun Reşit, "Nerede buldun bu köşkü?" diye ona soruyor. "Dün senin kardeşin Behlül'den, ağabeyinden aldım." "Kaça aldın?"

0: bir paraya aldım, bir akçeye. Sabah olunca Harun Reşit, bizim oğlan dün yengene bir köşk satmışsın. Bana da yapsana. Yaparım demiş. Kaça yapacaksın? 100.000 lira yapacağım sana. Yengene bir akçeye vermişsin. Bana neden 100.000 lira? Yengem bilmeyerek aldı o köşkü benden. Sen gördün bugün köşkü de bile bile alıyorsun. Onun için 100.000 lira demiş.
1: Efendim, Behlül Dana Hazretleri'nin hikayeleriyle devam ediyoruz. Verisiye sevgi. Bir gün Harun Reşit ona şöyle bir sual sormuş. Sen en çok kimi seversin? Behlül, karnımı kim doyuruyorsa onu severim. Harun Reşit de şöyle karşılık vermiş. Eğer ben senin karnını doyurursam beni sevecek misin? Behlül'ün bu suale verdiği şu cevap adeta kişiliğinin ifadesi gibidir. Veresiye sevgi olmaz efendim. Efendim, Behlül Dana bir gün Harun Reşit'in olmadığı bir sırada tahta oturur. Bunu gören saray görevlileri hemen gelerek Behlül'ü apar topar yerinden kaldırır ve hafiften tartaklarlar. Daha sonra Harun Reşit gelir, Behlül ona şöyle der. Senin işin zor. Ben kısa bir süre için tahta oturdum, başıma neler geldi. Sen ömrün boyunca orada oturuyorsun. Senin hesabın çetin olacak. Akıllı ve deli. Behlül'ün bir aralık Basra'ya gittiğinden bahsedilir. Kendisine takılmak isteyen bir Basralıyla aralarında şöyle bir konuşma geçer. Aman Behlül, şu bizim Bağdat'taki divanelerin adlarını bana sayıver, çok lazım. O da der ki, azizim, divaneleri saymaya ömrüm yeter mi bilmem. İstersen sana Bağdat'ın akıllılarını bir iki dakikada sayıvereyim. Efendim, devam ediyoruz. Halin ne olacak ey emir? Bir toplantıda Harun Reşit Behlül Dana Hazretleri ile buluşmuştu. Harun Reşit ona, çok zamandır seninle görüşmek istiyordum deyince Behlül Dana, ben böyle arzu duymadım diye cevap verdi. Buna rağmen Harun Reşit kendisinden yine nasihat istedi. Ne nasihat istiyorsun? Şu saraya bak, bir de kabirlere bak. Bunlardan ibret almayan, nasihat almayan nelerden alır? Halin ne olacak? Ey müminlerin emiri! Yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacaksın. Büyük küçük yaptığın her şeyden sual olunacaksın. Bunlara nasıl cevap vereceksin? İyi düşün. Bu hesap zamanında aç ve susuz olacaksın. Çıplak bulunacaksın. Orada bulunanlar sana bakıp bakıp gülecekler. Perişan halin orada meydana çıkacak. Başka nasihati ne yapacaksın dedi. Behlül Dana Hazretleri Halife Harun Reşit'i sık sık ikaz edermiş. Bu ikazların sıklaştığı bir zaman Halife Harun Reşit, siz kendi işinize baksanız daha iyi olmaz mı? Neticede her koyun kendi bacağından asılacak demiş. Halifeye cevap vermeyen Behlül Dana bir gün sarayın bir odasına ölü bir koyunu bacağından asmış. Koyunun ölüsü o kadar kötü kokuyormuş ki tüm saray erkanı bu kokudan rahatsız olmuş. Durumu halifeye haber etmişler. Bunun üzerine Harun Reşit Behlül Dana'yı çağırarak neden böyle bir şey yaptığını sormuş. Bunun üzerine Behlül cevap vermiş. Gördüğünüz gibi sultanım, her koyun kendi bacağından asılır. Ancak gelin görün ki yaydığı kötü kokuysa herkesi rahatsız eder demiş. Oyun için yaratılmadık. Behlül Dana bir gün Bağdat sokaklarından birinde giderken oynayan çocuklar gördü. Çocuklardan birisi ise bir köşeye çekilmiş, onlara bakıyor ve ağlıyordu. Behlül Dana o çocuğun yanına gitti ve ''Ey çocuk, niçin ağlıyorsun? Gel sana bir şeyler alayım da sen de arkadaşlarınla oyna.'' dedi. Ve çocuğun başını okşadı. Çocuk bakışlarını Behlül'e çevirdi ve ''Ey aklı az adam, biz oyun için yaratılmadık.'' dedi. Behlül bu söze şaştı ve çocuğa ''Ey oğlum, peki niçin yaratıldık?'' diye sordu. Çocuk ''Allah-u Teala'yı bilmek ve ona ibadet etmek için.'' dedi. Behlül Hazretleri, peki bunun öyle olduğunu nereden biliyorsun diye sordu. Çocuk, Müminin suresinin 115. ayet-i kerimesini okuyuverdi. Mealen, sizi ancak boşuna yarattığımı ve gerçekten bize döndürülemeyeceğini

değil mi zannettiniz? Behlül tekrar, ey çocuk sen hakimane konuştun. Bana biraz nasihat et dedi ve ağlamaya başladı. Kendinden geçmişti. Kendine geldiğinde çocuğa, ey oğlum senin günahın yok. Sen bir çocuksun. Nasıl oluyor da böyle düşünebiliyorsun diye sordu. Çocuk da, ey Behlül, babamı ateş yakarken gördüm.

Kendine geldiğinde çocuğu yanında görmedi. Oradakilere bu çocuğun kim olduğunu sordu. Onlar tanımadın mı dediler. Behlül hayır deyince bu Hazreti Hüseyin evladından seyit bir çocuktur dediler. Behlül de ancak böyle bir ağacın meyvesi bu kadar olgun olabilirdi deyip oradan ayrıldı. Devam ediyoruz efendim, sayıya sığmaz. Bir gün Behlül Dana'ya Basra'daki hak aşıklarını sayar mısın dediler. Bir gün Behlül'ü kabristanda gördüler. Ayaklarını kabir taşları arasına sokmuş, toprakla oynuyordu. Kendisine "Ey Behlül, ne yapıyorsun?" diye sordular. Onlara gayet sakin olarak "Bana eziyet etmeyen, gıybetimi yapmayan insanlarla oturup sohbet ediyorum. Bunlar sağ olanlardan daha emin," diye cevap verdi. Devam ediyoruz efendim. Buğday tanesi bir dinar olsa. Bir zamanlar Bağdat'ta fiyatlar çok yükselmişti. Hayat pahalılığı çekilmez bir hal aldı. Muhammed bin İsmail bin Ebu Fudayl gelerek, "Ey Behlül, Müslümanların ve bütün insanların, hatta hayvanların rahatlaması için Allah-u Teala'ya dua etmez misin?" dedi. O şöyle cevap verdi. "Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben bu işe karışmam. Eğer bir buğday tanesi bir dinar olsa, bize emrettiği gibi Allah-u Teala'ya ibadet etsek, o bize vaat ettiği gibi rızkımızı verir." Sonra ellerini birbirine vurarak, "Ey dünyayı ve süslerini toplayan, gözleri uykudan lezzet almayan kimse, nefsinle uğraşıp ahirete bir tedarik yapmadın. Kıyamet gününde Allah-u Teala'ya ne cevap vereceksin?" dedi. "Benim de Rabbimdir" kıssasıyla devam ediyoruz efendim. Abdullah bin Mihran anlatıyor, Harun Reşit hacca gitti. Dönüşünde bir müddet Kufe'de istirahat etti. Sonra yola çıkacağı zaman herkes kendisini yolcu etmek için sokağa döküldü. Behlül de çıkmıştı. Çocuklar onunla oynayıp eğleniyorlardı. Tam o sırada Harun'un develer üzerinde muhteşem kafilesi gözüktü. Çocuklar da Behlül'ü bırakıp onun seyrine koyuldular. Tam Harun'un geldiği sırada Behlül yüksek sesle "Ey Harun!" diye seslendi. Harun perdeyi kaldırarak "Buyur Behlül, ne istiyorsun?" dedi. Behlül, "Ey müminlerin emiri, Eymen bin Nail, Kudame bin Abdülemir'den bize şöyle haber verdi ve dedi ki, ben Resul-i Ekrem'i Arafat'tan dönüşte görmüştüm. Kızıl bir deveye binmişti. Yanında kimse dövülmediği gibi kimse de kovulmazdı. Yol verin, yol verin diyen münadileri de yoktu. Sen de bu usule riayet eyle. Bilmiş ol ki tevazu ile yolculuk etmen kibirle seyahatinden hayırlıdır." Behlül Dana yine "Bağdat ve etrafını nurlandırıp aydınlatacak hediyeler götürüyor musun?" dedi. Halife "Bu hediyeler nasıl olur?" deyince Behlül Hazretleri "İnsanlara Allah-u Teala'nın sevgisini, ondan korkmayı, onlara örnek olacak şekilde hal ve hareketler, onlar hakkında temiz ve güzel düşüncelere sahip olmak en güzel hediyedir." dedi. Bunu dinleyen Harun Reşit ağlayarak "Ey Behlül, biraz daha anlat." dedi. Behlül, "Memleketinin bir köşesinde bir mazlum zulme uğrasa, sen memleketin diğer köşesinde bile olsan, Allah Teala bunun hesabını senden soracak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, şüphesiz ki iyiler naim cennetindedir, kötülerse cehennemdedir." buyurdu. Ahirette cennet veya cehennem dışında gidilecek üçüncü bir yer yoktur. O halde hazırlığını buna göre yap dedi. Halife, "Amellerimiz hakkında ne dersiniz?" diye sordu. Behlül Hazretleri, "Allah-u Teala'dan korkarak ve emrettiğine uygun olarak yapılan amel makbuldür." buyurdu. Halife, "Peygamber Efendimizle akrabalık olarak yakınlığımız hakkında ne dersiniz?" diye sordu. Behlül, "Peygamber Efendimiz'e akrabalıktan ziyade bildiği hükümlere bağlılıkta yakın olmak daha mühimdir." dedi. Halife, "Peygamber Efendimizin şefaatine kavuşabilecek miyiz?" deyince de Behlül, "Onu Allah-u Teala bilir." buyurdu. Halife, "Nasıl yaşayalım?" diye sordu. Behlül, "Allah'tan kork. Her halinde Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine tabi ol. Bu durumda en karlı yolu seçmiş olursun." dedi. Halife,

çok güzel söylüyorsun, şu hediyemi kabul et dedi. Behlül Hazretleri de onu kimden aldınsa ona ver. Dünyadaki sahipleri yakana yapışmadan önce verenin yoluna harca. Bunu burada yap. Ahirete kalırsa onlara bir şey bulup veremezsin, razı edemezsin diye cevap verdi. Parayı almayınca Harun Reşit, para borcun varsa onu ödeyelim dedi. Behlül, Küfe'de birçok ilim sahipleri vardır. Borçla borcun ödenmeyeceğinde ittifak etmişlerdir dedi. Harun Reşit, bari ihtiyacını temin edelim deyince Behlül Hazretleri, Allah-u Teala senin Rabbin olduğu gibi benim de Rabbimdir. Seni hatırlayıp beni unutması muhaldir buyurdu. Harun Reşit bu sözleri işitince ağladı. Efendim son olarak şunu aktaralım. Başımızı başımıza. Hasan bin Seh anlatır. Bir gün çocuklar Hazreti Behlül'e taş atmaya başladılar. Taşın birisi vücudunu kanatınca, ey çocuklar, ben Allah-u Teala'ya tevekkül ettim. O elbette bana kafidir. O ne güzel vekildir. Allah-u Teala'ya yaklaşmak insana rahatlık verir. İnsanlara eza ve cefa yapanlar hiç merhametli olur mu dedi. Ben dayanamadım. Ey Behlül, çocuklar sana taşla vuruyorlar. Sen onlara merhamet ediyorsun. Bu nasıl iştir dedim. O da sus, Allah-u Teala benim üzüntü ve acımı, onların da sevincinin çokluğunu elbet biliyor. Bazımızı bazımıza bağışlaması umulur buyurdu. Efendim böylelikle Bir Nükteden programının daha sonuna geldik. Bu bölümde Behlül Dana Hazretleri'nin hikayelerinden bahsettik. Ve diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 948'de şerefli Koçhisar'da doğdu. Çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'da ilk tahsiline başladı. Daha sonra İstanbul'a giderek Küçük Ayasofya Medresesi'ne girdi. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra hocası Nazırzade Ramazan Efendi'nin muhidi oldu. Talebelik ve muhidilik yıllarında bir yandan da Halvetiye tarikatına mensup Küçük Ayasofya Camii Şeyhi Nurettinzade Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine devam etti. Hocası Nazırzade Edirne Selimiye Medresesi'ne müderris, Mısır ve Şam'a kadı tayin edildiği yıllarda Hüdayi yanından ayırmadı. Hüdayi,

Mısır'da hocasıyla beraber bulunduğu sıralarda Halvetiye tarikatının Demirtaşiye kolundan Kerimuddin el-Halveti'den usul-i esma terbiyesi gördü. 1573'te Mısır'dan dönüşünde Bursa Ferhadiye Medresesi'ne müderris ve Cami Atik Mahkemesi'ne naip tayin edildi. Hocası Nazırzade ise Bursa Mevleviyetine getirildi. Bursa'ya gelişinin 3. yılında hocası vefat etti. Hocasının vefatıyla Bursa Kadılığına getirildi. Bursa Kadısı olarak vazifeye başlayan Mahmud Hüdayi Hazretleri, kadılığı esnasında bir gece rüyasında cehennemi ve cehennemin ateşinde tanıdığı bazı kimselerin yandığını gördü. Bu korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içindeki günlerde bir hanım bir dava getirdi. Bu davadan sonra Bursa Kadılığını bıraktı ki hadise şöyleydi. O günlerde Bursa'da Evliyaullah'tan olan Muhammed Üftadi Hazretleri halkın manevi terbiyesi işiyle meşgul oluyorlardı. Yine Üftadi Hazretlerini seven fakir bir kimse vardı. Her sene hac mevsiminde hacca gitmek ister fakat gidecek parası olmadığı için arzusuna kavuşamazdı. Üzüntüsünden hiç yüzü gülmezdi. Gözleri hep hacca gidenlerin yolu üzerine takılır kalırdı. Evde hanımı, yüzü gülmeyen kocasının bu haline oldukça üzülürdü. Yine bir sene hac mevsiminde parası olmadığı için hacca gidemeyen bu fakir üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı. Aralarında geçen bu konuşmanın sonunda elinde olmayarak hanımına "Eğer bu senede hacca gidemezsen seni 3 talakla boşadım" dedi. Günler geçti, Kurban Bayramı yaklaştı. Fakiri bir düşüncedir aldı. Hacca gidemezse evde hanımı boş olacaktı. Bir yerlerden borç bulup hacca gidememişti. Ne yapacağını şaşırdığı bir gün hatırına Muhammed Üftade geldi. Hemen huzuruna gidip ağlayarak durumunu anlattı. O da "Bizim eskici Mehmet dedeye git, selamımızı söyle. O seni hacca götürüp derdine derman olur" buyurdu. Fakir sevinerek huzurdan ayrıldı. Süratle Mehmet dedenin dükkanına koştu. Mehmet dedeye hocasının selamını söyleyip derdini anlattı. Mehmet dede "Ey fakir, gözlerini kapa. Aç demeden sakın açma" dedi. Fakir gözlerini açtığında kendilerini Mekke'de buldular. Mehmet dede Allahu Teala'nın izniyle fakiri bir anda Hicaz'a götürmüştü. O gün Arefe'ydi. Hacılar Arafat'a çıkmışlardı. Fakir ve Mehmet dede de ihram giyip Arafat'a çıktılar. Ertesi günü Kabe-i Muazzama'da vakfeye durdular. Ziyaret edilecek yerlere gittikten sonra Bursalı hacıları buldular. Onlar hemşerileriyle olan Mehmet dedeyi ve fakiri görünce sevindiler. Fakir birkaç hediye alıp bir kısmını da getirmeleri için komşusu olan hacılara emanet etti. Vedalaşarak ayrıldılar. Yine Mehmet dedenin kerametiyle bir anda Mekke-i Mükerreme'den Bursa'ya geldiler. Fakir getirdiği bazı hediyelerle eve gelince hanımı birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi ve "Sen beni boşamadın mı? Hangi yüzle bana hediye getirerek eve giriyorsun?" dedi. Kocası da "Hanım, ben hacca gittim geldim. İşte bu getirdiklerimi de Mekke'den aldım" dediyse de kadın "Bir de yalan söylüyorsun. 3-5 gün içinde hacca mı gidilir gelinir? Seni mahkemeye vereceğim" dedi. Ve Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'ye gelerek "Kadı efendi, artık ben bu adamla bir arada yaşayamam. Nikahımızın feshedilmesini istiyorum. Bunun Kurban Bayramı'ndan 2 gün evvel Bursa'da olduğunu herkes biliyor. Halbuki ona sorun, hacca gitmiş, Arafat'a çıkmış, şeytan taşlamış, zemzemler, sürmeler getirmiş. Beni aldatıyor. Bir haftaya oraya gider, bir şeyleri yapar ve nasıl gelir? Yanına da yalancı şahit bulmuş. Mehmet dede gördü, yanımdaydı" diyor ve bu hususu şer'i sicile işleniyor. Bu sözler üzerine Aziz Mahmud Hüdayi, hanımın kocasını mahkemeye çağırtarak onu da dinledi. Fakir, hacca gittiğini, Kabe-i Muazzama'yı tavaf edip ziyaret edilecek yerleri gezdiğini, Bursalı hacılarla görüşüp getirmeleri için emanet dahi verdiğini iddia etti. Bu sebeple boşanmanın vaki olmadığını söyledi. Fakir, Mehmet dedeyi şahit gösterdi. Mahkemeye gelen Mehmet dede ise kadının bu sözlere bir türlü inanmak istemediğini görerek "Akadı efendi. Şeytan Allahu Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan bir ucuna gider gelir de bir velinin bir anda Kabe'ye gitmesi niçin kabul edilmez?" dedi. Kadı hayret ederek mahkemeyi hacıların dönüşüne bıraktı. Aradan günler geçti. Bursalı hacılar geldi. Mahkeme gününde şahit olarak fakirin hac vazifesini yaptığını, hatta verdiği emanetleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı, şahitlerin verdiği bu ifadeyle davacı hanımın nikahı feshetme isteğini reddetti. Böylece boşanma olmadı. Ancak bu hadise, Kadı Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin günlerce aklından çıkmadı ve çok etkilendi. Nihayet, eskici Mehmet dedenin yanına gidip, "Beni talebeliğe kabul buyurmanız için gelmiştim.

0: dedi. O da, nasibiniz bizde değil, üftadededir. Onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin, dedi. Kadı evine gitti, hizmetçisine atının hazırlanmasını emretti. Kendisi de sırmalı kaftanını, sarığını giyerek hazırlanan atına bindi. Yanına seyisini de alıp Üftadi Hazretlerinin dergahına gitmek üzere yola çıktı. Bugünkü Molla Fenari Camii'nin doğu tarafındaki sokağa geldiğinde atının ayaklarının bileklerine kadar kayalara saplandığını gördü. Bütün uğraşlarına rağmen bir adım ileri süremedi. Bu kayanın Üç Kuzular semtinde olduğu söylenmektedir. Çaresiz atından indi, sırmalı kaftanıyla Üftadi dergahına doğru yürüdü. Kadı dergaha vardığında bahçede yamalı elbiseler içinde bahçeyi çapalayan bir zat gördü. Ona hitaben, ben Bursa Kadısı Mahmud'um. Şeyh Üftadi'yi görmek istiyorum. Çabuk geldiğimi haber ver, dedi. Kadının hizmetçi zannettiği Şeyh Üftadi Hazretleri dinledi. Sonra hafifçe doğrularak, yazıklar olsun ey kadı efendi. Herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısıdır ve biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın ve mamur bir dünyan var. Bizim gibi kulların Allah Teala'dan başka kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalara saplanmadı mı? Buyurdu. Bu sözler ve yaptığı hata Aziz Mahmud Hüdayi'ye çok tesir etti. Gözlerinden iki sıra yaş döküldüğü halde, efendim, her şeyimi mübarek kapınızın eşiğinde terk eyledim. Dileğim talebeniz olabilmek ve hizmetinizi görmekle şereflenmektir. Her ne emrederseniz yapmaya hazırım, dedi. Bu samimi ifade üzerine Üftadi Hazretleri tane tane buyurdu ki, ey Bursa kadısı, kadılığı bırakacak, bu sırmalı kaftanınla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her günde dergaha 3 ciğer getireceksin. Her şeyi bırakacağına, her emri yerine getireceğine söz veren Mahmud Hüdayi derhal kadılığı bırakıp ciğer satmaya başladı. Sırtında sırmalı kaftanı olduğu halde ciğerleri Bursa sokaklarında ciğerci, ciğerci diye bağırarak satıyordu. Bursalıların hayret dolu bakışlarına, kadınların ve çocukların alay etmelerine hiç aldırmıyordu. Onu görenler, Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi aklını oynatmış, tımarhanelik olmuş diyorlardı. Bu şekilde nefsini kırıp ruhunu yükseltmek için her türlü alaya alınmaya katlanıyordu. Her akşam dergaha geldiğinde hocası ona, bugün ne yaptın, ciğerleri satabildin mi diye soruyor, o da başından geçenleri anlatıyordu. Üftadi Hazretleri daha sonra yeni talebesinin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için onu dergahta helâ temizliği işiyle vazifelendirdi. Hüdayi bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul sesleri geldi. Şöyle bir kulak kabarttığında kendi yerine tayin olunan yeni kadının geldiğini ve halkın karşılamaya çıktığını öğrendi. Bir anlık dalgınlıkla kendi kendine, yeni kadı geliyor ha, bir çare Mahmud, sen böyle bir mesleği bıraktın, şimdi abdesthanelerde temizlik yapıyorsun diyerek nefsinin aldatmasına yakalandı. Ancak bu düşünceler geçer geçmez hemen derhal toparlandı ve Mahmud, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermemiş miydin diyerek bu hale tövbe etti. Sonra da nefsini tahkir için elindeki süpürgeyi atarak taşları sakalıyla süpürmeye başlayınca bir anda Şeyh-i Üftadi Hazretleri kapıda göründü ve Mahmud, evladım, sakal mübarek şeydir, onunla böyle iş yapılmaz. Maksat sana bu mertebeyi atlatmaktı buyurarak Hüdayi'yi alıp içeri dergaha götürdü. Böylece nefsinin istek ve arzularına sırt çevirip istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Hüdayi, kısa zamanda üstadının en önde ve gözde talebesi oldu. Develer yükü kitabın ona öğretemediğini, Üftadi Hazretlerinin bir bakışı öğretiyor, gönlünden geçen bir sualine 1000 cevap birden veriyordu. 3 yıl gibi kısa bir zamanda seyri sülükünü tamamladı. Şeyh Üftadi kendisini memleketi Sivrihisar'a halife tayin etti. Aziz Mahmud Hüdayi ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. Ancak burada sadece 6 ay kadar kalabildi. Hocasının ayrılığına dayanamayarak tekrar Bursa'ya geldi.
1: Hocam.

0: Kocam.
1: Hüdayi. Evladım. Hoş geldin evladım.
0: Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk.
1: Yavrum seni öyle özlemişim ki. Fakat neden icap etti bu ziyaret? Bir şey mi oldu yoksa?
0: Hasretinize dayanamadım hocam. Sizi görmeye geldim.
1: Sadakatin beni ziyadesiyle memnun etti. Allah da seni memnun etsin. Padişahlar ardınca yürüsün.
0: Ne kadar yorgun görünüyorsunuz. Hasta mısınız hocam?
1: Hastalık. Yorgunluk. Bunlar bahane kardeşim. Ömrümüz tamam olmak üzere. Gelmen çok isabetli oldu. Hüdayi, hadi güzel bir şeyler söyle bana.
0: Ne söyleyeyim hocam?
1: En doğruyu, en güzeli söyle. Biricik hakikati söyle.

0: Allah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Hocam. Hocam.

O sene Üftadi Hazretleri vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Trakya ve Balkanlarda bir süre kaldıktan sonra İstanbul'a geldi. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin delaletiyle tayin edildiği Küçük Ayasofya Camii tekkesinde 8 yıl şeyhlik makamında bulundu. Bir yandan da Fatih Camii'nde vaizlik yaptı, tefsir ve hadis okuttu. Daha sonra Üsküdar'da Hüdayi Dergahı'nın bulunduğu yeri 1589 yılında satın aldı. Dergahın inşaatıyla daha yakından ilgilenmek için ikametini Rum Mehmet Paşa Camii civarına nakletti. 1595'te dergahının inşaatı tamamlandı. Kısa zamanda namı her tarafa duyuldu. Akın akın talebeler dergahına koştular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine kavuştular. Onun feyz ve bereketleriyle marifetullah'a kavuştular. Dergah en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet ricaline kadar her tabakadan insanlarla dolup taşıyordu. 1599 yılında Fatih Camii vaizliğini bırakarak Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde perşembe günleri vaaz vermeye başladı. Sultan Ahmet Han büyük bir cami yaptırmak istiyordu. Kararını verdi ve yerini tespit ettirdi. Temel atma merasimi için hocası Aziz Mahmud Hüdayi ve diğer alimleri davet etti. Kurbanlar kesildi. Temel atmak için ilk kazmayı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vurdu. Padişah da yoruluncaya kadar temel kazdı. Böyle bir başlangıçtan yıllar sonra cami yapıldı ve açılışını yapmak ve cuma hutbesini okumak üzere Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Sultanahmet Camii'nin açılışında 1616 yılında ilk hutbeyi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri okudu ve her ayın ilk pazartesi günü burada vaaz etmeyi kabul etti. Üsküdar'da bulunduğu yıllarda Bulgurlu'da da bir çilehane ile hamam yaptırdı. Çilehanenin bulunduğu yerdeki Bulgurlu köyü, ılık suluk tarlaları ve Gaziler Tepesi'nin bir kısmı 1. Ahmet tarafından Ferman Hümayun'la Aziz Mahmud Hüdayi adına tescil edildi. Şeyh Hüdayi, halktan sultanlara kadar uzanan geniş bir tesir halkası meydana getirdi. Devrin padişahlarıyla yakın ilgi kurmayı başardı. 3. Murat, 1. Ahmet ve 2. Osman gibi padişahlara mektuplar yazdı, öğütler verdi. 4. Murat'a saltanat kılıcını kuşattı.

0: Ferhat Paşa ile Tebriz seferine katıldı. Zaman zaman padişahların davetlisi olarak saraya gitti ve onlarla sohbetlerde bulundu. Evliya Çelebi, 7 padişahın Hüdayi'nin elini öptüğünü, 170 bin müride irade verdiğini bildirir. Aziz Mahmud Hüdayi'nin dergahı her zümreden insanlarla dolup taştı. Dönemin padişahı 1. Ahmet bir gece bir rüya görür ve tabiri için Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir mektup bildirir.
1: Lala, dün gece acayip bir rüya gördüm. Nemçe kralıyla güreşteydik. Lakin ben sırt üstü yere düşüyordum. Bu rüyanın tabiri ne ola ki?
2: Efendim, emir buyurunuz. Bu işlere ehil kişiler bulalım.
1: Bulun Lala.
2: Sultanım, rüyanızı ancak Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi tabir edebilir.
1: Lala, o halde var git dergahına rüyayı tabir ettir.
3: Hocam, hocam.
4: Alın bu mektubu, sultanımıza takdim edin. Rüyalarının tabiri bu.
2: Fakat efendim, biz daha geliş sebebimizi anlatmamıştık ki.
4: Mahal yok. Hadi siz gecikmeyin. Uğurlar olsun.
1: Demek rüyayı dinlemeye lüzum görmeden bu nameyi verdi, öyle mi? Allah adamlarının işine akıl vermez. Aç bakalım nasıl tabir eylemiş.
4: Allah-u Teala insan vücudunda sırtı, cansız mahluklarda ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsan sırtı ile toprağın birbirlerine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demek olur. Böylece padişahımızın arka üstü yere yatmasıyla bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Binaenaleyh bu rüyadan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılır.
1: İşte gördüğüm rüyanın tabiri. Hüdayi Hazretlerine 1000 altın hediye eyledim. Ulaştırılsın.
2: Devletim, hayırlı haberler var. Askerimiz muzaffer olmuş. Estargon kalası Nemçe küffarından geri alınmış.
1: Hamdolsun. Gördün mü Lala? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tabiri doğru çıktı. Onunla görüşüp nasihat almak dilerim.
2: Emir buyurunuz. Hemen getirelim sultanım.
1: O nasıl lakırdı Lala? Bizim onun kapısına gitmemiz iktiza eder. Lazım olan hazırlıkları yapın, yola çıkalım. Hocam, buyurun atıma siz binin.
4: Olmaz sultanım. Cihan padişahının önünde ata binilemez.
1: Biz cihan padişahıysak, siz de gönüller padişahısınız. Hangisi daha kıymetli? Sizi dinledikçe padişahlığımı unuttum. Lütfen ata siz binin, ben ardınızca yürürüm.
4: Sultanım, artık ineyim. Sırf üstadımın duası tahakkuk etsin diye bindim. Bir gün bana, evladım, padişahlar arkanda yürüsün diye dua etmişti. Hem teba yanlış anlayabilir.

Devlet ricalinden Sadrazam Kayserli Halil Paşa, Dilaver Paşa, İlmiye'den Hoca Saadettin Efendi, Sunullah Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi, Okçuzade Mehmet Şahi Efendi, Sarı Abdullah Efendi, Nevizade Atai, meşhur Sufi olanlar Şeyhi İbrahim Efendi ve benzerleri onun dergahının müntesip veya müdavimleri arasındaydı. Vefat ettiğinde 60'a yakın halifesi bulunduğu rivayet edilen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, halifeleri ve yazdığı 30 kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlardaki dini tasavvufi hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş ve bu şekilde şöhreti günümüze kadar ulaşmıştır. Tekkesi İstanbul'un en önemli tasavvuf ve kültür merkezi olarak hizmet görmüş, bu dergâhtan pek çok ilim ve fikir adamı şeyh yetişmiştir.

0: Dâi dergâhına bağlı müelliflerin en meşhuru, şüphesiz Ruhul Beyan sahibi Bursalı İsmail Hakkı'dır. Eserlerinde sık sık Hüdayi Hazretlerinden nakiller yapan Bursalı İsmail Hakkı, onu Gazneli Sultan Mahmud'la mukayese ederek sevgisini şöyle dile getirir. Ey Guruhi Muhammedi biliniz! Geldi bu aleme iki Mahmud. Biri Mahmud-ı Gaznevi meşhur, biri Mahmud-ı Manevi mahut. Gerek devrinde gerekse daha sonra yazılan tarih ve bibliografi kitaplarında Kutbül Aktab, Sahibi Zaman, Mürşid-i Kamil gibi ünvanlarla anılması ölümünden sonra da şöhretinin devam ettiğini gösterir. Dilden dile nakledilen menkıbe ve kerametleri halkın gönlünde taht kurmasını sağlamış, ziyaretçileri her devirde artarak devam etmiştir. Daha sağlığında hayatını tehlikede gören pek çok devlet adamının onun tekkesine sığınarak hayatını kurtardığı bilinmektedir. Vefatından sonra ise bıraktığı çok zengin vakfiyesi sayesinde tekkesi, imaret ve külliyesi halkın sığınak ve barınağı olmuştur. Özellikle mensupları, sevenleri ve türbesini ziyaret edenler hakkında denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanları kurtulmadıkça gitmesinler şeklinde duası, türbesini İstanbul'da Eyüp Sultan, Sümbül Efendi ve Yahya Efendi'den sonra ziyaretçisi en çok olan türbeler arasına sokmuştur. 1850 yangınında yanan Hüdayi Külliyesi'nin devrin padişahı Abdülmecid tarafından yeniden inşa ettirilmiş olması, bu sevgi bağının saray çevresinde devam etmekte olduğunu gösterir. Eserlerinin İstanbul kütüphanelerinde birçok nüshasının bulunması, onların halk tarafından ne kadar sevilip benimsendiğini gösterir. Celvetiye tarikatı ve diğer tarikat mensuplarınca eserlerinin büyük bir kısmına şerh ve haşiyeler yapılmış, bazıları da Türkçe'ye çevrilmiştir. Yunus tarzındaki ilahilerine pek çok mutasavvıf, şair tarafından nazireler yazılmıştır. Celveti tekkelerinde şeyhlik eden kimselerin tamamına yakın kısmı, Hüdayi tarzında şiirler yazmış ve besteler yapmıştır. Tasavvufi halk edebiyatı şairleri zümresi içinde yer alan Hüdayi Hazretleri, sade ve hikemi mahiyette tekke şiirleri yazmıştır. Daha çok ilahi tarzındaki bu şiirler bir divan oluşturacak sayıdadır. Kurucusu bulunduğu Celvetiye tarikatı, Selamiye, Hakkiye, Fenaiye, Haşimiye adlı dört kola ayrılmıştır. Tekkelerin kapatılmasına yakın yıllarda İstanbul'da bu kollara bağlı 30 kadar tekke bulunmaktaydı. Eserleri, Arapça ve Türkçe 30 kadar eseri bulunan Aziz Mahmud Hüdayi, devrinin anlayışına uyarak eserlerinin çoğunu Arapça yazmıştır. Başlıca Arapça eserleri şunlardır. Nefaisül Mecalis, tasavvufu bir tefsirdir. Ancak Kur'an ayetlerinin tamamı değil, seçilen bazı ayetler açıklanmıştır. Yazmalarının bir kısmı 2, diğerleri 3 cilt halinde olup en düzgün ve en eski nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir. Camiül Fezail ve Kamiür Rezail ilmi, ameli ve ahlaki faziletleri anlatan bu eser, Hüdayi'nin en meşhur ve en yaygın eserlerinden biri olup en eski nüshası Köprülü Kütüphanesi'ndedir. Habbetül Mahabbe, Allah, peygamber ve ehli beyt sevgisini anlatan küçük bir risaledir. Ahmet Remzi Akyürek tarafından Mahbubül Ahibbe adıyla tercüme edilen bu risaleyi Rasim Deniz yeni harflerle yayımlamıştır. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Nedir bu ellere ayak, nedir bu dillere dudak? Aç gözünü ibretle bak, alem bir temaşagâr imiş. Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere türbemize gelip de Fatiha okuyanlar, kıyamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve ölümleri denizde olmasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, bir haftalık aranın ardından Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir haftalık aranın ardından yine Allah dostlarının, veli kulların hayatlarını anlattığımız programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Şu anda bizleri radyolarının başında dinleyen bütün dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Güzel bir program, istifadeli bir program temennisiyle açacağız inşallah sözlerimizi. Efendim biliyorsunuz her programımızın başında söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Programımızda Allah dostlarının, veli kulların hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu hafta da Doğu Anadolu'da yetişmiş olan büyük bir velinin hayatını anlatacağız inşallah. Bu haftaki Dünyadan Geçenler programında Fehimi Arvasi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya çalışacağız inşallah. Tekrar hayırlı geldiniz programımıza.

Efendim Fehiv Arvasi Hazretleri Doğu Anadolu'da yetişen büyük velilerden. Silsile-i Aliye adı verilen büyük evliyanın 33.'südür. Osmanlı Devleti'nin son devirlerinde yaşamıştır. Seyyid'dir, Hazreti Şeyh ve Allame lakapları vardır. Arvasi denmekle meşhur olmuştur. Babası Seyyid Abdülhamid Arvasi'dir. Annesi aynı ailenin Doğu Beyazıt kolundan Seyyid Hacı İbrahim Efendi'nin kızı Seyyidi Emine Hanım'dır. 1825 senesinde Van'ın Bahçesaray, Mukus ilçesine bağlı Arvas yani bugünkü ismiyle Doğan Yayla köyünde doğdu. 1895 senesinde aynı köyde vefat etti. Kabri oradadır ve sevenleri tarafından halen ziyaret edilmektedir. Temiz ve asil ailesi Anadolu'nun doğu vilayetlerinin ilim, irfan ve güzel ahlak vasıflarının timsaliydi. Zamanlarının alimi, fazilet örneği olan dedeleri Kaderi ve Çeşti yolları

soykırına mensup idiler. Babası Arvas'ın tekke, zaviye ve medresesinin sevk ve idaresini yürütürdü. Seyit Fehim küçük yaşta babası Seyit Abdülhamit Efendi'yi kaybetti. Annesi Seyide Emine Hanım, zahide, takva ve vera sahibi Saliha bir hanımdı. Pek çok kadın hizmetçileri olduğu halde ilim talebesinin elbisesini kendi eliyle yıkar ve yardım ederdi.

Sevgili dostlar, küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Seyit Fehim, kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatim ve hıfzetti. Sonra dedelerinin kurduğu ve öteden beri ilim yayan büyük alimler yetiştiren Arvas Medresesi ile Müküs'teki Mir Hasan Veli Medresesi'nde temel dini bilgileri ve Arabi alet ilimlerini okudu. Kısa bir müddet ilim tahsiline ara verdi. Sonra Cizre'ye gidip Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerinden Şeyh Halid-i Cezeri'nin ders halkasına dahil oldu. Kısa zamanda emsallerini geçip ilimde ilerledi. Dini ilimleri ve zamanın fen bilgilerini öğrendi. Efendim Seyit Fehim, Cezire'de ilim tahsiliyle meşgul olduğu sırada amcaoğlu Seyit Sıbgatullah Efendi de Cezire'ye gelip Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin talebelerinden Şeyh Salih Sıbki Hazretleri'nden ilim öğrendi. Cezire dönüşünde Van'a uğradı. Van'da bulunduğu günlerde Büyük Veli Seyit Taha-i Hakkari Hazretleri de Nehri'den Van'a gelmişti. Seyit Taha Hazretleri'nin en seçkin eshabından olan amcası Seyit Muhammed Efendi, Seyit Sıbgatullah Efendi'ye Seyit Taha-i Hakkari Hazretleri'ne talebe olmasını tavsiye etti. Seyit Taha'ya talebe olan Seyit Sıbgatullah, onun hizmetinde ve sohbetinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerledi. Kısa zamanda olgunlaşarak insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak hususunda icazet, diploma ve hilafet aldı. Van valisi ve halkı Van'da kalmasını ısrarla istediler. Fakat o, Nehri'ye gidiyorum. Seyit Taha Hazretleri uygun görürlerse burada kalırım buyurdu. Van'da kalmak istediğini Seyit Taha Hazretleri'ne arz edince buyurdu ki, yok Molla Sıbgatullah, Van halkı dün himmettir. Yani eksik, kısa himmetlidir. Van'ın fethi benim ve senin elinde olmaz. Mukaşefe aleminden malumata göre sizin sülalenizden yani Arvasi hanedanından ilim ve irfanıyla tanınmış, Allah bilir ama onun Seyit Fehim'i kastediyor, vasıtasıyla Van'ın irşadı geçici olarak mümkündür. O zatın hayatta olup olmadığını bilmiyorum buyurdu. Seyit Sıbgatullah Hazretleri, o zat amcamın oğludur. Cezire'de ilim tahsiliyle meşgul, ilim ve irfanla meşhurdur dedi. Seyit Taha bir başka gelişinde o zatı muhakkak bana getir diye emir buyurdu.

Efendim Seyyid Sıbgatullah Hazretleri hocasının ikinci defa ziyarete gelişinde genç yaştaki Seyyid Fehim Arvasi'yi de Nehri'ye getirdi. Seyyid Taha Hazretleri'nin huzuruna gidip sohbetiyle şereflendiler. Kalma zamanı bitip ayrılacakları sırada Seyyid Sıbgatullah ve yanındakiler Seyyid Taha Hazretleri'nin elini öpüp izin aldıktan sonra sıra Seyyid Fehim'e gelince Seyyid Sıbgatullah geride kaldığını görüp Seyyid Taha Hazretleri'nden onun için de izin istedi. Fakat Seyyid Taha Hazretleri Seyyid Fehim'in kalmasını münasip gördü ve o burada kalsın buyurdu. Seyyid Taha'nın hizmetinde kalan Seyyid Fehim kısa sürede kemale geldi. Seyyid Taha Hazretleri onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyyid Fehim 24 saatte aldı buyurdu. Efendim Seyyid Taha Hazretleri bir gün Cami-i Şerif'in duvarına dayanarak Seyyid Fehim Hazretlerine işaret ederek yanına çağırdı. O da yanına gelince, "Çok zekisin, ilme istekli ve kabiliyetlisin. Muhakkak Mutavvel kitabını okumalısın." buyurdu. Seyyid Fehim Hazretleri, "Kitabım yok, bizim taraflarda Mutavvel okunmaz." diye arz edince kendi kitabını hediye etti. Muş'un Bulanık kazasının Abidi köyünde Molla Resul Sıbki ismindeki büyük bir alime gidip okumasını tavsiye buyurdu.

Huzurundan ayrılırken sen zeki ve tetkik edici bir ilim talibisin. Suallerine hocalar tatmin edici cevaplar veremezler ve rahatsız olurlar. Derslerin takibi esnasında bir zorlukla karşılaşırsan onları rahatsız etme. Elini göğsüne koy ve beni hatırla. İnşallah derhal müşkülünü hallederim buyurdu. Hocasının elini öpüp duasını alan Seyyid Fehim Arvasi mutavvel okumak üzere zamanın Doğu Anadolu'daki en büyük alimlerinden olan Molla Resul Sıbki'nin huzuruna vardı. Molla Resul, ben Arvas ailesinden birisine ders okutmak arzusundaydım. Çünkü Arvas'ta Molla Resul Zeki'den okudum. O aileden gelen bu zatta zeka eseri göremiyorum. Hayret, o ailenin fertleri çok zeki olurlardı derdi. Seyyid Fehim Arvasi Molla Resul'den ders almaya başladı. Fakat Seyyid Taha Hazretleri'nin tavsiyesine uyarak ders esnasında sual sormamaya dikkat ediyordu. Hatta Molla Resul Seyyid Fehim'in talebelerinden Molla Halide, senin hocan ders esnasında sual sormamaya dikkat ediyordu. Hatta Molla Resul Seyyid Fehim'in talebelerinden Molla Halide, senin hocan sual sormuyor. Zekasız mıdır yoksa utanıyor mu diye sordu. Molla Halid de, evet, ben başlangıçtan beri bu zatın yanında okuyordum. Bir zamanlar hocalarına çok sual sorar. Hocalar ona cevap vermekten aciz kalırlardı. Fakat Nehri'den döndükten sonra ne hikmetse sual sormayı terk etti. İlim öğrenmekteki kabiliyetine gelince kusura bakmayın, bendeniz onun sizden yüksek olduğunu tahmin ederim diye arz etti.

Efendim bir gün Molla Resul'den Mutavveli okurken hocasına burayı anlayamadım dedi. Molla Resul tekrar anlattı fakat Seyit Fehim Arvasi yine anlayamadığını söyledi. Molla Resul cümleyi birkaç defa okuduktan sonra bugün yoruldum, yarın anlatırım dedi. Ertesi gün okudu fakat yine açıklayamadı. O gece Molla Resul de Seyit Fehim de düşündüler. Üçüncü gün aynı yere gelince Molla Resul oradaki inceliği yine açıklayamadı. O sırada Seyit Fehim hocası Seyit Taha Hazretlerinin ders okurken anlayamadığım bir yer olursa beni hatırla sözünü hatırladı. Molla Resul dersi müteala etmekle meşgulken Seyit Fehim gözlerini kapayıp mürşidi Seyit Taha Hazretlerinin gözünün önüne getirdi. Seyit Taha Hazretleri elinde bir kitapla göründü. Kitabı Seyit Fehim'in önüne açtı. Mutavvel'in o sayfasıydı. O satırları açık olarak okudu. Seyit Fehim merakla, dikkatle tekrar ediyordu. O cümlenin arasında bir atıf, vavı ve harfi fazla okudu. Seyit Taha Hazretleri kaybolunca Seyit Fehim Hazretleri gözlerini açtı. Molla Resul'ün o satırları okuyup düşünmekte olduğunu gördü. Molla Resul'den izin isteyip hocasından duyduğu gibi bir V ekleyerek okudu. Molla Resul bunu işitince mana şimdi anlaşıldı dedi. İkisi de iyice anlamıştı. Molla Resul bu satırları 20 senedir okudum anlattım fakat hep anlamadan anlatırdım. Şimdi iyi anladım. Söyle bakalım bunu doğru okumak senin için değil. Ben senelerce bunu anlayamadım. Sen nasıl anladın? Bu V'yi okudun, mana düzeldi dedi. Seyit Fehim, mürşidi Seyit Taha Hazretlerini hatırlayıp yardım istediğini söyledi. Mürşidinden nasıl öğrendiğini anlattı. Molla Resul, imandan sonra küfür yoktur diyerek kitabı kapattı. Seyit Fehim'le birlikte Nehri'nin yolunu tuttular. Onlar yoldayken Seyit Taha Hazretleri, Hazreti Seyit Fehim güzel bir hediye ile geliyor buyurdu. Kısa bir müddet sonra Seyit Fehim'le birlikte gelen Molla Resul de Seyit Taha Hazretlerinin sohbetine kavuşup talebelerinden oldu. Onun huzurunda manevi olgunluğa erişip zahiri ilimlerde olduğu gibi tasavvuf ilminde de yetişti. Seyit Taha Hazretleri Molla Resul'e hilafet vererek insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi.

Onun yattığı odanın dış tarafında pencereye yüzünü döner ve sabahlara kadar ayakta durup onun güneş gibi nur saçan fezlerinden istifadeye çalışırdı. Hatta bir defasında bununla yetinmeyip soğuk bir gecede şiddetli kar yağarken kapının dışında uzandı. Mübarek başını kapının eşiğine koyarak yattı. Şiddetli yağan kar mübarek vücudunu örttü. Fakat muhabbetle yanan kalbiyle kar altında çeşit çeşit feyz ve bereketlere kavuştu. Seyyid Taha Hazretleri teheccüd namazını kılmak için mescide gitmek üzere kapıyı açtı. Ayağını kapıdan dışarı atınca Seyyid Fehim'in sırtına bastı. Seyyid Fehim hemen ayağa kalkıp edeple mürşidinin karşısında durdu. Seyyid Taha Hazretleri, "Yeter Molla Fehim. Benim kanaatime göre bugün ilimde bir ummansınız. Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinden sonra ilimde seyyidlerin yüzünü siz güldürdünüz. Bu ilmi bu kadar yere sermeyiniz." buyurdu. Seyyid Fehim Hazretleri ise, "Bu ilimden bütün istifadem Hazretinizin bir nazarıyla olana yetişememiştir. Bendeniz menfaatimi arıyorum." diye cevap verdi. Bunun üzerine Seyyid Taha Hazretleri onu kucakladı, gecenin karanlığında cihanı aydınlatacak manevi nurları ihsan etti. Elini tutarak beraber mescide gittiler. Efendim, Seyyid Taha Hazretlerinin hizmet ve sohbetinde tasavvuf yolunun en yüksek derecelerine kavuşan Seyyid Fehim, Kuddisesi Ruh bir veli oldu. Mutlak hilafetle şereflenme zamanı gelince, Üstadı Seyyid Taha Hazretleri onu huzuruna çağırdı ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak, onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa kavuşmalarına vesile olmakla vazifelendirdi. Fakat Seyyid Fehim, "Bu ağır büyüktür, ben bunu kaldıramam, hem de buna layık değilim." deyip çekingen davrandı. Seyyid Taha Hazretleri, "Bu emri ihtiyari, isteğe bağlı bir iş değil, emri zaruri olup mecburi iştir." buyurdu. Memleketi olan Arvas'a gitmesini emretti. Yola çıkacağı zaman tekrar huzuruna çağırdı. Kitapların içindeki mektuplarını kendisine göstererek, "Bu ihlas ve muhabbet sizin değil midir? Neden imtina ediyorsunuz? Yemin ederim ki sizin hilafetiniz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından tasdik buyurulmuş ve bütün saadat-ı kiram büyükler tasdik buyurmuş. Ben de tasdik etmek zorundayım. Siz de kabul etmek mecburiyetindesiniz." buyurdu.

Efendim hocası ve mürşidi Seyyid Taha Hazretlerinin huzuruna tekrar dönen Seyyid Fehim, onun hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Seyyid Taha Hazretlerine olan muhabbet ve bağlılığı sebebiyle

Kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyette çok yüksek bir mürşidi kamil olan ve Seyyid Taha'yı gördüm, tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyuran Seyyid Fehim Hazretleri, hocasının emrine uyarak Arvas'a döndü. Arvas medresesini yeniden imar ederek talebelere ilim öğretti. Ayrıca Nakşibendiye yolunun esaslarını anlatarak insanların saadetine çalıştı. İslamiyet'in emir ve yasaklarından kıl kadar ayrılmaksızın vazifesine devam etti. Her zaman afet kabul ettiği şöhretten kaçındı. Arvas medresesinde en az 50 talebeye ders verip Madde-i Kübra adlı eseri okuturdu. Seyyid Muhammed Emin, Seyyid Abdülhakim, Halife Derviş, Halife Ali, Molla Abdülcelil ve Şeyh Resul gibi büyükler onun yetiştirdiği alim ve velilerdendir. Ondan ilim tahsil edip mezun olanlar Van ve havalisinde Reisül Müderrisin unvanıyla anıldılar. Seyyid Fehim Hazretlerinin ilim ve marifetteki üstünlüğü kısa zamanda her tarafta yayıldı. Seyyid Fehim Hazretleri hocası Seyyid Taha Hazretlerinin ders talebesi gibi her yıl Arvas'tan Nehri'ye gelerek ziyaret ederdi. Vefatından sonra yerine geçen biraderi Seyyid Muhammed Salih Hazretleri'ni de ziyaret edip sohbetlerinde bulundu. Zira Seyyid Muhammed Salih Hazretleri Seyyid Fehim Hazretleri'nin sohbette üstadıydı. Üstadının vefatından sonra daha da tanınan Seyyid Fehim Hazretleri ilim ve fazilette iyice meşhur oldu. Mısır, Irak, Suriye ve bu havalide halledilemeyen meseleler ona getirilirdi. Efendim, çözülemez gibi görülen müşkiller meselelerin hepsini hallederdi. Onun sohbetinde bulunmak üzere Arvas'a giden kimseler dünyadan habersiz, nefsin ve şeytanın şerrinden emniyette olup muhabbet deryasına daldılar. Ondan feyz alıp yüksek derecelere kavuştular. Sohbet ve

dersleriyle pek çok insanın doğru yola kavuşmasına vesile oldular. Böylece Doğu Anadolu halkının Sünni kalmasını, Şiiliğin ve mezhep ayrılığının yöreye girmemesini temin ederek milli birliğe çok hizmet

Efendim, Seyyid Fehim Hazretleri, hocası Seyyid Taha Hazretlerinin vefatından sonra onun emir ve tavsiyelerine sıkı sıkıya uydu. Senede iki defa Van'a teşrif ederek halka İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Onların dünyada ve ahirette saadete, mutluluğa kavuşmaları için çalıştı. Vaaz ve sohbetleriyle Van halkının İslamiyet'e bağlılığı ve bu husustaki şöhreti arttı. Dünyada Van, ahirette iman sözü insanlar arasında yaygın olarak söylenmeye başlandı. Seyyid Fehim Hazretlerinin Van'a gelişlerinde büyük bir kalabalık ve izdiham olurdu. Zamanın valisi, askeri ve mülki erkanı onu ziyaret ederek sohbetlerinden istifade ederler. Varsa müşkil meselelerini sorup cevaplarını alırlardı. Maddi ve manevi bütün emirleri yerine getirilir, herkes ona saygı ve hürmette kusur etmezdi. Böylece hocası Seyyid Taha'nın seneler önce buyurduğu, Van'ın fethi Arvasi hanedanından ilim ve irfanıyla tanınmış bir zatın vasıtasıyla muvakkaten geçici olarak mümkündür. Sözünün hükmü keramet olarak ortaya çıkmıştı.

Efendim şimdi Dünyadan Geçenler programında kısa bir ara veriyoruz. Aramızın ardından Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin Kudüs'e sırrı hayatlarını kaldığımız yerden anlatmaya devam ediyoruz inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugünkü programımızda Seyyid Fehim Hazretleri'ni, Doğu Anadolu Evliyalarından, velilerinden Seyyid Fehim Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya başlamıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyyid Fehim Hazretleri Van'a geldiği zaman umumiyetle mahkeme başkatibi Ahmet Bey'in evinde misafir olurdu. Bir gece Ahmet Bey'in

çıkıp Hacı Bekir isminde Van'ın ileri gelenlerinden birinin evine misafir oldu. Birkaç gün Hacı Bekir'in evinde kaldı. Hacı Bekir Allah-u Teala'nın emriyle kızı Gülizar Hanım'ı Seyit Fehim Hazretlerine nikahladı. Bir sohbet sırasında Seyit Fehim Hazretlerine dedi ki, ''Şeyhim, size burada bir ev yaptırmam lazım oldu.'' Seyit Fehim Hazretleri, ''Ey Hacı Bekir, bir şeyi noksan söylediniz. Yanında bir de cami yaptırın.'' buyurdu. Hacı Bekir Ağa bu söz üzerine yaptırdığı evin yanına Şabaniye Camii'ni yaptırdı. Sonraları Seyit Fehim Hazretleri Van'a teşriflerinde kayınpederinin yaptırdığı bu evde kalırdı. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını Şabaniye Camii'nde anlattı. Her sene 2-3 ay Van'da kaldığı müddet içinde pek çok kimsenin hidayete kavuşmasına vesile oldu. Sonra bu caminin yanında bir de medrese yaptırıldı. Seyit Fehim Hazretlerinin ders verdiği ve vaaz ettiği Şabaniye Külliyesi, Arvas'a benzeyen ilim ve irfan yuvası bir makamdı. Bu medresede çok alim ve veli yetişmişti. Sofu Baba orada yetişen zatlardandı. Sonraki devirlerde de ilim ve irfan kaynağı olmaya devam eden bu medreseden Seyyid Abdülhakim Hazretlerinin oğlu Ahmet Mekki Efendi ve kardeşi oğlu Cemal Efendiler de yetişti. Bu mekanlar şimdi harabe halinde bulunmaktadır. İlim, fazilet ve güzel ahlakta zamanının bir tanesi olan Seyyid Fehim Hazretleri, İslamiyet'in emirlerine ve sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesine titizlikle uyardı. Onu sevenler namazlarını mutlaka camide cemaatle kıdarlardı. Onun en büyük kerameti, İslamiyet'in emir ve yasaklarına tam uyması, kendisinden sonra vazifesini devam ettirecek olan Seyyid Abdülhakim gibi alim ve veli bir zatı yetiştirmesiydi. Bunlardan başka pek çok kerametleri de görünmüştür. Seyit Fehim Hazretleri bir defasında talebeleriyle Van Gölü kıyısına giderken, göldeki Ahtamar adasında bulunan Ermeni kilisesinden bir papaz çıkarak su üstünde yürümeye başlar. Talebeler bunu görünce bazılarının hatırına Allah'ın düşmanı dediğimiz papaz su üzerinde yuruyor da evliyanın büyüğü, Allah-u Teala'nın sevdiği, seçtiği kulu bildiğimiz Seyit Hazretleri acaba neden yürümez ve kıyıdan dolaşır diye gelir. Seyit Fehim bu düşünceyi anlayıp mübarek ayaklarındaki nalınları ellerine alıp birbirine çarpar. Nalınları çarptıkça papaz suya batar. Boğazına kadar gelince bir daha çarpar. Papaz batar ve boğulur. Sonra böyle düşünen talebesine dönerek, "O sihir yaparak su üstünde gidiyor. Böylece sizin imanınızı bozmak istiyordu. Nalınları çarpınca sihri bozulup battı. Müslümanlar sihir yapmaz. Allah-u Teala'dan keramet istemekten de haya ederler." buyurdu. Kerametiyle papazın sihrini bozdu. Bu keramet Abdurrahman Arvasi Hazretleri ile ilgili olarak da anlatılmaktadır.

İstanbul'da kağıthanede sabun fabrikası olan Rıfat Bey'in babası Abdülvehhab Efendi 1963'te vefat etti. Vefatından birkaç sene evvel dedi ki, Erzurum'da medrese tahsilini bitirmiştim. Daha sonra okumak istedim ama aradığım büyük alimin Bitlis'te Abdülcelil Efendi olduğunu söylediler. Bitlis'e gittim, kendisini aradım. Van'a gitti, yakında gelir, bekle dediler. Sabredemedim, Van'a gittim. Sorduğumda, Mülk Şeyhi Seyyid Fehim Hazretleri Van'a geldi. Şabaniye Camii'nde onun yanındadır diye düşünüyordum. Camiye girdim, herkes başını eğmiş, edepli oturuyordu. Karşıda nur gibi tatlı bakışlı bir zat vardı. Herkes buna karşı saygıyla dönmüştü. Abdülcelil Efendi bu her halde karşıdaki heybetli, tesirli zattır diyordum. Fakat soracak kimse yoktu. Herkes boynunu bükmüş önüne bakıyordu. Ansızın önüme bir genç geldi. Ne arıyorsunuz dedi. Abdülcelil Efendi Hazretlerini arıyorum dedim. İşte budur diyerek en geride sırada boynunu bükmüş edeple oturan birini gösterdi. İstersen sen de otur dedi. Karşıda oturan kimdir dedim. Seyyid Fehim Hazretleridir dedi. Nice zaman sonra bu gencin Seyyid Abdülhakim Efendi olduğunu anladım. Biraz sonra ezan okundu, sünnetler kılındı, Seyyid Fehim Hazretleri imam oldu, safları düzelttik, imam

birlikte tekbir getirirken bütün cemaat elektrik çarpan kimse gibi titremeye başlamıştı. Şimdi 60 sene oluyor. İmamın o tekbir sesi hatırıma geldikçe titriyorum, kalbimde o gün olduğu gibi bir hal oluyor.

Endis köyünden Hacı Abdullah isminde biri hacca gitmişti. Hac ibadeti esnasında cebindeki paralarını kaybetti. 3 ay müddette Müslümanların yardımıyla idare etti. Bir gün içinde bulunduğu sıkıntılı hali düşünerek Mekke-i Mükerreme'nin sokaklarında yürürken birden meyve ağaçları, çiçekleri, akan suları ve ortasında çok güzel ve süslü bir cami bulunan bir makam gördü. Caminin kapısında güzel simalı bir zat oturuyordu. Kendi kendine düşündü. Ya Rabbi, Mekke-i Mükerreme'de böyle bağ, bahçe ve akan sular yoktur. Bu gördüğüm hayal midir, rüya mıdır deyip caminin kapısında duran zatın yanına gitti. Selam verdi. O zat selamını aldı ve merhaba, hoş geldin, sefa geldin ey hacı dedi. Hacı Abdullah Efendi hayretini o zata bildirdi. O zat, burası manevi bir makamdır, evliyaya mahsustur. Cuma günü ikindi namazlarını bu mübarek mabette kılarlar dedi. Hacı Abdullah Efendi, imamları kimdir diye sordu. O zat, herhalde tanırsınız, Seyyid Fehimi Arvasi Hazretleridir diye cevap verdi. Hacı Abdullah Efendi bu sözle çok sevindi. Bahçenin bir kenarına çekilip Seyyid Fehim Hazretlerinin gelmesini bekledi. Orada durduğu müddet içinde Evliya-i Kiram tek tek grup grup geldiler. Cami tamamen doldu. Hepsinden sonra Seyyid Fehim Hazretleri büyük bir vakar ve nazik bir tavırla geldi. Abdullah Efendi koşup saygıyla ellerini öptü. Sıkıntılı halini arz etti. Seyyid Fehim Hazretleri, hayatımda bu sırrı ifşa etmemek şartıyla Sadat-ı Kiram'ın himmet ve bereketleriyle icabına bakarız. Eğer sırrı ifşa ederseniz gözlerinizden mahrum olursunuz buyurdu. Camiye girince bütün veliler ayağa kalkıp onu saygıyla karşıladılar. Seyyid Fehim Hazretleri mihraba geçerek ikindi namazını kıldırdı. Sonra güzel sohbetler oldu. İzaha mümkün olmayan bir muhabbet, vecd ve şevk hali hasıl oldu. Evliyaullah camiden geldikleri gibi ayrıldılar. En son Seyyid Fehim Hazretleri camiden çıktılar. Hacı Abdullah Efendi tekrar eteklerine yapışıp halini arz etti. Seyyid Fehim Hazretleri, merak etme, inşallah şimdi memleketine gidersin. Paran yoktu, nasıl geldin diyenlere bir tüccar yardım etti, geldim dersin. Tekrar ediyorum, bu sırrı ifşa etme buyurdu ve gözlerini kapa diye emretti. Efendim, Hacı Abdullah Efendi gözlerini kapadı, rüyada gibi uçtuğunu hissediyordu. Nihayet köyünün dışındaki bir çeşmenin başında oturduğunu gördü. Yavaş yavaş köye indi. Köylüleri ve akrabaları onu karşıladılar. Hoş geldiniz, hacınız mübarek olsun dediler. Evine gidince köylü cemaat halinde gelip onun hac intibalarını sordular. Bu arada paranızı kaybettiğinizi, Mekke-i Mükerreme'de perişan olduğunuzu işittik. Para temin edip yarın Arvas'a gidecek, Seyyid Fehim Hazretlerine arz edip onların emredecekleri bir vasıtayla gönderecektik. Elhamdülillah siz geldiniz, size yardım eden zattan Allah-u Teala razı olsun dediler. Hacı Abdullah Efendi o geceyi evinde geçirdikten sonra ertesi gün kalkıp Arvas'a gitti. Seyyid Fehim Hazretlerinin huzuruna vardı. Yanlarında birkaç talebesi vardı. Selam verip ellerini öptü. Seyyid Fehim Hazretleri, bu sene hacca gittiğinizi duydum. Ne zaman geldiniz buyurdu. Abdullah Efendi, dün geldim diye arz edince, niye bu kadar geç kaldınız? 3 ayı geçti diye sordu. Paramı kaybettim. Mekke'de parasız kaldım. Sonra bir tüccar yardım etti, geldim dedi. Seyyid Fehim Hazretleri, Allah razı olsun. Dün eve geldiğinize göre niye bugün buraya geldiniz? Müslümanlar sizi ziyarete gelirler buyurdu. Abdullah Efendi, sizi temiz iken ziyaret etmek istedim efendim dedi. Bu gece kal, sabahleyin durmadan evine git. Sırrın ifşası, açıklaması hatadır. Hayatımda ifşa etme buyurdular. Abdullah Efendi o gece orada kaldıktan sonra ertesi gün evine döndü.

Bu gördüklerinde Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin vefatından yıllarca sonra anlattı. Diyarbakır'da adliye müfettişi Mustafa Necati Bey isminde bir kimse vardı. Vazifeli olarak Van'ın Müküs kazasına gitti. Bir bayram günü bayram namazından sonra kaymakam ve kazanın ileri gelenleri Seyyid Fehim Hazretlerini ziyarete gitmek üzere hazırlandılar. Mustafa Necati Bey de onlarla birlikte gitmek istedi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yola çıktılar. Yolculuk esnasında güzel şeylerden bahsedildi. Arvas'ın yakınındaki Kırmızı Köprü'yü geçtikten sonra hepsinde ayrı bir manevi havaya girdiler. Mustafa Necati Bey de o havadan etkilendi. Fakat kendisi içki içtiği için heybesinde iki şişe içki vardı. Arvas kabristanının altındaki taşlıkta bu şişeleri kimseden habersiz bir yere sakladı. Arvas'a varıp Seyyid Fehim Hazretlerini ziyaret ettiler. Hepsi sırasıyla saygıyla ellerini öptü. Mustafa Necati Bey de ellerini öpüp tasavvuf yolunda talebesi olmak istediğini bildirdi. Seyyid Fehim Hazretleri ona, ''Şişe ile tarikat bir arada olmaz. Git şişeleri kır, dök, gel. Öyle kabul edelim.'' buyurdu. Mustafa Necati Bey şişeleri oraya koyduğunu kimsenin görmediğini düşündü. Fakat Allah-u Teala veli kullarına kerametle bildirir diye düşünerek gitti. Şişelerden birini kırdı, diğerini de sıkışırsam kullanırım dedi. Seyyid Fehim Hazretlerinin huzuruna gelince, ''Git öbürünü de kır gel.'' buyurdular. Mustafa Necati Bey, bu durum keyfi değil, zaruridir. O şişeyi oraya isteyerek bırakmadım. Zaruri kalırsam içerim diye bıraktım, dedi. Seyyid Fehim Hazretleri, haramda zaruret olmaz buyurdular. Mustafa Necati Bey gidip o şişeyi de kırdı. Sonra ellerini öptü ve talebeleri arasına girdi. Bundan sonra içki alışkanlığı kalmadı. Mustafa Necati Bey, Seyyid Fehim Hazretleri hakkında, Türkiye'yi hemen hemen tamamen Arabistan'ın bir kısmını gezdim. Her yerde meşayihten pek çok kimseyle karşılaştım. Bu zat gibi olgun bir fert görmedim. Peygamber Efendimiz'i ve Eshab-ı Kiram'ı temsil ediyordu. Onlardaki ilim, hilim, yumuşaklık, vakar, letafet ve heybet hiç kimsede görmedim diye anlatır ve ağlardı.

Efendim Seyyid Taha Hazretlerinin oğlu Seyyid Ubeydullah Efendi hacca gitmek istiyordu. Van'a geldi. Kendi kendine Arabistan'da babam Taha-i Hakkari Hazretlerini tanıyanlar çoktur. İlim sohbetleri olur. Yanımda büyük bir alimin bulunması zaruridir. Buna layık ancak babamın halifesi Seyyid Fehim Hazretleridir diye düşünerek onları beraber götürmek üzere Van'a devam etti. Seyyid Fehim Hazretleri Van'a gelince üstadım birlikte hacca gidelim dedi. Seyyid Fehim Hazretleri özür beyan edip mali ve bedeni durumu müsait değildir buyurdu. Seyyid Ubeydullah Efendi mal ve para işi bana aittir. Bedeni durumunuzla ilgili olarak Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin divanına bakalım ne çıkacak dedi. Divanın bazı sayfalarını açtıkları zaman Medine-i Münevvere ile ilgili beyitler çıktı. Bunun üzerine karar verip birlikte hac yolculuğuna çıktılar. İstanbul'a geçip Fatih'teki Reşadiye Oteli'ne indiler. Onların İstanbul'a geldiklerini haber alan zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamid Han kendilerini saraya davet etti. Sarayda misafir edip ikram ve ihsanlarda bulundu. Kendisi veli olan alim ve velilere çok hürmet eden Sultan II. Abdülhamid Han, Seyyid Fehim Hazretlerine sohbetlerinde bulunup duasını aldı. 12 gün kadar İstanbul'da misafir ettikten sonra Haydarpaşa'ya kadar merasimle, törenle uğurladı. Seyyid Fehim Hazretleri ve Seyyid Ubeydullah Efendi vapurla Mısır'a gittiler. Oradaki alim ve velilerle görüşüp sohbette bulundular. O devrin önemli ilim merkezlerinden olan Eser Medresesi'nden yetişen alimler, Seyyid Fehim Hazretleri'nin ilim ve faziletteki üstünlüğünü kabul ettiler. Seyyid Fehim Hazretleri, hizmetlerinde bulunan Hacı Ömer Efendi ile birlikte Camiül Eser Medresesi'ne gittiler. Bir odaya girdiler. Bu odada oturan bir alimin etrafında çok sayıda kitaplar ve önünde bir kağıt olduğu halde oturduğunu gördüler. Alim kitaplara bakıyor fakat önündeki kağıda bir şey yazamıyordu. Seyyid Fehim Hazretleri kağıtta olan yazıyı bir defa okuyup ezberledi. Çünkü bir defa okuduğu yazıyı ezberlemek onun hususiyetlerindendi. Alim kişi başını kaldırıp

sizin okumanız var mıdır?" diye sordu. Seyyid Fehim Hazretleri ilimle bir miktar meşgul olduğunu bildirdi. Alim, "Siz bu kağıttaki yazının manasını bilir misiniz?" dedi. "Evet" cevabını alınca hayret etti ve "Hayret, Camiül Eser Medresesi bütün şubeleriyle bir haftadan beri bu meselenin halli için tatil edildi. Reisül Ulema başta olmak üzere bütün alimler gece gündüz çalışmaktadır. Bu yazının mana ve mefhumunu anlamaktan aciz kaldı," dedi. Seyyid Fehim Hazretleri, "Basit bir meseledir" buyurunca alim daha çok hayret etti. Seyyid Fehim Hazretleri anlaşılamayan meseleyi izah etmeye başladı. Hayretler Vadisi'nde dolaşan alim saygıyla kalkıp elini öptükten sonra hemen kağıt kalem alıp Fehim-i Arvasi Hazretlerinin izahını yazdı. Adresini alarak tekrar elini öptü ve ayrıldı. Seyyid Fehim Hazretleri de Hacı Ömer Efendi ile birlikte kiraladıkları eve döndü.

Efendim, bir müddet sonra Camiül Eser Medresesi Reisül Ulema'sının gönderdiği 4 alim çıka geldi. Reisül Ulema tarafından Camiül Eser'e davet edildiğini ifade ettiler. Seyyid Fehim Hazretleri daveti kabul buyurup gitti. Büyük bir salonda Reisül Ulema başta olmak üzere 500'e yakın alim büyük bir saygıyla kendisini karşıladılar. Seyyid Fehim Hazretleri ile Reisül Ulema yan yana oturdular. Sohbete başladı. Reisül Ulema Seyyid Fehim Hazretlerine, "Efendi Hazretleri, tam istenen şekilde açıkladığınız mesele, Camiül Eser'ce müşkil ve manası anlaşılamayan bir mesele haline gelmişti. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bu müşkilattan bizleri kurtardınız. Camiül Eser size sonsuz şükran borçludur," dedi. Efendim, şöhret sahibi olmaktan kaçınan Seyyid Fehim Hazretleri bir an evvel Mısır'dan ayrılmak istedi. Ancak alimlerin ve Seyyid Ubeydullah Efendi'nin ısrarlı istekleri üzerine Mısır alimlerinin ve halkının müşkil meselelerini halletmek üzere bir müddet daha kaldı. Orada bulunduğu süre içerisinde ilim meclislerinde ve sohbetlerinde İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Daha sonra Mısır'dan ayrılarak hac ibadetini yerine getirmek üzere yanındakilerle birlikte Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu sırada pek çok alim ve veliyle görüşüp sohbette bulundu. Şafii mezhebi fıkhına dair İyanetüt Talibin adlı kitabı telif eden Şeyh Seyyid Ebu Bekir rahmetullahi aleyh birçok müşkil meselelerini Seyyid Fehim Hazretlerine sorup cevabını aldı. Seyyid Ebu Bekir, "Bu mübarek beldede bulunduğunuz müddetçe teşrif edin. Sizden istifade edelim," dedi. Bir gün Hacı Ömer Efendi'ye gizlice, "Belki Mısır Reisül Uleması bu zatın derecesinde olabilir. Ondan başka yeryüzünde bu zat gibi bir alim bulunduğuna inanmam," dedi. Hacı Ömer Efendi Mısır Reisül Uleması ile olan görüşmeyi anlatınca Seyyid Ebu Bekir, "Allah-u Teala ona uzun ömür vermek de bizi nimetlendirsin. Onun ilminden, doğruluğundan, takvasından ve himmetinden bizleri nasiplendirsin," diye dua etti.

Efendim, ömrünü İslamiyet'i öğrenmek ve öğretmekle geçiren Seyyid Fehim Hazretleri vefatından 6 ay öncesinden itibaren sefer hazırlığına başlamıştı. Sohbetlerinde her zamankinden daha çok ölümden bahsediyordu. Şimdi metfun bulunduğu kabri şerifin yerine bakarak Arvas kabristanına defnedilenlerin imanlı olduğu takdirde bütün günahlarının affedileceğini beyan buyururlardı. Ömrünün son günlerine doğru rahatsızlığı fazlalaşmıştı. Bir cuma günü hasta haliyle camiye gitti. O gün halifesi ve oğlu Seyyid Muhammed Emin Efendi beli ve hazin bir hutbe okudu. Caminin arkasındaki çeşmeye kadar saflar bağlamış olan cemaat bu hutbenin tesiriyle mahzun olup ağladı.

Seyyid Fehim Hazretleri cuma namazını oturarak kıldı. Sonra da Seyyid Abdülhakim Efendi, Seyyid Muhammed Efendi, Halife Derviş ve Halife Ali adlı dört halifesini huzuruna davet buyurarak vasiyetlerini şöyle buyurdu. Muhammed'imin yerime ikame edilmiştir. Yani benim vazifemi yürütecektir. İnce kalplidir. Bize karşı sevgisi çok kuvvetli olduğu için benden sonra fazla yaşayacağını zannetmiyorum. Ondan sonra Seyyid Abdülhakim mutlak olarak yerime ikame buyurulmuştur. Kendisi Arvas'ta olsun, Başkale'de olsun, İstanbul'da olsun, ona itaat ediniz. Onun rızası benim rızamdır. Ona muhalefet bana muhalefettir buyurarak Seyyid Abdülhakim Efendi'nin zamanla İstanbul'a geleceğini işaret etti. Dört halifesinden başka bazı talebelerinin de bulunduğu sırada vasiyetine devam ederek buyurdu ki, kitaplarımı Arvas Kütüphanesi'ne vakfettim. Benim bildiğim kimseye borcum yoktur. İhtiyaten ilan edin. Şayet alacaklılar çıkarsa, ne kadar iddia ederlerse, Muhammed Emin tereddütsüz versin. İlmin ve Nakşibendiye yolunun yayılmasına ihtimam gösteriniz. Seyyidim ve senedim Seyyid Büzürk, yani Seyyid Taha Hakkari Hazretleri, her sene asgari bir defa Van'a gidip halkı irşad için fakire olan emirlerini yerine getiriniz. Hüseyin'in annesinin genç olmasına rağmen çocuklarını bırakıp gideceğine kâni değilim. Bununla beraber himaye etmek lazımdır buyurdu. O sırada 10 yaşında olan Hüseyin Efendi orada oynuyordu. Bir ara can feda babacığım. Misafir çoktur. Dışarıda hepsi bekliyorlar. Niye yatıyorsunuz? Kalkın misafire bakın deyince çocuğun sözlerine tebessüm ederek bu çocuk salihtir buyurdu. Vasiyetine devam ederek benden sonra çok fitne çıkacak. Kadınlardan haya perdesi kalkıp çarşı pazarlarda dolaşacaklar. İslam Abdülhamid Han'la kaimdir buyurdu. Bir ara Seyyid Abdülhakim Efendi'ye dönerek Cenab-ı Hak sizi muhafaza edecektir buyurdu ve İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmadığı kıssasını anlattı. Nakşibendiye yolunun yayılması için elimden geldiğince kıl kadar ayrılmamak üzere hizmet ettim. İnşallah mesul değilim. Tam tetkik etmeden fetva vermeyiniz. Ruhsatlarla yetinmeyiniz. İmkanı oldukça azimetleri esas kabul ediniz buyurduktan sonra bir müddet kimseyi yanlarına kabul buyurmadılar. Allah-u Teala'yı anmakla bir ibadetle meşgul oldular. Bir ara karpuz istediler. Fakat o mevsimde Müküs'te karpuz yoktu. Çatak'a gidip getirdiler. Fakat karpuzu yemeden vefat ettiler.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da böylelikle Bir Dünyadan Geçenler programının daha sonuna geldik efendim. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bendeniz program sunucunuz Abdülbakit olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincan

0: mutfağında farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Malumunuz okullar kapanıyor ve okulların kapanmasıyla birlikte camilerimizde yaz kursları, Kur'an kursları açılıyor. Ben bu kurslar açıldığında hep Hazreti Ali Efendimiz'in şu sözü aklıma geliyor. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diye buyuruyor ya Hazreti Ali Efendimiz. O söz geliyor çocuklarımızın, evlatlarımızın, daha öncesinde bizlerin oralara gidip oralardan bir harf öğrenmek, bir elif öğrenmek, bir elifbayı öğrenmek çok kıymetli bir şey. Çok önemli bir şey. Biz de bugün yaz kurslarını konuşacağız. Yaz kurslarının önemini konuşacağız. Kur'an okumak neden önemli? Çocuklarımıza Kur'an'ı öğretmek neden önemli? Neden erken yaşta, neden genç yaşta, neden çocuk yaşta öğretmek önemli? Bunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Samandıra Merkez Camii Müezzini Kayyımı Fatih Mehmet Öz hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam, iyisiniz? Diyor.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Eyvallah. Sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür, bizler de iyiyiz hocam. Buralara kadar teşrif buyurdunuz. Allah razı olsun. Ayrıca mutlu olduk. Hocam şimdi Kur'an'ı öğrenmek önemli. Bu konuyla Elbette. İlgili hadis-i şerifler var, ayet-i kerimeler var. Kur'an'ı öğrenmek neden önemli? Biz Kur'an-ı Kerim'i neden öğrenmeliyiz?
1: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir. Hı hı. Bu manadan baktığımız zaman çok önemli. Bir diğeri Kur'an-ı Kerim bizim yaşam kılavuzumuz.
0: Evet.
1: Yaşam rehberimiz, kitabımız.

0: onu öğrenmeden ona göre yaşamamız mümkün olmayacağından dolayı onu öğrenmemiz icap eder.
1: Evet, kesinlikle hocam. Yani bizim baş hat okumamız gereken kitaplar arasında, değil mi?
0: Tabii ki.
1: Yani biz ne okursak okuyalım Kur'an'a yönelik. Mesela bir tabir yerindeyse bir hikaye kitabı bile okusak bizi oraya yönlendirmesi lazım. Merkezi Kur'an tabii olması lazım, değil mi okumalarımız?
0: Aynen. Evet, evet.
1: Peki hocam, biz bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl hayatımıza yansıtacağız?
0: Öncelikle onu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ondan sonra öğrendiklerimizi amel dediğimiz işe dökeceğiz. Bu biraz zor bir süreç.
1: Evet.
0: Allah'tan yardım dileyeceğiz. Tabii ki her öğrendiğimizi ertelemeden, nasıl olsa sonra yaparım demeden öğrendiklerimizi tatbikatına soyunarak, onları amele dökerek, yaşantıya dökerek yaşamanın gayretinde olacağız ki.
1: Evet.
0: Siz bildiklerinizle amel ederseniz biz size bilmediklerinizi de öğretiriz buyuruyor.
1: Evet, evet.
0: Biz öğrendikçe, bildikçe, bildiklerimizle yaşadıkça bilmediklerimizle yeni ufuklar, yeni sayfalar açılacaktır önümüzde.
1: Evet, evet. Erteleyen helak oldu. Hadis-i şerif,
0: evet,
1: değil mi hocam?
0: Hele ki.
1: Yani ertelemememiz lazım bizim bu işi. Ve ertelersek ne olur hocam?
0: Tavşan yamacı geçer tabiri caizse.
1: Eyvallah. Ertelersek. Nasıl, ne demek hocam?
0: Yani ağaç yaşken eğilir tabiri vardır ya. Hep yaz Kur'an kurslarında çocukların eğitiminden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Çocuk yaştaki eğitimlerden, unutulmayan hatıralar, unutulmayan anılardan bahsederiz. Şimdi erken yaşta öğrenilmeyen bilgiler yaş ilerledikten sonra içtimai hayatın getirdiği bir takım zorluklar, sorumluluklar falan insanın omuzuna binmeye başladıktan sonra ben öğreneyim dese de artık iş işten geçmiş oluyor.
1: Evet, evet.
0: O ağaç yaşken eğilir dediğimiz bu.
1: Evet.
0: Evvel yani erken yaşlarda öğrenecek, öğrendiğini hayatına tatbik edecek ki hayatından lezzet alsın. İleri yaşlarda diz kırayım, ben bunu öğreneyim diyen öğrenenler de var ama istisnalar kaideyi bozmaz. Genel itibarla çoğu insan belli bir yaş sınırını geçtikten sonra ilim öğrenme noktasında çok zorlanıyor, öğrenemiyor
1: evet,
0: hatta.
1: Evet. Üst düzey bir aşk olması gerekiyor değil mi
0: tabii,
1: hocam? Devam etmesi
0: tabii,
1: için.
0: Tabii. Bir nasip olması gerekiyor. Bir de dediğiniz gibi üst düzey bir aşk olacak ona dört elle böyle sımsıkı sarılacak.
1: Evet.
0: O da çok istisnai durum yani binde bir kişi ancak o şeyi geçebiliyor.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: O yüzden çok erken yaşlarda, ufak yaşlarda çocuklarımızı Kur'an öğrenmeye teşvik etmeliyiz. Onları yönlendirmeliyiz. Kesinlikle. Her ne kadar şartlar zor olursa olsun, yaz günleri, sıcak günlere, tatil günlerine denk geliyor olsa da çocuklarımızın bir takım zevkinden feragat edip ne bileyim biraz böyle biraz daha fazla özveriyle, biraz daha fazla gayretle inşallah onları motive etmenin yollarına bakacağız.
1: Evet, evet.
0: Nasıl yaparız, nasıl yapabiliriz de çocuğumuzu motive ederiz, yönlendiririz camiye daha fazla. Bunun gayreti içerisinde olmamız lazım.
1: Evet, evet, kesinlikle hocam. İlmi isteyene zenginliği istediğime veririm buyuruyor değil mi?
0: Evet.
1: Allah-u Teala.
0: İlmi çalışana zenginliği malı istediğime veririm.
1: Evet, evet.
0: İlmi çalışana. Ama çalışmak da zor. Özellikle buluğ çağına ermemiş küçük yaştaki bir çocuktan ilim için çalışmasını istemek, onu biraz daha eğlenceli hale getirip oyunlarla beraber biraz daha böyle onun anlayabileceği seviyelere, yaş seviyelerine indirip o şekilde şey yapıyoruz, elimizden geldiği kadar onlara bir şeyler vermenin gayreti içerisinde oluyoruz.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, Kur'an-ı Kerim öğrenmek zor mu? Mesela biz küçükken, işte küçük yaşlardan itibaren yazın Kur'an kursuna giderdik. Ertesi yaza kadar unuturduk. Sonra tekrar giderdik.
0: Evet.
1: Bu yerleşinceye kadar herhalde devam ederdi. Kur'an-ı Kerim öğrenmek zor mu?
0: Aslına bakarsanız Kur'an-ı Kerim öğrenmek çok kolay. Çok kolay. Birkaç tane şifresi var. Birkaç tane özel yani dersi var. Elifba dediğimiz o harfleri tanıdıktan sonra harekeler, uzatmalar, şeddesi, cezimi, birkaç tane kaidesi var. Bunları bellemesi çok zor değil. Yani kendi

0: Kendini böyle disiplinli bir şekilde o işe veren bir kişinin en fazla bir haftada bu işi çözebilir.
1: Bir haftada.
0: Tabii bir haftada çok rahat bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen bir kişi kendini ona verirse Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir.
1: Evet.
0: Ama bu bir hafta çocuklar için işte bir sezon. Bir de bunu takip edilmediği zaman, okunmadığı zaman bir sene sonra geldiğinde aynı yerden tekrardan başlayacak.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki hocam, bir çocuk ne kadar sürede öğreniyor Kur'an-ı Kerim'i? 6 yaşında okula başlıyor. 6 yaşının sonunda, yani 1. sınıfın sonunda Kur'an kursuna gitmeye başlıyor. Bu ne kadar sürede öğreniyor? Yani yeni okuma yazmayı
0: O
1: başlamış bir çocuk ne kadar sürede öğrenir?
0: çocuktan çocuğa değişiyor. Bazı çocuklar biraz daha zeki olmakla beraber bazıları biraz daha geç kavrayabiliyor. Ama bizim camideki yaptığımız dersler biraz da sınırlı. 3 saatlik bir ders yapıyoruz camide.
1: Evet.
0: Aralarında teneffüslerle benim beraber oyun eğlenceyle geçiyor. Ama öyle değil de sıkı bir çalışmayla beraber olmuş olsa 6 yaşındaki bir çocuk da yine en fazla 2 hafta bilemediniz 3 haftada bunu öğrenebilir. Rahat
1: Peki,
0: öğrenir.
1: akıcı Kur'an-ı Kerim okumak nasıl olacak?
0: Akıcı Kur'an-ı Kerim okuması için de yine birkaç hafta yavaş yavaş kekeliye kekeliye okuması lazım. O merhaleyi geçmesi lazım. Öncesinde imekleyerek, sürünerek, imekleyerek ondan sonra yürüme var ya. Kur'an-ı Kerim okumada da böyle. Önce harfleri tanımak, onları birleştirmek, harekelendirmek, tecvid kaidelerini, kurallarını uygulamak. Ondan sonra harf harf, kelime kelime, sonra cümle cümle akıcı okumak ondan sonra geliyor.
1: Kademe kademe
0: Tabii
1: gidecek.
0: merhale merhale.
1: Peki tecvid bu işin neresinde? Yani hangi aşamada devreye giriyor?
0: Tecvid aslına bakarsanız ilk elif ba derken başlaması icap ediyor. Onunla beraber biz elimizden geldiği kadar az da olsa çocuklarımız ne öğrenirlerse en güzelinden öğrensinler, tecvidli öğrensinler diye dualarımızı falan okurken hep tecvidli okumaya gayret gösteriyoruz ama bizim camideki vermiş olduğumuz eğitimler bir Kur'an kursu gibi değil. Yani biraz daha uzun süreçli, böyle zamana yayılmış. Tecvid için ayrı bir ders, musiki için ayrı bir ders, makam için öyle bizde böyle bir imkanımız yok. Biz hepsini sıkıştırılmış bir şekilde camilerde vermeye çalışıyoruz. Ama tecvid nasıl olmalı derseniz, tecvid başından itibaren tecvid olmazsa olmaz içinde olmalı.
1: Yani bir çocuk Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra artık tecvide de baştan başlasa olmuyor mu?
0: O zor oluyor işte. Tecvidin bir takım kaidelerini, kurallarını ezberlemek onlar belki sonradan olabilir. Ama uygulamasını okurken öğrenmesi lazım. Yani meddi munfasıl nedir? Meddi muttasıl nedir? Bunları böyle meddi lazım nedir? Bunları böyle bilmesi, anlatması, bunları söylemesi başka bir şey. Bu tecvid bilgisi varmış bu çocuğun, ha biliyor meddi munfasılın ne olduğunu falan, tamam. Ama Kur'an-ı Kerim'in içerisindeyken meddi muttasıl, meddi munfasıl geldi mi, nasıl okunacağını işte orada bilmeli. Orada öğrenmeli. O diğer bilgiler çok o kadar önemli değil. Yani sonradan da öğrenilebilir. Ama tecvidi içine karıştırarak Kur'an-ı Kerim'i okursa uygulamada, pratikte tecvidli okuyor zaten. Kuralları, kaideleri de sonradan ezberleyebilir.
1: Yani önce okurken uygulatmak gerekiyor.
0: Talim,
1: İsmini bilmese
0: tabii
1: bile.
0: talim yaparak, yaptırarak tecvidli bir şekilde okutmak gerekiyor.
1: Anladım. Peki tecvid bilmeden okusa ne sıkıntısı var hocam?
0: Yarım olur ya, eksik olur yani, bir tarafı eksik olur. Tertil üzere Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz buyuruyor.
1: Bir düzen üzerine
0: Evet,
1: okuması gerekiyor
0: tabii
1: herhalde.
0: tabii. O kuralların, kaidelerin hepsinin oluşumuna tecvid diyoruz. İşte o tecvid üzere okuması gerekiyor.
1: Peki tecvid kurallarını bilmemek anlamı bozuyor mu Kur'an-ı Kerim okurken?
0: Kuralları bilmemek anlamı bozmaz ama kuralları uygulamamak bazı yerlerde anlamı bozabilir. Her yerde olmasa da.
1: Tabii bunu yerine göre değişiyor değil mi?
0: Tabii,
1: O şekilde buna o şekilde bakmak gerekiyor.
0: tabii.
1: Değiştiği yerler var, değişmediği
0: Tabii.
1: yerler var. Mesela farz olan uygulamalar var. Hani olmazsa olmaz o
0: Evet.
1: tecvid

0: uygulanmazsa olmaz yerler var.
1: Evet.
0: Anlamı değiştirmediği yerler de var uygulamadığınızda.
1: Evet.
0: Hocam, camilerimizdeki yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor?
1: Allah nasip kısmet ederse 7. ayın 6'sında başlayacak. Hı-hı. 8. ayın 14'üne kadar devam edecek.
0: Hı-hı.
1: 6 haftalık bir eğitim süreci
0: haftalık.
1: Var.
0: 6 haftalık.
1: Evet.
0: Peki çocuğa yetiyor mu hocam bu 6 haftalık süre?
1: Yani yetmiyor ama yapacak da pek fazla bir şeyimiz yok.
0: Hı-hı.
1: Bu 6 haftayı böyle dolu dolu geçirebilsek.
0: Hı-hı.
1: Şimdi bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi de şu oluyor. Çocuklarımız geliyorlar.
0: Hı-hı.
1: Anneleri, babaları, ebeveynleri onları bir şekilde ikna etmişler. Ediyorlar veya
0: hı-hı.
1: işte Kur'an'a geçene kadar geleyim. Kur'an'a geçtikten sonra gelmeyeyim.
0: Hı-hı.
1: Kur'an'a geçtikten sonra sana bir tablet, bilgisayar veya herhangi bir ödül neyse.
0: Evet.
1: Onun bir sınırı var. Diğer çocuk keyfe keder. Bir gün gelir, iki gün gelmez. Okul gibi değil. Hani devamsızlığı yok, yok bir yaptırımı da yok ya.
0: Hı hı.
1: Gönlü arzu ederse, o gün canı isterse, uykudan uyanabilirse,
0: evet.
1: mutlu bir şekilde gelirse, gelir gelmezse, ona niye gelmedin, gelmek zorundasın, bu işi öğrenmek zorundasın. Yani 6 hafta çok kısa bir süre değil,
0: hı hı.
1: çok uzun bir süre de değil böyle baktığımız zaman.
0: Evet.
1: Çünkü 6 haftanın bazı çocuklar için, hepsi olmasa da söylüyorum, 3 haftası yok zaten çocuk yani.
0: Hı hı. Gelmiyor, devamsızlık gelmiyor, yapıyor.
1: Gelmiyor yani. Gelmiyor veya ailesinin programı oluyor, memlekette fındık başlıyor, çay başlıyor, tam yaz kursu başlıyor, kayıt
0: evet.
1: oluyor, bir şeyler öğrenmeye başlıyor, tak memlekete gitmesi gerekiyor, memlekete gidiyor veya burada başka etkinlikler yapan kurslar, yüzme havuzları, futbol kursları gibi kursları tercih ediliyor. Bir boşluk, ara boşluklar sürekli oluyor, git geller devamlı böyle aynı talebeyle. Aynı eğitim 6 hafta tam böyle full time devam etmiyor yani.
0: Eyvallah. Yani o zaman hocam burada ailelere de büyük iş düşüyor değil
1: Tabii
0: mi?
1: Tabii ki.
0: Sadece çocuğu kolundan tutup hocam alın eti sizin kemiği benim deyip bırakıp gitmek çok da uygun bir durum değil.
1: Tabii ki değil.
0: Arkasını bırakmamak gerekiyor.
1: Zaten eti sizin kemiği bizim tabiri eskide kaldı.
0: Eskide kaldı
1: şu
0: değil
1: an,
0: mi hocam?
1: Şu evet. an yani şunu demediklerine biz dua ediyoruz. Espri olsun diye bunu da söyleyeyim. Velilerin, talebelere hocayı gösterip de alın eti sizin kemiği benim. Talebeye ha. hocayı gösterip de.
0: Evet, öyle demediklerine şükrediyoruz.
1: Öyle demediklerine şükrediyoruz yani.
0: Evet evet. Yani ailenin konumu gerçekten ailenin bu tutuma... ailenin tutumu bu konuda gerçekten çok önemli hocam. Mesela nasıl ki okul derslerine önem veriyorlarsa, aman oğlum, aman kızım, devamsızlık yapma, aman ödevlerini yap, rahat et, işte aman öğren,
1: Tabii.
0: aman geri kalma gibi oradaki gösterdiğimiz önemi biz camide de cami yaz Kur'an kurslarında da göstermemiz gerekiyor değil mi hocam?
1: Daha fazlasıyla göstermemiz gerekiyor. Çünkü hı-hı. bir sene sonra o çocuğun o camiye gelip gelmeyeceği meçhul. Okula
0: evet.
1: yine gidecek bir sene sonra. Hı-hı. 12 sene, 15 sene okul eğitim süreci var.
0: Evet, evet hocam.
1: Ama camiye bir sene sonra özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Son birkaç senedir gözlemlediğimiz bu akıl bali olan çocuklar belli bir yaş üzerine çıkan çocuklar artık camiye gelmiyorlar. Yani yaz Kur'an kursu döneminde de olsa mesela bize ağırlıklı gelen talebe şu anda ilkokul 4. sınıfa kadar. Bilemedin 5, 6, 7, 8. sınıf talebeleri artık onlar evet. kendilerini büyük hissediyorlar. Çocukların arasına karışmak istemiyorlar. Başka etkinlikler, başka kurslar arıyorlar, arayış içine giriyorlar. Bu çocuk da bu yaşlarda işte birkaç senesi var yani. Sizin de biraz evvel dediğiniz gibi tam Kur'an'a geçince yaz Kur'an kursu bitiyor. Bir sene hı hı. sonra geliyor bir daha başlıyor falan.
0: Evet.
1: İşte bu süreci hızlandırıp bir an evvel Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde okuyacak seviyeye gelmiş olması için annelerinin, ailelerinin daha fazla üzerlerine titremeleri lazım.
0: Evet.
1: Daha fazla üzerlerinde durmaları lazım. Olur evet. inşallah.
0: İnşallah, inşallah hocam. Peki hocam, camilerde Kur'an

0: Kur'an-ı Kerim'in haricinde nasıl bir ders programı oluyor?
1: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı dediğimiz siyer dersleri oluyor. Akaid dersleri oluyor. İtikat dersleri.

0: Bir dersimiz de bu.
1: Evet.
0: Ne kadar verebilirsek.
1: Bir nevi sıkıştırılmış bir program değil mi hocam?
0: Sıkıştırılmış program.
1: Özünü vermeye çalışıyorsunuz. Peki siyer öğrenmenin önemi nedir hocam?
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmek. Onun önemini ben nasıl anlatayım ki şimdi size?
1: Ya. Sosyal medyada bir video var ya hocam. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la alakalı bir soru soruluyor. Adamın gözleri doluyor böyle. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani olmazsa olmaz.
0: Olmazsa olmazımız.
1: Yani yaş o dönem hani siz hiç Kur'an okumuyor musunuz diye soruyor ya evet. Hazreti Ayşe validemiz.
0: Onun hayatına soranlara değil mi?
1: Evet, evet. Olmazsa olmaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbete ne hasıl demiş ya şair.
0: Evet.
1: Yani onsuz hayat eksik kalıyor. Onsuz dünya hayatı eksik kalıyor. Ağzımızın tadı. Hani öyle aşıklar varmış ki hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adını andığımda ağzıma şeker tadı geliyor diyen aşıklar varmış. Ya Rabbim bizi o aşıklardan eylesin diyelim.
0: Amin inşallah.
1: Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada kısa bir ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edeceğiz inşallah.
0: Tamamdır.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Samandıra Merkez Camii Müezzini Kayyımı Fatih Mehmet Öz hocamızla yaz kurslarını konuşuyoruz. Camilerimizdeki yaz kurslarını konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon. 0212 485 69 64.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Dile gelen mektuplar. İnsanlığın gönül teline dokunan mektuplar. Kalemlerden kalplere hitap eden sayfalar. Gönül ehlinden muhataplarına hikmetli sözler. Dini ve edebi nasihatler dile gelen mektuplarda. Dile gelen mektuplar. Pazartesi 12'de Semerkant Radyo'da.

Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri, hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, aranın ardından konuk odasına devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Samandıra Merkez Camii Müezzini Kayyımı Fatih Mehmet Öz hocamızla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Vehbi Vakkazoğlu hocamızın bir sözü var. Öğrencinin kafasına girmek istiyorsanız diyor, önce kalbine girmeniz gerekiyor diyor. Şimdi yaz kurslarında anne babanın tutumunu biraz konuştuk. Anne baba çok ehemmiyet vermesi lazım. Ne yapıp edip Kur'an kursuna evladını getirmesi gerekiyor. Zaten bu belli bir yaştan sonra daha da zorlaşıyor. Hem aile için hem çocuk için gerçekten zorlaşıyor. Şimdi bu noktada kurstaki hocanın tutumu nasıl olması lazım çocuğa karşı? Nasıl sevdirmesi lazım? Nasıl gönlüne girmesi lazım? Neler yapıyorsunuz mesela siz pratikte?
1: Biz neler yapıyoruz? Öncelikle o gelen çocukların hepsini kendi evladımız gibi, hatta kendi evladımızdan göstermediğimiz ilgiyi, gösteremediğimiz ilgiyi, şefkati onlara gösteriyoruz. Onlar emanettirler diye. Hediyesiz onları bir gün bırakmıyoruz. Bir gün dondurması, bir gün keki, bisküvi, yani aklınıza ne gelirse artık o günün şartlarında, her gün onlara mutlaka bir takım hediyelerle hediyeler sunuyoruz onlara. Başka ne yapalım?
0: Güler yüz değil mi hocam?
1: Güler yüz. Tabii, şefkatle, muhabbetle onları bağrımıza basıyoruz.
0: Evet. Takdir de önemli bence bu konuda. Örnek veriyorum. Bir Elif'i öğrendi ya, aferin deyip sırtını sıvazladığınızda öğrenci herhalde mutlu olur.
1: Tabii.
0: Başardım hissi.
1: Marifet gelir. İltifata tabidir diyor.
0: Evet, evet.
1: Çocuklara takdir ettiğin zaman yarın bir daha hocam hemen erkenden geliyor mesela.
0: Evet, evet.
1: Öğrendim diyor, bunu yaptım diyor.
0: Evet, kesinlikle. İşte güler yüz dedik. Mesela Nurettin Topçu'nun çok güzel bir sözü var. Çok, yani bu işe çok güzel bakıyor. Zaten işi o. Yani Türkiye'nin marif davasını yazmış birisi. Ben sınıfa girerken diyor, bir mabete girer gibi girerim diyor. Çok güzel bir bakış açısı değil mi hocam?
1: Elbette.
0: Hani hocalarımızın, öğretmenlerimizin de bu şekilde bence bakması gerekiyor. Bir tabii, ibadet gözüyle adam yetiştiriyorsun ya, değil mi hocam?
1: Genelkurmay başkanlarından bir tanesinin, hı hı, bir şeyi vardı. Onun başına gelmiş. Çocukken, hı hı, çocuklu yaşlardayken caminin hocası buna bir tane şeker vermiş. Hı hı. O şeker vesilesiyle sonraki yıllarda çok sıkıntılı bir süreçlerden geçtiğimiz zamanlarda birçok şeyi mani olmuş mesela kendisi. O bir tane şekerin vesilesiyle.
0: Evet.
1: Kur'an kurslarının yasaklandığı, Kur'an öğrenmenin yasaklandığı bir takım dönemlerde, hı hı, o çok fedakarlıklar göstermiş. Sırf o aldığı, evet, bir tane hediye, camideki hocanın bir şeker vermesi, bir başını okşamasının neticesinde ne günler kendisi anlatmış.
0: Evet.
1: Şimdi bizimki de böyle. Oradan ne çıkacağı belli değil.
0: Eyvallah. Yani öğrencide bir iz bırakmak. Olumlu, hayırlı bir iz bırakmak. Yani öğrenci 20-30'lu yaşlarına geldiğinde, yaşı ilerlediğinde camiyle alakalı güzel düşüncelere sahip olması lazım. Güzel hatıralara sahip olması lazım ki, yani evet, onu kötülüklerden, belki o yaşadığı hatıra kurtaracak.

0: Değil mi hocam?
1: Elbette.
0: Mesela biz de çocukken yaz kurslarına gittiğimizde hocamız da gençti. Yani bizden belki 7-8-10 yaş büyük bir hocamızdı, genç hocamızdı. Biz de güreşirdi, bize işte bisküviler alırdı, çikolatalar alırdı. Camiden hemen çıkmazdık mesela. İşte caminin avlusu böyle çimlerle kaplıydı. Böyle çiçek bahçesi gibiydi. Oralarda otururduk, biz piknik yapardık. Hocamızla camide güreşirdik falan. Böyle bizi cezbederdi, bizi çekerdi. Sonrasında hocamız bizi diğer vakitlere de alıştırdı.
1: Maşallah.
0: Yani öğleye doğru kurs biterdi, biz gitmezdik. Bazen giderdik ama namaza gelirdik, öğlen namazına gelirdik. Sonrasında arkadaşlarla toplanırdık, ikindi namazına gelirdik. Bazen namazlardan sonra hocamız bize bir şeyler ikram ederdi. Bizimle şakalaşırdı ama o kadar seviyeli, o kadar güzel şakalaşırdı ki o seviyeyi, bizi sevdiğini hissettirirdi. Hem seviyeyi korurdu hem sevdiğini bize hissettirirdi hocamız.
1: Allah öyle hocaların sayılarını artırsın.
0: Amin amin. Şimdi inşallah. Mahir. Tabii bu tek başına olmuyor. Öğrencinin gayreti olması lazım.
1: Evet.
0: Ailenin bu işin peşine düşmesi lazım. Hocanın bu işi bir ibadet anlayışıyla yapması gerekiyor. Peki hocam, bir çocuğa ne zamandan itibaren Kur'an-ı Kerim öğretebiliriz biz? Öğretmeye başlamalıyız. Şimdi okuma yazmayı öğrendi, hemen gönderdik. Ama öncesinde de bu iş olmuyor mu?
1: Olmaz olur mu? Aslında Sibyan mektepleri dediğimiz o daha erken yaşta, okuma yazmayı öğrenmeden evvelki yaşlarda başlasak daha güzel olur. İlk ağızdan, ilk öğreneceği şeylerin Kur'an olması, Kur'an harfleri olması. O yaşta daha çabuk da öğreniyorlar hem. Çevrenizde varsa belki dikkat etmişsinizdir.
0: Evet.
1: İlkokula başlamadan önceki o kreşlere veya Sibyan mekteplerine gönderilen çocuklar hemen birçok sureleri öğreniyorlar, Kur'an'ı öğreniyorlar. Çok çabuk öğreniyorlar, daha çabuk.
0: Evet, evet. Yani 4-5 yaşında hafızlar var değil mi hocam?
1: Var.
0: Hafızlık yapanlar.
1: Var,
0: var. Var.
1: Tabii bizim böyle bir imkanımız yok. Biz mecbur okuma yazmayı öğrenen çocuklardan, ilkokula giden çocuklardan kayıtlarımızı alıyoruz. O daha ufakları, daha ufak kurslara yönlendiriliyor.
0: Evet, Sibyan mektepleri.
1: Sibyan mekteplerine.
0: Evet, bu iş için İdeal. İçilmiş kaftan diyebiliriz değil mi hocam? Peki hocam, ilmihal bilgilerine gelirsek, çocuğa ne zamandan itibaren başlanmalı ilmihal bilgisi verilmeye?
1: Yani ne zamandan? Aynı şekilde yani en alabileceği zaman ne zamansa çocuk yaşta, en ufak yaşlarda başlanmalı. Ama ilmihal bilgisi biz nasıl veriyoruz mesela camimizde? İlk iki saat Kur'an-ı Kerim okuma, ezber yapma. Ondan sonra ilmihal dersini yapıyoruz bir saat. Bir ders.
0: Evet. Uygulamalı yapıyor musunuz hocam, abdest almak?
1: Tabii. Şadırvana çıkarıyoruz bazen çocukları. Birine aldırıyoruz, diğerlerine izlettiriyoruz sırasıyla böyle. Yapıyoruz bunları.
0: Namazda yapıyor musunuz hocam bunları, namaz için?
1: Namaz için öğretirken. Tabii ki. Tabii ki hepsini yapıyoruz uygulamalı.
0: Yani bir konu mankeni oraya çıkarıp tabii. Yerindeyse.
1: Tabii onu, o tatbikatını yapıyor. Diğerleri de onu seyrediyorlar. Güzel oluyor.
0: Peki hocam, Kur'an kurslarında Kur'an'ın ve dini bilgilerin dışında çocuğa ne gibi katkıları olur? Sosyalleşmek mesela.
1: Bir arada çocukların bulunması mesela, bazı çocuklar sıkılgandır. İçine kapalıktır. Camiye gelince, diğer arkadaşlarını görünce o arkadaşlarla beraber kaynaşması, topluma kazandırılması, sınıf içerisinde, arkadaşların içinde, bu yönden çok faydaları vardır.
0: Evet. Sosyal açıdan, sosyalleşir.
1: Sosyalleşmesi açısından çok faydaları var.
0: Evet. Peki daha başka nasıl benimsetiriz hocam çocuğa camiyi, kursların dışında? Anne

0: babalar neler yapması lazım?
1: Anne babalar kendileri 5 vakit camiye devam etmeleri lazım. Giderken gelirken de onları yanlarında getirip götürmeleri lazım. Ufakmış, daha ufak demeden, ufak yaşlarına rağmen o çocukları ellerinden tutup her gün onlarla beraber gidip gelmeleri lazım.
0: Evet.
1: Bu gidiş gelişlerinde de onlara anlatacaklar işte caminin ne demek olduğunu, namazın ne olduğunu. Sadece yaz Kur'an kurslarındaki 6 haftalık eğitimdeki hocalara, hocaların anlattıklarıyla yetinmeden çocuklara oradaki anlattıklarını, öğrendiklerini hem tatbikatını yapmış olacak hem tekrarını yapmış olacak bir dahaki seneye kadar.
0: Evet.
1: Ancak böyle olabilir.
0: Evet. Yani dediğiniz de çok yerinde. Yaz kursunda öğrendiklerini anne baba normal kış sezonunda normal okula giderken onlara tatbik ettirmesi lazım. Tekrar ettirmesi lazım değil mi hocam?
1: Tabii ki.
0: Unutmamaları için.
1: Tabii.
0: Peki hocam o zaman son olarak eğitim dili sevgi dili olması lazım değil mi?
1: Evet.
0: Son olarak bununla bitirelim. Neler söylersiniz?
1: Eğitim dili sevgi dili olmalı dediniz.
0: Evet.
1: Bunun üstüne ne söyleyebilirim ki daha?
0: Evet. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz değil mi?
1: Evet. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
0: Evet.
1: Hadis-i Şerif Peygamber Efendimizin.
0: Peki hocam son olarak anne babalara buradan neler söylersiniz? Bu yaz kurslarıyla alakalı, çocukların eğitimleriyle, din eğitimleriyle alakalı neler söylersiniz?
1: Anne babalara çocuklarını çok güzel böyle motive edip yaz Kur'an kurslarına yönlendirmelerini, kurstan çocukları mümkün mertebe kendileri getirip kendileri götürmeleri, gidiş geliş esnalarında vakitleri uyuyorsa kendileri namazlara çocuklarıyla beraber namazlara iştirak etmelerini, camilerdeki hocaların vermiş olduğu eğitimle yetinmeyip ondan aldıkları bilgileri her gün evde tekrarını, takibini yapmaları, adeta milli eğitime bağlı bir okula gidiyormuş gibi nasıl okul derslerini takip ediyorlarsa, ettiriyorlarsa aynı o şekilde takip etmelerini isteriz.
0: Evet.
1: Verilen emek zayi olmaması açısından.
0: Evet. Uzmanlar diyor ki çocuklarınızın başında nöbet tutun.
1: Evet.
0: Yani bu evdeyken ne kadar tablete bakıyor, ne kadar televizyona bakıyor, ne kadar kitap okuyor. Bunların tabirlerinde ise çetelesini tutmak gerekiyor. Her şeyini görmek gerekiyor. Her şeyine bilmek gerekiyor çocuğun. Ki bunu biz kötülüklerden, gerek sosyal medyanın kötülüklerinden, gerek dış etkenlerin kötülüklerinden çocuğumuzu koruyabilmek için. Değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam Allah razı olsun. Dilinize, gönlünüze sağlık. Güzel bir sohbet oldu.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden de.
0: İstifade
1: bu
0: ettik.
1: Bu imkanı sağladınız.
0: Eyvallah. Eyvallah hocam. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasının burada sonuna geldik. Konuk odasında Samandıra Merkez Camii Müezzini Kayyımı Fatih Mehmet Öz hocamızla Kur'an kurslarının, yaz Kur'an kurslarının önemini konuştuk. Kıymetli bir söyleşi oldu. Zihin açıcı bir söyleşi oldu. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Konuk Odası. Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.
1: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da

0: kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman, meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dilden hafta içi her gün saat 14'te.

Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Ezanı Arapça olarak okuyanların cezalandırıldığı, Kur'an öğrenmenin yasaklandığı bir dönemde o burada Kur'an dersi veriyor, ilim talebeleri yetiştiriyordu.
1: Kur'an okumanın yasak olduğu dönemde imanı kavi insanlar her şeye rağmen gizli de olsa bu tedrisatı devam ettirmeye gayret etmişler. Efe Hazretleri Alvar'da insanlara hiç taşkınlık yaptırmadan onlara da efendim temkin tavsiye ederek dinlerini, inançlarını muhafaza etmelerini sağlayacak bir manevi ortam hazırlıyor.
2: Efe Hazretleri hem alim hem veli bir zat. İlim tahsil etmeyi isteyenlere, ilim tahsil içerisinde olanlara son derece sevgisi, muhabbeti ve teşviki olan bir zat. Efe Hazretleri döneminde okuyan, medreselerde okuyan talebelerin hemen hemen tamamından haberi olundu.
3: Erzurum'un manevi şemsiyetiydi. Şimdi o zatın yaşantısı hakikaten bir mahfiyet içindeydi. Dünya ile hiç ilişiği yoktu. Dünyaya karşı sevgisi, muhabbeti yoktu.
1: Bu zatın sofra

0: odasında hiç misafir eksik olmaz ve etrafındakiler de yahu bu nasıl bir gelir ki hiç bitmiyor. Çünkü Halilurrahman bereketi.
1: Yenir, içilir. Bunlar nereden gelir, nasıl gider, nasıl şey der? O zaman bizim kafamız böyle pek şeyimiz almıyordu. Ama sonra öğrendik ya. Demek ki Rabbim dilerse her şey oluyor.

0: Alvarlı Efe Hazretleri 90 yıllık ömrü boyunca zahidane bir hayat sürmüş, dünya malına iltifat etmemiş, gerek ilim ehline ve yoksullara yardım etmesi ve gerekse tevazu ve vakarı, cömertliği ve misafirperverliğiyle herkesin takdir ve beğenisini kazanmıştır. Bugün görevi icabı dahi olsa, Erzurum'da bulunup onun adını duymayan, onun menkıbe ve kerametlerini dinlemeyen, dolayısıyla da kendisine karşı saygı ve hürmet duyguları beslemeyen pek az insana rastlanır. Kendisini yakinen tanıyanların anlattıklarına göre, Alvarlı Efe Hazretleri, etrafındaki herkese bir baba gibi şefkat gösterir, dertlerine çare ararmış. O bir beytinde şöyle der: "Dertli olanın derdine derman ne güzeldir. Mümin olanın affına ferman ne güzeldir."
1: Gelen giden misafirler olurdu. Onlara da ilgi gösteririm diyor. Her türlü ikramda bulunmaya çalışırdı. Misafirsiz sofraya oturmazdı efendim. İhtiyaçlı olanlar da gelir, ondan ihtiyaçlarını gidermek için direkt demese bile, yani şeyle böyle hüzünlü durmalarından mübarek sorar, nedir derdi, neyiz? İşte onları da anlatırlardı. O ihtiyaçlarını giderirdi, efendime söylüyorum. Sonunda da o adam memnuniyetle bir zorundan ayrılırdı. Gelen ondan feyiz alırdı, zevk alırdı. Evliyullah'ın bir sıfatı de bu tabii, Allah sevdirdikten sonra. Ve yaşantısı böyleydi.
0: Erzurum'da yoğun olarak irşat ve tekke faaliyetlerini yürüten Efe Hazretlerini görmek için içlerinde paşalar, bürokratlar, müftüler de dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelirdi. 1942 yılında kendisini ziyaret eden merhum Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi hatıratında Alvarlı Efe Hazretlerini şöyle anlatmaktadır:
2: "Nakşibendi tarikatının büyük mürşitlerinden olan Muhammed Lütfi Efendi Hazretleri de hamiyetperver zatlardan biriydi. Yalnız Erzurum'da değil, tüm şarkta şöhret kazanmış büyük bir mürşitti. Fıtraten mümtaz olan bu zat, fıkıh, hadis, tefsir ve kelam gibi şeriat ilimlerinde de fevkalade vukufiyete sahipti. Kendisiyle tanışmamız 1942 yıllarına dayanır. O tarihten beri zaman zaman sohbetlerinde bulunmuş ve çok istifade etmişimdir. Tekkesi hiçbir zaman boş kalmazdı. Dikkatimi çeken mühim bir meziyeti de onun cömertliğiydi. O, eşe, dosta, ihtiyaç sahiplerine ikram etmekten çok zevk alırdı. Herkesin isteklerini ve ihtiyaçlarını büyük bir sürur içerisinde yerine getirmeye gayret eder, böylece gönüllere muhabbet ve uhuvvet tohumlarını ekerdi.
3: Medreselerin mutfağından, işte talebelerin beslenmelerinden, efendim talebelerin ilimle ne kadar meşgul olduklarından bir hakkın haberi olan bir zattı.

Çünkü Ebu Hazretleri ilmin ne demek olduğunu bilen mübarek bir insan. Okumanın, okutmanın ne demek olduğunu bilen bir zat. Hatta Ebu Hazretleri Kur'an öğrenmeye, öğretmeye de son derece ehemmiyet veren bir zat. Bir sözünde, bir gazelinde efendim şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı, okutanı tarif ederken müftü, müderrisler hep ona kurban, okur, hem okutturur dersi Kur'an'ı. Yani şimdi tabii hem bizatihi Kur'an-ı Kerim'in okunmasını efendim teşvik eden, hem Kur'an-ı Kerim'in veya Kur'an-ı Kerim'e götüren, Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla efendim ilgili olan ilimlerin okunmasına son derece ehemmiyet veren bir zat.

0: Efe Hazretlerinin Alvar köyünde ikamet ettiği 1 Kasım 1928 yılında Türkiye'de harf inkılabı yapılmış, bu sebeple Kur'an-ı Kerim dahil Arapça bütün eserlerin okunması ve okutulması yasaklanmış, toplumda cehalet baş göstermişti. Bu olaydan 4 yıl sonra da ezanın Arapça okunmasına yasak getirilmiş, okuyanlar çeşitli cezalarla karşılaşmışlardı. Böyle sıkıntılı bir dönemde ilim tahsiline ve talebe yetiştirmeye çok büyük önem veren Efe Hazretleri, canla başla çalışmış, ilim talebeleri okutmuş ve bu uğurda çaba gösterenleri de takdirle karşılamıştı. Alvarlı Efe Hazretlerinin Erzurum'un Dumlu köyünden gizlice Kur'an dersi veren Nurullah Efendi'ye Kur'an eğitimi konusunda gösterdiği cesur ve fedakar gayretlerinden dolayı ona takdir ve iltifatlarını ifade eden bir mektubu bunun ispatı niteliğindedir.
1: Ciğerim paresi Nurullah Paşa, Zülkerem'e seni emanet verdim. Hak yolunda başın çal taştan taşa, Zülkerem'e seni emanet verdim. Allah'a emanet cümle ihvanı, Kerim'den erişe daim ihsanın, himmeti ulaşa Şah-ı Merdan'ın, Zülkerem'e seni emanet verdim.
2: ...1918'den... ...1939'a kadar Efe Hazretleri Alvar Köyü'nde kalıyor. Şimdi Alvar Köyü'nde geçirdiği dönem Türkiye'nin en hassas dönemleri. Efendim işte 1400 yıldır, 14 asırdır okunan ezan Türkçe okunsun denmiş ve zorla Türkçe ezan okutturuluyor. Eğer kazara birisi Arapça, yani aslı itibariyle ezan okursa, efendim jandarma alıp götürüyor, işte her türlü eziyeti yapıyor. Peki Kur'an okumak yasak. Efendim ve o dönemde medreseler kapatılmış, tekkeler kapatılmış ama dini tahsil yapacak tek bir müessese bırakılmamış. Dolayısıyla halk dinini nereden öğrenecek ve halkın dini ihtiyacını giderecek, İşte imamdır, müezzindir, efendim müftüdür, nereden yetişecek? Böyle bir korkunç bir manzara efendim. Fakat yani bu saatler gerçekten insan hayran kalıyor. Hiç tehevvüre kapılmadan, paniğe kapılmadan, taşkınlıklar yapmadan, İşte baş kaldırma gibi, isyan etme gibi, efendim, sokaklara dökülme gibi vesaire. Hiç bunlara tevessül etmeden etrafında bulunan Müslüman halkı şefkat kanatları altında onların maneviyatını, dinini efendim muhafaza edebildikleri kadar etmişler ve onların geleneklerini, ananelerini unutmamaları için doğrusu hayatlarını feda etmişler.

0: Halvarlı Efe unvanıyla meşhur Hacı Muhammed Lütfi Hazretleri 1868 yılında Erzurum'un Fasinler ilçesinin Kındığı köyünde dünyaya gelir. Efe Hazretlerinin annesi Seyyide Hatice Hanım'dır. Babası Hacı Hüseyin Efendi ise Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Hacı Feyzullah Efendi'ye müntesip olup gönlü saf, ruhu pak, nurani bir insandı.
1: Şimdi Efe Hazretlerinin tabii ta küçük yaşlardan itibaren yetişmesi gerçekten çok dikkat çekici. Bir kere tam bir alim, mükemmel bir alim ve maneviyat yönüyle de kemale ermiş bir babanın dizinin dibinde büyüyor. Çocukluk yıllarından itibaren onun terbiyesinde büyüyor ve babası çok ihtimam gösteriyor. Bütün oğullarının terbiyesi üzerinde fevkalade titizlikle duruyor. 5 tane oğlu var Hüseyin Efendi'nin. 2 tanesi Cihan Harbi'nde, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşüyorlar. Bir tanesi Hasbi Efendi genç yaşta vefat ediyor. Geriye 2 oğlu kalıyor. Muhammed Lütfi Efendi, Mahmut Vehbi Efendi. Her ikisinin hem ilmi tahsiliyle hem de manevi tahsiliyle bizzat Hüseyin Efendi kendisi meşgul oluyor. Tabii bunu kafi görmüyor. Oğlunu Erzurum'da medreselere gönderiyor. Orada alması lazım gelen ne gibi ilmi cihetten eksiği varsa onları da tamamlıyor.
2: İlk tahsillerini babasından ve o zamanın Erzurum'da yetişmiş büyük üstazlarından ilk tahsillerini bu şekilde görüyor. Ve 20-22 yaşları arasında Hasankale Sivaslı Camisi'ne imam oluyor.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: Yıl 1890. Efe Hazretleri henüz 22 yaşındadır. Erzurum'un Hasankale ilçesindeki Sivaslı Camii'nde imam olarak görev yapmakta olan bu mübarek zat, ilmi yeteneği ve güzel ahlakıyla herkesin takdirini kazanır.
2: Aynı sene babasıyla birlikte Bitlis'e gidiyorlar. Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin dergahına gidiyorlar.

0: Alvarlı Efe Hazretleri ve çocukluğundan bu yana kendisine rehberlik eden babası Hacı Hüseyin Efendi, Bitlis'te ikamet eden Pir-i Küfrevi'nin feyiz dolu huzuruna çıkar, kutsi nazarına mazhar olur ve sohbetleriyle müşerref olurlar. Efe Hazretleri bu yolculuğu şöyle ifade eder.
1: 1307'de oldum revane, eriştim Ravza-i Darül Emane. Cihan gülzar içinde bir gülü ter, o şehri Bitlis idi verdi Ahmer. Mekin ile mekan bulur şerafet, kerim ile görülür her keramet. Mübarek bir zaman kıldım ziyaret, ziyarete var idi bir işaret. Verirdi feyzi feyyazdan nişanı, var idi Bitlis'in bir âli şanı.
2: Şimdi Hazreti Pir'in huzuruna gidiyorlar. Yani Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin. Buyuruyor ki o zat, Hüseyin Efendi bize kemalinden gelmiş, ihtiyacı yok. Çünkü Hacı Feyzullah Efendi'den terbiye görmüş, Mir Hamza

cariden terbiye görmüş ama son derece mahviyet sahibi bir zat. Kendinde hiçbir varlık hissetmiyor. Hazreti Pir Hüseyin Efendi'yi hemen halife nasip ediyor. Zaten bize ihtiyacı yok buyuruyor. Muhammed Lütfi Efendi'ye gelince daha 21-22 yaşında bir delikanlı, düşünün. Yani yeni medreseden mezun.

0: alimler oturuyor. Sohbeti son derece ilmi, manevi bir seviyede ve huzuruna daima yaz kış rivayet edildiğine göre leğen dolusu kar getiriliyor. Bu zat 120 yaşında vefat etmiş. Son derece zayıf, nahif bir vücudu var ama müthiş bir hararet varmış o zatta. Sohbete başlarken mübarek iki elini leğene, karın içerisine koyar. Söze hayrul kelam kelamullah, hayrul dua elhamdülillah diye başlar. Euzü besmele çekip bir ayet-i kerime okur ve onu tefsir edermiş.
1: Muhammed Küfrevi Hazretleri, Nakşibendi şeyhlerinin ve Doğu alimlerinin büyüklerinden olup, Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin kıdemli halifelerindendir. Pir-i Küfrevi olarak da anılan Büyük Veli, 1775 ile 1898 yılları arasında yaşamış, Bitlis ve çevresinde büyük irşat faaliyetlerinde bulunmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Barla Lahikası adlı eserinde, Silsile-i İlmiye'de son dersini Küfrevi Hazretlerinden aldığını şöyle beyan ediyor. Silsile-i İlmiye'de bana en son ve mübarek dersi veren ve haddinden çok ziyade şefkatini gösteren Hazreti Şeyh Muhammed el-Küfrevi Kuddise sırruhudur. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin vefat haberini duyduğunda 18 yaşlarında olan Bediüzzaman Hazretlerinin Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretlerine ne derece muhabbeti olduğuna çok güzel bir örnek teşkil etmesi açısından şu hatıra gönülleri hoş edecek, ruhları sürurlandıracak keyfiyettedir. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin torunu Cesim Küfrevi'nin naklettiği üzere Küfrevi Hazretlerinin merkadı yapılırken Üstad Bediüzzaman, "Muhammed Küfrevi benim üstadımdır. Onun türbesine ben de taş taşıyacağım." demiş, sırtına koydurduğu taşları zahmet ve meşakkatle türbeye taşımak suretiyle Sadat'ın türbesine fiilen çalışarak hizmet etmiştir. Muhammed Küfrevi Hazretlerinin vefatından sonra onun irşadını devam ettiren kıymetli oğulları Şeyh Abdülbaki Efendi de Birinci Cihan Harbi yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak hususunda büyük gayret sarf etmiştir. Bilhassa doğuda bölücülük yapmak isteyenlere karşı çıkmış ve çıkan isyanları sonuçsuz bırakmakta büyük rol oynamıştır. Alimlere ve mürşid-i kamillere hürmet ve saygı abidesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, Şam'da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin türbe-i şerifini yaptırdığı gibi, Muhammed Küfrevi Hazretlerinin türbesini de İtalyan mimarlar göndermek suretiyle bizzat kendisi yaptırmıştı. Küfrevi Hazretlerinin yanında, seyri sülûğunu ikmal edip kısa zamanda yüksek derecelere kavuşan Efe Hazretleri, Pir-i Küfrevi Hazretlerini sonsuz sadakat ve samimiyetle, derin muhabbet ve hayranlıkla metheder.
2: Canan yolunda canım giderse canıma minnet el hükmülillah. Yarin eliyle şemam yanarsa devleti baki fazlun minallah. Pir-i Küfrevi, Emir-i Ebrar, Nur-i Manevi, Sultan-ı Ahyar, Şems-i Hidayet, Necm-i Saadet, Hadi-i Ümmet min keremillah.
0: Efe Hazretlerinin kendi ifadelerini ben size oğlu Hacı Seyfettin Efendi Hazretlerinden dinlediğim şekliyle naklediyorum. Buyuruyor ki, bir kuvvet beni yerimden aldı kaldırdı. İradem elimde değil. Hazreti Pir, oğlu Abdülhadi ve Abdülbaki Efendiler kollarına girerek dışarıya teşrif ettiler. Onun arkasından bir güç beni kaldırdı, iradem elimde değil. Kapıdan çıktığım zaman Hazreti Pir'in sofada ayakta beklediğini gördüm. İki yanında da o

0: kıymetli oğulları Şeyh Abdülhadi ve Abdülbaki efendiler. Hazreti Pir Muhammed Lütfi Efendi ile eliyle böyle işaret ediyor. Yaklaşıyor, tam karşısına geldiği zaman mübarek iki eliyle şakaklarından tutarak öyle bir nazar ediyor ki Efe Hazretlerinin kendi ifadesidir. Başım arşa değdi zannettim buyuruyor. Şimdi Efe Hazretlerinin terbiyesi burada bitiyor. Bir nazarla. Dünya ve ma fiha değer ehli nazardan bir nazar buyuruyor Efe Hazretleri bir şiirinde. Yani nazar sahibi velinin tek bir nazarı dünya ve onun içinde olan bütün her şeyden daha kıymetlidir. Onu ifade ediyor. Efe Hazretleri bu hadiseden sonra Hazreti Pir'in vefatına kadar 7 defa ziyareti var. Sonra tabii Erbain'e giriyor efendim, seyri sülükünü tamamlıyor. Babasından 5 sene sonra icazet tarihi 1312'dir. 1312 tarihinde hilafetnamesi, icazetnamesi verilmiş. Ve kendisi de insanları irşad ile memur olmuştur.
1: Alvarlı Efe Hazretlerinin Muhammed Küfrevi Hazretlerinden aldığı icazet, Allah Teala'ya hamd ve Peygamber Aleyhisselam'a salavatla başlayıp şu şekilde devam eder.
2: Bu icazetin sahibi olan Fasinli Halife Hüseyin Efendi'nin oğlu Muhammed Efendi uzun bir müddet sohbetimizde bulunmuş, bizden Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye Saadatının adabını almış ve bu adabı ciddi bir bağlılıkla kendi nefsinde eda etmeye devam etmiş olup, kendisinde irşad etme, müritleri terbiye etme ve yol gösterme kabiliyeti müşahede ettiğimizden kendisine bu konuda hilafet icazeti verdik.
3: Delikanlı denilecek bir çağda Efe Hazretleri hilafete nail olmuş. Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin dergahından hilafetini almış. Şimdi tabii günümüzde elbette ki o yaşta da güzel insanlar vardır. Ama bir Efe Hazretleri gibi o yaşta, o çağda o noktaya gelebilecek insanlar çok az rastlana, müstesna şahsiyetlerdir. Dolayısıyla da Efe Hazretleri'nin o yaşta o noktaya ulaşmış olması hem Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı, hem neslinden gelen bir güzellik, hem de kendisinin istidat ve kabiliyeti ile ilgilidir.
1: Pir-i Küfrevi'den aldığı ilim ve icazetle insanları irşada memur edilen Efe Hazretleri, Erzurum'un Dinarkom köyünde 16 yıl imamlık yapar. Hususen methettiği, halkına dua ettiği Dinarkom'da ilim ve irfan alemine sonsuz bir iştiyakla ve samimiyetle hizmet eder. Dinarkom onu, o Dinarkom'u çok sever.
0: Dinarkom'da evlendiğini biliyoruz. İlk hanımı Hacı Feyzullah Efendi'nin torunu Feride Hanım. O kısa zaman sonra vefat ediyor. Daha sonra Esma Hanım'la evleniyor. Ve Esma Hanım'dan 4 çocuğu var. Bu 4 çocuğundan 3 tanesi Dinarkom'da küçük yaşta vefat ediyor. Sade Efendi, Hakkı Efendi, bir de Mukime Hanım. Seyfettin Efendi hayatta kalıyor ve Efe Hazretleri'nin hayatta tek evladı o. Esma Hanım da çocuklar daha küçükken zaten vefat etmiş. Ondan sonra tabii Hüseyin Efendi de Dinarkom'da ve dul olarak kalıyor. Evli değil yani o zaman. Çünkü Hatice Hanım, Efe Hazretleri'nin annesi, Kındığı köyünde vefat etmiş. Zaten kabri de orada.

0: Hüseyin Efendi Hazretleri'nin bağlılarından ve Hasan Kale eşrafından Kürt Abdurrahman Efendi geliyor. Diyor ki Hüseyin Efendi Hazretleri'ne, kardeşimiz Muhammed Efendi yalnız kaldı. Eğer emir buyurursanız kızım Hafız Saliha Hanım'ı ona nikahlamak isterim buyuruyor. Söylüyor. Ve nikah kıyılıyor. Gelin arabası, bir kağın arabası tabii. Çeyizleri yüklenmiş Hasan Kale'den Dinarkom köyüne geliyor. Efe Hazretleri o sırada efendim ahırda hayvanlarına yem, alaf vermekle meşgul. Hemen haberciler geliyor. Efe, Efe, gelin alayı geliyor. Hele kıyafetini bir değiştir, üstünü başına düzenle. Tabii kılık kıyafetini değiştiriyor efendim, karşılıyorlar. Hafız Saliha Hanım bir hafta sonra o kıymetli çeyizlerini, ki babası zengin efendim, zengin bir aileye mensup, oldukça yüklü çeyiz getirmiş. Fakat tabii düşündürücü, ibretamiz bir sahne. Muhammed Lütfi Efendi hiçbir şeysi yok, köyün imamı. Fakat Abdurrahman Efendi onu maddesiyle ölçmüyor, manasıyla ölçüyor. Onu görebilen bir insan. Bir hafta sonra efendim bütün çeyizlerini odanın ortasına sermiş, bohçalıyor. Efe Hazretleri, hayrola Saliha Hanım ne yapıyorsun diye sorunca diyor ki, efendi bu evde bunlara ihtiyaç olmadığını anladım ben. Bunları gelinlik kızlara hediye etmek için böyle hediyelik bohçalar haline getiriyorum diyor. Hafız Saliha Hanım da orada vefat ediyor. Dolayısıyla Dinarkom'da Efe Hazretleri'nin efendim Esma Hanım, Salih Hafız Saliha Hanım ve üç çocuğu, Sade Efendi, Hakkı Efendi ve Mukime Hanım Dinarkom kabristanında yatıyorlar. Dinarkom hayatı Efe Hazretleri'nin Birinci Cihan Harbi sıralarında efendim Ruslar Erzurum'u işgal edince Yavi'ye nakletmesiyle bitiyor. Oradan Yavi'ye naklediyor.
1: Bir karıncayı dahi incitmeye çekinen Allah dostları, nebevi ahlakın bir gereği olarak vatanlarını savunmak ve zulmün hakim olduğu yerlerde zulme dur diyebilmek için gerektiğinde savaşmaktan çekinmemiş, bu yolda şehit olmak için can atmışlar. Erzurum'un Ruslar tarafından işgali, Alvar imamının cihadında yeni bir cephenin açılmasına sebep olacaktır.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: ...12 Şubat 1916 günü... Birinci Dünya Savaşı'nın önemli aktörlerinden Rusya, Van, Bitlis ve Muş'tan sonra Erzurum'u işgal etmiş, evler yakılıp yıkılmış, kütüphaneler ve halkın elindeki mal varlığı yağmalanmış, kimi insanlar Erzurum Kalesi'ne götürülerek asılmış ve yüzlerce genç tutuklanarak Rusya'ya sürgüne gönderilmişti. Bu durumu fırsat bilen Ermeni çeteleri her tarafı yağmalamış ve bu durum Efe Hazretleri'nin yüreğinde onulmaz yaralar açmıştı. O günkü dehşete şahit olan Efe Hazretleri Erzurum'un işgalini şöyle ifade eder:
3: "Koptu bugün kıyamet. Yeryüzü alkan oldu. Görülmemiş alamet, kandan bir tufan oldu. İslam hanümanıyla, kurtulmaz bir canıyla, herkesin öz kanıyla saçları elvan oldu. Lale yanak, gül yüzler, gonca dehan, dür sözler, hançerlendikçe sızlar, bedenleri kan oldu. Yavrular ağladıkça, ciğerler dağladıkça, hançerler bağladıkça, cesette bir can oldu.
2: İşgal sırasında Dinarkom köyünde imamlık görevine devam eden Efe Hazretleri, bu işgal ve katliama karşı arayışlara başlar ve işgal güçlerine karşı savaşan Türk ordusuna katılmak için Erzurum'a gelir.
4: Efe Hazretleri cepheye gitmek istiyor. Fakat o günün kurallarına göre ilmiye sınıfından olanlar, yani alimler, bir imtihan neticesinde askerlikten muaf tutuluyorlar. Sebebi ilim erbabının cephede telef olmaması için. Efe Hazretleri de aslında askerlikten muaf olan ulemadan, ilim erbabından. Ancak buna rağmen cepheye gitmek istiyor. Fakat bir komutan kendisine, efendim cephede askerlerimiz savaşıyor, sizin gibi kıymetli insanlarımızın geride halkımıza destek olması gerekir. Siz halkımızı irşad edin, vaaz-ı nasihatlerinizle onlara yön verin, daha faydalı olur diye ikna ediyor. Bunun üzerine işte Yavi'ye gidiyor.
2: Rus istilası sırasında Erzurum'da

0: Buradan Yavi köyüne geçen Hacı Muhammed Lütfi Efendi, buradan milli mücadeleye destek veriyordu. Bu sırada Ruslar, ülkelerinde yaşanan ihtilal nedeniyle Erzurum'dan çekilmeye başlamış, bunu fırsat bilen Ermeni çeteleri, özellikle Erzurum ve çevresinde büyük bir katliama girişmişlerdi. Rusların Erzurum ve çevresini işgaline başından beri büyük tepki gösteren Efe Hazretleri, Rus işgalini fırsat bilen Ermeni çetelerinin Yavi ve çevresinde başlattığı katliam üzerine harekete geçer.
1: Efendi Hazretleri orada hem imamlık görevi hem de Ermeniler ve Ruslara karşı bir sivilden bir cephe açıyor. Hatta Rusların cephaneliği Ermenilerin elindeymiş o zaman. O Ermenilere güvendikleri için Ermeniler bakıyormuş cephaneliğe.

0: Erzurum'un Yavi köyünde bir cuma günü. Efe Hazretlerinin cuma vaazını dinlemek için çevre köylerdeki halk Yavi köyüne akın etmektedir. Minberde Efe Hazretleri vardır ve cemaate şu şekilde vaaz eder.
1: Muhterem Müslümanlar! Şunu bilin ki biraz sonra kılacağımız bu namaz düşmanla savaşmadığımız sürece Allah katından makbul değildir. Ermeniler vatanımızı işgal etmişken, insanlarımızı öldürüp ırzımıza, namusumuza el uzatmışken bizim burada ve evlerimizde rahat oturup ibadet etmemizi, bakın yemin ederek söylüyorum, bütün bildiklerime dayanarak söylüyorum ki Allah kabul etmez ve etmeyecektir. Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi zaman canımızla ve malımızla cihad etme zamanıdır. Allah'ını, peygamberini, devletini seven herkes elinde neyi varsa alsın gelsin harbe katılsın. Namazdan sonra ben yola çıkıyorum.
0: Alvarlı Efe önderliğindeki halk evlerinde savaşabilecekleri ne varsa yanına alarak Yavi'den yola çıkar. Oyuklu köyünde Ermenilerin elinde bulunan Rus cephaneliğini ele geçiren Efe Hazretleri, karşısına çıkan düşman birliklerini geri püskürtür ve yanındakilerle birlikte o sırada Haydari Boğazı yakınlarındaki Zergide köyünde bulunan Türk ordusuna katılır. Efe Hazretlerinin katılımı ordu içinde duyulunca askerlerimize büyük bir moral olur. Kendisinden ve yaptıklarından haberdar olan komutanlardan biri gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak askerlere şöyle hitap eder: Allah, millet, vatan yolunda şehit olmak için burada bulunan değerli kardeşlerim, yiğit askerlerim. Bakın, fazla söze ne hacet. Bugün aramıza katılan değerli hocamız Muhammed Lütfi Efendi ve cemaatini gören düşmanlarımız elbette şunu söyleyeceklerdir: biz bu milleti nasıl yenebiliriz? Hacısı, hocası, yaşlısı, genci, sıhhatlisi, hastası, gelini, anası, ninesi tek bir vücut olmuş. Bu güce kim karşı durabilir ki?
2: Tabii bu cihat, yani her Müslümanın üzerine farz olan bir şeydir. Efendim, o zaman tabii milli mücadelede malum, milli mücadelenin en önemli destekçileri tekkeler olmuştur. Yani Bektaşi tekkeleri, Mevlevi tekkeleri, Nakşi tekkeleri, bu meşayih-i kiram müridanıyla birlikte cephelere alaylar oluşturarak katılmışlardır. Efe Hazretlerinin de bu milli mücadelede böyle bir çalışması ve katkısı olmuştur. Zaten Erzurum'a geldiği gün müfrezesiyle birlikte tam 12 Mart'a tekabül ediyor. 12 Mart Erzurum'un kurtuluş günü. Hemen tabii babasının yanına koşuyor. Sevdiği bir ahbabına teslim etmiştir yaşlı babasını, mübarek babasını. Fakat yine bir Ermeni tarafından dipçikle

0: tüfek dipçiğiyle başına vurularak yaralanmış ve kucağında şehit oluyor. Ruslar Erzurum'u işgal ettiği zaman etrafında bulunan insanlar Hüseyin Efendi Hazretlerine soruyorlar hep. Ne zaman bu Ruslar içimizden çekilir diye. O da mübarek sakalını böyle sıvazlayarak bu aksakal ne zaman kana bulanırsa o zaman buyururmuş. Hakikaten mübarek başından akan kanlar aksakalını kırmızıya boyamış o gün. Ve o gün de Erzurum işte 12 Mart'ta kurtulmuş oluyor. Erzurum'un kurtuluşundan sonraki 1918 yılı oluyor. 1918'den 1939'a kadar Efe Hazretleri Alvar Köyü'nde kalıyor.
1: Alvar Köyü, Efe Hazretlerinin Allah yolunda yapacağı hizmetlerin yeni adresi olur. Ne yaşanan işgal ve savaşların ardında bıraktığı ızdırap, ne gittikçe artan yoksulluk, ne de ilim erbabına yapılan baskı ve sıkıntılar, Efe Hazretlerinin Allah yolundaki hizmetlerine engel olamamış, o burada cömertliği, teslimiyet ve sadakatiyle herkese örnek olmuştur.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava.

0: 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evi yuva yapan aile. Aileyi bir arada tutan değerler. Eş, anne, baba, çocuklar ve evlerimizin içinden hayata dair kıymetli tavsiyeler. Halime Nur Erkin sunumuyla Aile Bağları her pazartesi saat 10'da Semerkant Radyo'da.
3: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta bir toplumun taşınabilen değer ve eserlerinin saklanıp muhafaza edilmesinden ve bu işlemin yapıldığı mekanlardan bahsedeceğiz. Bir devletin değerlerinin ve maziğin en önemli iz ve kanıtları olan müzeleri anlatacak Osmanlı müzeciliğini inceleyeceğiz. En kısa tanımla müzeler, bütün bir mazi veya belli bir dönemi içeren geçmişin, tasnif edilen veya edilmeyen nesnelerinin yer aldığı mekanlardır. Osmanlı döneminde

de ilk müzecilik çalışmaları, bugünkü müze kavramıyla aynı olmasa da ve müze adı geçmese de 1845-46 yıllarında İstanbul'a gelmiştir. 1830'lu yıllarda Harbiye Nezaretinde Tophane-i Amire Müşiri olan Fethi Ahmet Paşa Darül Esliha'daki koleksiyonları barındıran Harbiye Ambarı'ndan sorumluydu. Koleksiyonlardan söz eden en eski belge, Harbiye Ambarı'ndaki eski silahların ve çeşitli tarihi nesnelerin düzenlenerek yerleştirilmesi için bir mekan tahsis edilmesi önerisini içerir. Bu belgeye göre Harbiye Ambarı'nda insan ve hayvan suretlerinin tasvir edildiği, eski eserlerin düzenlenerek yerleştirildiği bir müze zaten mevcuttu. Ahmet Fethi Paşa, eski bir kilise olan Aya İrini'nin alanını ikiye bölerek koleksiyonları bu bölmelere yerleştirdi. İç avlunun sağında, üzerinde Mecmua-i Esliha-i Atika yani eski silah koleksiyonu yazılı mermer giriş, Harbiye Ambarı'nda bulunan eski silah ve zırh koleksiyonuna açılıyordu. Bu girişin karşısındaki üzerinde Mecmua-i Asar-ı Atika yani eski eser koleksiyonu yazılı girişse halen ve Bizans dönemlerine ait eserlerin bulunduğu bölüme açılıyordu. Eserlerin yerleştirilmesi için seçilen Aya İrini de rastgele seçilen bir mekan olmayıp tamamen ideolojik sebepler taşımaktadır. Eski kilise bulunduğu yer itibariyle hem saraya hem de dışarıya yani halka yakındı. Yani hem ele geçiren kültürü hem de ele geçirilen kültürü yansıtmaktaydı. Kilisedeki eserleri padişah kendi dışında özellikle de gerileme döneminde güç gösterisi olarak yurt dışından gelen elçiler ve konsolosların görebilmesini sağladı. 1870'lerde Aya İrini burada bulunan eserler artık mekana sığmadığı için yine sarayın bahçesinin içinde bulunan Çinili Köşk'e taşınmıştır. 15. yüzyılda 1873 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan bu köşk Osmanlı'nın ilk dönemlerine aittir. Binanın içindeki çiniler müzeye dönüştürülme esnasında üzerleri sıvayla kapatılıp tahrip edilmiştir. Ayrıca devasa bir giriş eklenerek yapı deforme edilmiştir. Böylece Osmanlı döneminde kurulan bu yapı, biçimsel olarak Avrupa'daki örneklerine benzeyen bir müze halini almıştır. 1876'da Müze-i Hümayun adını alarak halka açılmıştır.

Bir İngiliz olan Mr. Gould Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapmaktayken 1869'da Müze-i Hümayun'un başına müze müdürü olarak atandı. Gould, Avrupalı olmak dışında müze yönetimi için gereken niteliklerden hiçbirini taşımamaktaydı. Ali Paşa'nın 1871'de ölümünden sonra Sultan Abdülaziz Han da tahttan indirilince göreve gelen Mahmud Nedim Paşa derhal Ali Paşa'nın göreve getirdiği kişileri görevden aldı. Bu kişilerin içinde Mr. Gould da vardı. Sadrazam müze müdürlüğü makamını da kaldırdı ve koleksiyona göz kulak olması için Terenzio isimli bir ressamı görevlendirdi. Ancak kendisine resmi bir unvan verilmedi. Bu olaylardan yalnızca bir yıl sonra Mahmud Paşa koltuğunu Tanzimat'ın en önemli reformcularından biri olan Mithat Paşa'ya kaptırdı. Mithat Paşa'nın döneminde Tanzimat'ın coşkulu bir taraftarı ve Fransız kültürü hayranı olan yeni Marif Nazırı Ahmet Vefik Efendi müzeyi kısa bir sürede yeniden hizmete açtı ve Alman Anton Philipp Detier'i müze müdürlüğüne getirdi. Mr. Gould'dan farklı olarak Detier, Berlin Üniversitesi'nde tarih, klasik dönem, filoloji ve arkeoloji ve sanat tarihi alanlarında eğitim görmüştü. Detier, 1872'den 1880 yılında ölene dek müze müdürlüğü yapmıştır. Detier'in ilk yaptığı işlerden biri,

Tarihi eser trafiğini düzenleyen bir nizamname, yani eski eser koruma kanunu çıkarılmasını sağlamak olmuştur. Ancak bu nizamname ilk bakışta Osmanlı'ya ait eserleri korumak amaçlı yapılmış görünmekle birlikte uzun vadede çok zarar vermiştir. Örneğin Osmanlı toprakları üzerinde bulunan tarihi eserlerin üçte biri devletin, üçte biri toprak sahibinin, üçte biri de bulanındır diye belirtilen madde, bu şahsın ve ekibinin işini kolaylaştırmıştır. Gerçi onlar üçte üçünü kaçırmış, dolayısıyla tarihi eserlerin yurt dışına götürülmesine sebep olmuşlardır. Ayrıca bu maddeden faydalanmak isteyen yabancılar, eser ya da hazine olduğunu bildikleri Osmanlı topraklarından araziyi satın alarak, son dönem dikkatsizliğinden de faydalanarak, çıkan eserlerin üçte ikisine sahip oldukları için pek çok eseri yasalar çerçevesinde yurt dışına çıkarmışlardır.

1881'den sonra müze müdürlüğüne Osman Hamdi Bey atanmıştır ve Türk müzeciliğinde ikinci dönem başlamıştır. Fethi Ahmet Paşa'dan sonra ilk müdürlük yapan Türk, Osman Hamdi Bey, batılı anlayışıyla bir müzecilik yapmıştır. Şu anda bulunan lahitlerin neredeyse tamamı onun zamanında çıkarılmış ve müzeye dahil edilmiştir. Hatta daha sonra kurulacak olan arkeoloji müzesi de ilk olarak bu lahitlerin konulması için yapılmıştır. Çinili Köşk bir süre sonra dar gelmeye başlayınca içindeki eserler Süleymaniye Külliyesi'ne, 1983'te de bugünkü yerine yani İbrahim Paşa Sarayı'na taşınmıştır. Daha sonraları Bursa'da, Konya'da müze şubeleri açılmış ve Cumhuriyet'in ilanına kadar bu durum korunmuştur. Şubelerin açılma sebebi öncelikle eserlerin çıkarıldıkları yerlerde korunmak istenmesidir. Ayrıca arkeoloji müzesi dar gelmeye başlamaktadır ve taşınmayı engellemek için şube açma yöntemine gidilmiştir. Bu durum Cumhuriyet sonrasında da devam etmiştir. Eserler bulundukları yerde kalıp oradaki müzeye dahil edilmişlerdir. Ayrıca şube açmak Anadolu'nun ve kültürünün sahiplenilmesi amacıyla da uygulanmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra müzecilik anlayışı tamamen batılı anlayışa dönmüştür. Resim Heykel Müzesi buna bir örnektir. Müze, geçmişin korunup muhafaza edildiği bir barınak olarak algılansa da, aslında geçmiş denilen şey sabit bir olgu değildir. Müze, geçmişi geçmiş haline getiren, daha doğrusu mazinin tamamının ya da belli bir döneminin geçmiş olarak seçilip algılanmasını sağlayan bir mekan olarak düşünülebilir. Müzeler, tarih ya da bilim kitaplarında yer alan bilgilerin nesneler aracılığıyla canlandırıldığı mekanlardır. Geçmişle olan bu bağlantı, aslında müzenin kökenine değil, müzelerin kurum olarak en çok genişlediği modern dönemin geçmişle kurduğu ilişkiye bağlıdır. Hem ilk çağ hem de orta çağda sanat eserlerinin sahip olacağı estetik değerin ölçütü, taşıdığı dini anlamlardı. Birçok eserin muhafaza edilmesinin altında yatan sebep de bu anlamdı. Nesnenin taşıdığı estetik değerin dini anlamlardan soyutlanması ve müzenin barındırdığı nesneler yoluyla hakikatin keşfine götürecek bir araç olarak kullanılması, antik dönemi temel alan Rönesans hümanizmiyle fiziksel dünyaya karşı yeni uyanan merakın bir araya gelmesi sonucu gerçekleşir. 17. yüzyıldan sonra antik döneme ait eserler paganizm bağlamında değerlendirilmekten çıkar ve hümanist ideallerin dayandığı bir dönemin göstergeleri olarak algılanmaya başlar.

Batılılar tarafından koleksiyon ve teşhir işlevlerini sınırlı da olsa yerine getirmeleri bakımından ilk müze örnekleri olarak addedilen merak konusu nesneler odası da bu sırada ortaya çıkar. Evinin bir bölümünü ilginç taşlar, deniz kabukları ya da egzotik hayvanlar sergileyerek müzeye dönüştüren dönemin zenginleri,

ender rastlanan, ilginç bulunan çeşit çeşit nesneyi bir araya getirdikleri özel koleksiyonlar oluştururlar. Müzedeki nesnelere ilişkin bilginin sabit bir sınıflandırma kazanması ve doğrudan görselliğe bağlanması, pozitivist bilimin hakim olduğu, mantıksal düzenin büyük ölçüde görsellik üzerinden inşa edildiği 19. yüzyıl modernitesinin ürünüydü. Antik dönemin görsellik karşısındaki şüpheci yaklaşımına karşılık, modern dönemde gelişen bilim anlayışı, bilimsel, siyasal ve kavramsal hakikatleri görsel yollarla doğrulamaktaydı. 19. yüzyılın eşiğinde Avrupa'da dünyayı modern müzeciliğe götürecek adımlar, sanat tarihi disiplininin temellerinin oluşturulmasıyla atılmıştır. Ancak aynı yüzyılın sonlarında doruğa ulaşan milliyetçi anlayış, sanatı klasik tarih anlayışına bağlı bir oluşum, gelişim ve çöküş serüveninin içine oturtur. 19. yüzyılda sanatı belli bir halkın kimliğinin göstergesi olarak algılamak, her halkın belli bir öze sahip olduğu varsayımını beraberinde getirmiştir. Özellikle İngiltere ve Fransa en büyük müzelerini bu doğrultuda oluşturur. Bu amaçla da emperyal güçleriyle ele geçirdikleri eserleri kullanırlar. Doğudan batıya uzanan bu gelişim çizgisi oluşturarak aynı zamanda uygarlıkların, evrimin de haritasını çıkarırlar ve her modern ülke için benimsemek isteyebileceği, kendi üstünlüğünü kanıtlayabileceği bir tarih yazarlar. Modern dönem kendi kültürel geçmişini ve bu geçmişin dünya ile olan bağlantılarını müzelerinde inşa eder. Türkiye'de müzecilik batıda olduğu kadar uzun bir geçmişe sahip değildir. Osmanlı Devleti'nde ilk müze Tophane-i Amire Müşiri Ahmet Fethi Paşa'nın Aya İrinik Lisesi'nde antika eşya ve eski silahları toplamaya başlama teşebbüsüyle 1846 yılında kurulmuştur. Ancak bugünkü anlamda müze olmaktan ziyade eski ve kıymetli silahların devletin farklı yerlerinden getirtilen antik devir eşyasının toplandığı ve korunduğu bir yer, yani müze deposu konumundaydı. Bu koleksiyonlar halkın ziyaretine açık değildi.

devlet adına yapılacak kazılardan elde edilecek eserlerle bir müze kurulması fikri, ilk defa 1868 tarihinde Ali Paşa'nın sadrazamlığı sırasında ortaya atılmıştır. Bu doğrultuda Ahmet Fethi Paşa eski kilise alanını ikiye bölerek, bir tarafı Mecmuai Esliha-i Atika ki eski silah koleksiyonu, diğer tarafı da Mecmuai Asar-ı Atika ki eski eser koleksiyonu adıyla müzeye dönüştürmüştür. Eski silahların toplandığı bir müze halinde gelişim gösteren Mecmuai Esliha-i Atika, daha sonra askeri müze adını alırken, Mecmuai Asar-ı Atika, daha çok arkeolojik eserlerin toplandığı bir kısım olmuş ve Müze-i Hümayun olarak tanımlanmıştır. Müzeye ilk olarak önce Galatasaray Sultanisi öğretmenlerinden Mr. Gould, 8 Temmuz 1869 tarihinde müdür olarak atanmış ve 1871'de Fransızca bir katalog hazırlamıştır. Ancak müzeye asıl ivmesini kazandıran kişi, 1872'de müze müdürlüğü görevine atanan Dr. Anton Detyer'dir. Onun zamanında 1874 tarihini taşıyan Asar-ı Atika Nizamnamesi yapılmış ve arkeolojik eserler Çinili Köşk'e taşınmıştır. Böylece 1876 yılında askeri müze ile arkeoloji müzesi birbirinden ayrılmıştır. 19. yüzyılın sonlarında müzeler, Batı'da olduğu gibi Osmanlı Devleti içinde ulusal destek oluşturma programının bir parçası olurlar. 1881 yılında müze müdürlüğü görevine bir Osmanlı uyruğunun Osman Hamdi Bey'in seçilmesi kararı, Osmanlı'nın tarihsel ve kültürel mirasının parçası olarak tarihi eserlerin denetimini ele geçirme dürtüsüyle yakından ilgilidir. Osman Hamdi'nin yönetiminde Müze-i Hümayun neredeyse tamamen keyfi olarak oluşturulmuş bir tarihi eser koleksiyonundan gelişmekte olan devlet ideolojilerini temsil edebilecek bir kuruma dönüşür. Müze müdürlüğü görevini ölene dek sürdüren Osman Hamdi'nin müze yöneticiliğinin ilk 10 yılı boyunca gerçekleştirdiği idari arkeolojik

müze için bir yer oluşturma gereğinin bilincinde olduğunu gösterir. Bu dönemde tarihi eserlerin Osmanlı kimliğinin ifade edilmesinde bu denli kilit bir rol oynamaya başlamasının sebebi önemlidir. 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında araştırmalar yapan Avrupalı arkeologların büyük bir kısmı, dışişlerin adamı olarak görev yapıyor ve istihbarat teşkilatlarıyla ilişkileri bir yana, devlet aleyhinde faaliyette bulunuyorlardı. Gerçekten de Avrupalı arkeologlar, Osmanlı topraklarındaki hak iddialarının doğal olduğunu göstermek için devlete gelmişlerdir. Bu amaçlar için çalışan arkeologlar, halen Bizans mirasını ortaya çıkarmış, Avrupa'nın ilerleme anlatılarını yazan müzelere taşımış, böylece Osmanlı'nın toprakları üzerindeki egemenlik iddialarının dayanaksız görünmesine sebep olmuşlardır. Dahası, Osmanlı Devleti toprağa ve altında yatan tarihi eserlere el koyarak, kendinden önceki halkları egemenliği altına almış, emperyal bir güç olarak görüyorlardı.

Arkeoloji etkinlikleri 1. Dünya Savaşı'nın öncesi ve sonrasında Avrupalıların Osmanlılara ait topraklardan emperyal paylar alma hayallerini meşrulaştırmalarına katkıda bulundu. Buna karşılık Osmanlıların arkeoloji etkinlikleri de Avrupalıların işgaline tepki olarak ve yalnızca eserler üzerindeki haklarının değil, daha da önemlisi, toprakları üzerindeki haklarının tanınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Dolayısıyla müze ve onunla bağlantılı hukuki pratikler, yalnızca sözel düzeyde kültür mirasının ve tarihin dilini kullanmakla kalmadı, fiziksel olarak da fethin ve egemenliğin dilini kullandı. Birinci Dünya Savaşı öncesinden başlayarak, milli mücadele yıllarına kadar Anadolu'da emperyal amaçlarla arkeolojik etkinliklerde bulunan devletlerden biri de İtalya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nın arefesinde İtalya Dışişleri Bakanı Antonino di Sangiuliano, krala ve başbakana 21 Ocak 1913'te sunduğu bir muhtırada, şayet Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi ve paylaşılması gündeme gelirse, İtalya'da söz sahibi olmalıdır, diyerek İtalya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı izleyeceği politikayı belirlemiştir. Muhtırayı bir gün sonra İstanbul Büyükelçisi'ne bir telgrafla bildiren Dışişleri Bakanı, ayrıca yazdığı bir mektupla hedeflerini, Anadolu'ya nüfuz etmek için konsolosluklar ve okullar açmak, gemi seferleri düzenlemek, arkeoloji heyetleri göndermek, ekonomik girişimlerde bulunmak ve çeşitli imtiyazlar almak şeklinde belirlemiştir. Nüfuz bölgeleri olarak diğer büyük devletlerle çatışmaya girişilmeyecek, yabancı gözlerden en uzak yer olan Antalya'yı tercih eden İtalya hükümeti, Roma Milli Müze Müdürü Roberto Paribeni'yi 10 Nisan 1913'te İstanbul'a göndermiştir. Bu ve benzeri sebeplerle hemen her yabancı devlet içinden de destek görerek Osmanlı mülkünü talan etme çabasına girmiştir. Osmanlı'nın son cumhuriyetin ilk mücadeleleri sadece can ve toprak savunması değil, aynı zamanda en basit ifadeyle kültür mirasını da koruma çabasıdır. Ve Kurtuluş Savaşı esnasında Osmanlı'nın istihbaratları değerlendirilerek gereken savunma ve koruma sağlanmış, müzelerimiz ve içerisindeki eserler daha fazla ihtimam gösterilerek muhafaza edilmiştir.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Müze ve müzecilikle tarihi ilişkileri yakın bir geçmişe dayanan ülkemizde müzeler, öncelikle zengin tarihi ve kültürel mirasımızı korumayı hedefleyen, 19. yüzyılın batılılaşma çabalarının göstergesi olan çağdaş bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Müzenin kurumsallaşma sürecine ilişkin bu tespit, aynı zamanda

zamanda Türkiye'de müzecilik uygulamalarının biçimlenmesini de doğrudan etkileyen iki önemli kavramı vurgulamaktadır. Bunlardan biri, tarihi ve kültürel mirasın korunması, diğeri ise batılılaşmanın göstergesi, çağdaş bir kurum olmak kavramıdır. İlki, kurumsallaşma sürecinin dinamiklerinden biri olarak müzeciliğe ivme kazandırırken, diğeri, başlangıçta batıdaki değişimleri görüp tanımaya imkan sağlaması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Böyle olsa da ikinci kavram, müzecilik için süreç içerisinde ivmeyi düşüren bir etken olmuştur. Bunun sebebi, 19. yüzyıl Avrupa kurumsal formlarının yalnızca batılılaşmanın bir göstergesi olarak algılanıp, kurumların kültürel ve sosyal hayatın gerektirdiği ihtiyaçlardan kaynaklandığı gereğinin benimsenmemiş olmasıdır. Batılılaşma sürecinin müzecilik uygulamaları ve bunları biçimlendirmedeki etkisini bazı akademisyenlerimiz şöyle özetlemektedir. Gelişmekte olan ve Avrupa'nın doğusunda yer alan ülkelerin Batı uygarlığına yakınlaşma çabaları içinde müze, Batı'dan kopyalanmak suretiyle hayata geçirilmeye çalışılmış, diplomasi ve turizm açısından bir değer olan müze, bu toplumlarda halkla bütünleşememiştir. Kurulduğu dönemde çağdaşı olan 19. yüzyıl Batı müzelerinin kopyalanmasıyla başlamış olan müzeciliğimiz bir daha ele alınmamış ve bu eski düzen günümüze dek sürmüştür. Bu gelişmekte olan ülkeler için ortak bir tavırdır. Batı'da var diye onlarda da olması gerektiğini düşündükleri müzeleri birbiri ardına kursalar da, Batı tarafından kabul edileceklerini düşünerek kurdukları bu müzeler, örnek aldıkları kültürden farklı olarak, toplumu oluşturan bireylerin hiçbirini kendi müşteri föyü içinde görmez. Her şeyden evvel bu tavır, yani yüzeysel kopyalama, müzenin içini kavramsal ve işlevsel açıdan tamamen boşaltmak anlamına gelir. Evet, bu açıdan ele alındığında Batı'da 1930-40'lı yıllarda başlayan ve 1960'larda giderek yaygınlaşan çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusundaki tartışmalar, ülkemizde de Batı'dakine paralel bir dönemde başlamış olmasına rağmen, müzeler, koleksiyon anlamında çeşitlilik, yeni sergileme ve anlatım yöntemleri ve toplumsal paylaşım gibi çağdaş müzecilik anlayışının gereği olan amaçlarını uygulamaya geçirmede Batı ile paralellik gösterememişlerdir.

Türk müzeciliğinin koruma temelli gelişim sürecinin bir yansıması olarak değerlendirilebilecek bu durum, Türkiye'de müzecilik alanındaki uygulamaları da biçimlendirdiğinden, söz konusu gelişim süreci özellikle korum, toplama, yasal yapı, koleksiyonların çeşitlenmesi ve müze mekanlarının gelişimi doğrultusunda genel hatlarıyla ele alınmalıdır. Bazı kaynaklar, bu tür korumacılık anlayışı sergilenmesi açısından, daha önceki medeniyetlere ait işlenmiş parçaların, bu eserlerin yok olmalarını önleyecek bir tutumla, Türk mimari eserlerinde kullanılmasını, Türklerde ilk müzecilik hareketleri olarak değerlendirmekte ve müzeciliğimizin tarihini Selçuklu dönemine dek indirmektedirler. Bu durum dahilinde, Konya'daki sur duvarları ve kapılarında Konya-Ilgın arasındaki Selçuklu kervansarayının cephelerinde antik Roma veya Bizans çağına ait kitabe ve işlenmiş mimari parçaların kullanılması önemli örneklerdir. Osmanlı döneminde de çeşitli eski eserlerin, nadir ve değerli eşyaların, kıymetli sanat eserleri, hediye ve ganimetlerin benzeri bir yaklaşımla saklandıkları, toplandıkları da ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra padişahların giysi ve kişisel eşyalarının da bir gelenek olarak sarayda toplanıp, bohçalar içinde muhafaza edildiği bilinmektedir. Bu örneklerde amaç koleksiyonculuk olması da sonucunda çeşitli ve zengin bir koleksiyon meydana gelmiştir. Daha çok atalara saygı, geleneklere bağlılık ve estetik değerlere duyarlılıktan kaynaklanmaktadır.

kaynaklanan bir korumacılık anlayışıyla oluşan bu koleksiyonlar, özellikle 16. yüzyıldan itibaren giderek gelişmiş, dünya çapında ün yapmaya ve değerlendirilmeye başlanmıştır. Ancak modern anlamda Türk müzeciliğinin temeli, Batı'da olduğu gibi bu koleksiyonların değerlendirilmesi ya da daha geniş bir kitleye açılması gereksiniminden çok, 19. yüzyılın ikinci yarısında eski eserlerin devlet sınırları içinde muhafaza edilmesinin gerektiği yönündeki koruma anlayışı doğrultusunda atılmıştır. Böyle bir anlayışa yönelmede en önemli etkense, Batı'da ulus devletlerin ekonomik ve siyasi güçlerinin temsil aracı haline gelen müzelerin koleksiyonlarının, Doğu'da özellikle Osmanlı topraklarında yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle geliştirilmesi olmuştur. Osmanlı kendisinin kaynak olduğu bu koleksiyonları bünyesinde korumak yoluyla batılılaşma çabalarını güçlendirmek istemiştir. İstanbul'un fethinden sonra hem Osmanlı'nın kullandığı hem de savaşlarda ganimet olarak elde edilen yabancı silahlarla, savaş araç gereçlerinin korunduğu bir silah deposu olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren eski eserlerin de burada toplanmaya başlamasıyla modern anlamda ilk Türk müzesi olan arkeoloji müzelerinin çekirdeğini oluşturmuştur. Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın düzenlediği, o dönemde ziyarete kapalı ancak özel izinle gezilebilen depo niteliğindeki bu mekan, ilk kez 1869'da müze olarak nitelendirilmiş ve resmen bir müdürlük haline getirilmiştir. Müzeleri ilk kez devlet idaresi içerisinde ele alan bu düzenlemeyle Türk müzeciliğinde yönetim erki de oluşmaya başlamış, müzecilik çalışmaları bu tarihten günümüze dek merkezi otoriteye bağlı olarak ve merkezi sistem içerisinde yürütülmüştür. Söz konusu çalışmaların merkeziyetçi bir sistemle bakanlık uhdesinde yürütülmesi, her ne kadar Osmanlı'dan günümüze kadar süreklilik göstermişse de bağlı olunan bakanlık açısından bu istikrar gösterilememiş ve müzeler 1971 yılından bu yana hükümetlerin tercihlerine göre bazen milli eğitim, bazen kültür, bazen de bakanlıkların birleştirilmesiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yöneltilmişlerdir. Müzecilikle teşkilatlanma açısından önemli bir adım olan müze müdürlüğünün oluşturulmasının hemen ardından eski eserlerin korunmasına yönelik önlemler ele alınmış ve bu konudaki ilk yasal düzenleme 13 Şubat 1869 tarihinde yürürlüğe konulan Asar-ı Atika Nizamnamesi olmuştur. Kazıları Marif Vekaleti'nin iznine bağlayan ve bulunan antikaların yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan hükümleriyle de önem arz eden bu nizamname 1874 tarihli yeni nizamname ile değiştirilmiş ve ilk nizamnamede yer alan bulunan eski eserlerin yurt dışına çıkarılamayacağı hakkındaki hüküm de geçersiz kılınmıştır. 1874 tarihli nizamnamenin eski eserlerin yağmalanmasına yasal bir statü kazandırdığının kısa sürede anlaşılmasına karşın, yeni Asar-ı Atika Nizamnamesi 10 yıl sonra 1884 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1906 yılında bazı küçük düzenlemeler yapılmışsa da ana yapısı değişmeyen bu nizamname Cumhuriyet döneminde kanun hükmünde kabul edilerek 1973 yılına dek eski eserler konusundaki tek yasa olarak 89 yıl boyunca yürürlükte kalmıştır. 1973 yılında Eski Eserler Kanunu, 1983 yılında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Türk müzeciliğinin başlangıcını oluşturan 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilen yönetsel ve yasal düzenlemelerle

eski eserlerin yurt dışına çıkarılması engellenmiş, Türk kazıları başlatılmış, kazılardan elde edilen eserler İstanbul'daki müzede toplanmaya başlamış ve oluşan bu koleksiyonla birlikte müzecilikle ilgili bilimsel faaliyetlerde giderek hız kazanmıştır. Müzelerimizdeki koleksiyonları meydana getiren eserlerin büyük çoğunluğu, Anadolu ve Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki çeşitli uygarlıklara ait arkeolojik eserlerle, Doğu sanatı ve İslami döneme ait eserlerden oluşmaktadır. Bu nitelikleriyle arkeoloji ve etnografya ağırlıklı koleksiyonlara sahip müzelerimizin yanı sıra, anıt müzeler ve müze evlerle son dönem Osmanlı sarayları da bir başka grubu oluşturur. Ancak koleksiyonların çeşitlenmesi açısından ele alındığında, Türk müzeciliğinin kuruluş aşamasında korunmaya ve toplanmaya değer bulunan malzeme çoğunlukla arkeolojik eserler olmuş, bu eserlerin devlet sınırları içinde muhafazası amacıyla başlayan toplama faaliyetleri sonucunda modern anlamda ilk müzemiz olan Müze-i Hümayun, bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri kurulmuştur. Müze-i Hümayun'un çekirdeğini oluşturan Aya İrini Kilisesi, İstanbul'un fethinden itibaren bir silah deposu olarak kullanıldığından, burada gerek Osmanlı tarihi boyunca kullanılmış, gerekse savaş ganimeti olarak ele geçirilmiş, askeri teçhizat içerikli bir koleksiyon da zaten mevcuttur. Mecmai Esliha-i Atika, yani eski silahlar koleksiyonu olarak anılan bu koleksiyonun, Aya İrin'deki sergilemeden sonra modern anlamda bir müze değerlendirilmesi ise, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra askeri müzenin kuruluşuyla gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, idari açıdan her ne kadar bir askeri müze olarak nitelendirilse de, koleksiyonuyla Aya İrin'deki askeri müzeden farklılık göstermesi açısından, Deniz Müzesi de Türk müzeciliğinde koleksiyonların çeşitlenmesine katkısı olan bir başka örnektir. 1897 yılında Müzehane adıyla kurulan müzenin koleksiyonları, denizci kıyafetleri, deniz ve denizcilikle ilgili tablolar, saltanat kayıkları, tarihi haritalar gibi denizcilik tarihimize ilişkin belge ve eşyalardan oluşmaktadır. İstanbul'da Tersane-i Amire'de oluşturulan bu ilk müze, bir süre Dolmabahçe Sarayı'nın çeşitli mekanlarında yer aldıktan sonra, 1961 yılında bugün Beşiktaş'ta bulunan binasına taşınmıştır.

Arkeolojik ve askeri koleksiyonların yanı sıra farklı içeriğe sahip bir başka koleksiyonda yine Abdülmecit Han döneminde sergilenen Elbise-i Atika koleksiyonudur. Yeniçeri kıyafetlerinin yanında Osmanlı döneminin belli başlı bütün görevlilerinin kıyafetlerini de tanıtan bu koleksiyon, Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı'nda sergilenmiş, burası Kıyafethane ya da Yeniçeri Müzesi olarak da anılmıştır. Ancak fazla uzun ömürlü olamayan bu koleksiyon, kısa sürede harap olmuş, geriye kalan bazı parçalarsa Aya İrini'deki askeri müzeye devredilmiştir. 19. yüzyıl ortalarından itibaren giderek artan bir hızla yağmalanan İslami döneme ait eserlerde az sayıda olmakla birlikte yine koruma amacıyla bu yüzyılın sonlarına doğru toplanmaya başlamışlardır. Ancak bu eserlerin bir müze çatısı altında toplanmaları 20. yüzyılın ilk çeyreğini bulmuştur. Bu amaçla 1914 yılında açılan ve İslam sanatı alanında ülkemizin ilk müzesi olan Evkaf-ı İslamiye, bugünkü adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi, aynı zamanda Osmanlı Devleti zamanında açılan son müze olma özelliğini de taşımaktadır. Bir sanat müzesi kurulması yolundaki çalışmalarsa ilk kez yine 19. yüzyıl sonlarında başlatılmıştır. Güzel Sanatlar Okulu'nun kuruluşuyla da yakından ilişkili olan bu girişim sonucunda bir koleksiyona başlanmış, ancak müzenin açılışı gerçekleştirilememiştir. 1883'te açılan Güzel

Sanatlar Okulu öğrencilerinin eğitimini desteklemek, bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla bir resim koleksiyonu ve bu koleksiyonun sergileneceği bir resim salonu oluşturulması düşüncesi, sanat koleksiyonları içinde bir başlangıç olmuş ve Elvah-ı Nakşiye olarak anılan resim koleksiyonu da bu amaçla meydana getirilmiştir. Ancak ilk sanat müzesi, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1937 yılında kurulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi olmuştur. Dolmabahçe Sarayı, Veliaht Dairesi'nin Resim ve Heykel Müzesi kurulması amacıyla Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'ne tahsis edilmesi üzerine müze koleksiyonlarının oluşturulması için hazırlıklara başlanmış ve Kültür Bakanlığı'nın bir yazısıyla bakanlıklar, bakanlıklara bağlı genel müdürlükler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan resim ve heykeller müzeye gönderilmiştir. Oluşturulan bu koleksiyon, müzenin açılışının ardından bağış ve satın almalarla geliştirilmiş, bu gelişimde en önemli pay, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi çatısı altında olması sebebiyle, bağlı bulunduğu bakanlık ve bu bakanlığın bünyesindeki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün olmuştur. Ancak çeşitli illerde Devlet Güzel Sanatlar Galerileri açılması ve Ankara'da da bir resim ve heykel müzesi kurulması sebebiyle, 1960'lı yıllardan sonra devletin bu desteği kesilmiş, müze 1980'li yıllara dek koleksiyonlarını genellikle satın alma ve bağışlarla genişletmeye ve sürdürmeye çalışmıştır.

Müzenin koleksiyonunu genişletme çabaları 1980'lerin ortalarından itibaren giderek zayıflamıştır. Gerek müzeciliğimizin başlangıcında, gerekse Cumhuriyet'in ilk yıllarında çoğunlukla arkeolojik, tarihi, etnografik, el sanatları ve İslam sanatlarına ait eserlerden oluşan müze koleksiyonları 1980'li yıllara dek aynı alanlarda gelişim göstermiştir. Bu koleksiyonlar, özel müzelerin kurulmasına imkan sağlayan 1983 tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun yürürlüğe konulmasının ardından göreceli olarak çeşitlenmişse de korunması gereken kültürel miras dikkate alındığında bu çeşitlemenin de yetersiz kaldığı görülmektedir. Günümüzde müzeciliğin gündemini somut olmayan kültürel mirasın korunması ve değerlenmesine yönelik çalışmalar oluştururken, ülkemizde henüz çağdaş ölçütlerde bir sanat müzesi, bir doğa tarihi müzesi, bir bilim müzesi ya da bir açık hava müzesi bulunmamaktadır. 15. yüzyıldan itibaren özel düzenlemelerle sergilenen koleksiyonların ihtiyaç duyduğu mekanlar iki yönde gelişmiştir. İlki, mevcut yapıların koleksiyonların sergilenmesine imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi, diğeri ise koleksiyonlara özel mekanların inşa edilmesidir. Türk müzeciliğinin başlangıcında da genellikle mevcut yapıların restorasyon ve yeni bir düzenleme ile müze olarak işlevini sürdürdüğü görülmektedir. Bu dönemde açılışı 1891 yılında gerçekleştirilen İstanbul Arkeoloji Müzesi, yani Müze-i Hümayun, ülkemizde müze olarak tasarlanmış ilk yapı olmuştur. Ancak bu tek örnek dışında Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında mekan konusunda mevcut yapıların restorasyon ve yeni bir düzenleme ile müze olarak işlevini sürdürmesi tutumu değişmemiştir. Bu durum, her ne kadar dönemin ekonomik yapısının getirdiği bir sonuçsa da, zaman zaman tarihi mekanların korunması konusunda bilinçli bir tavrada dönüşmüştür. Hatta koruma anlayışıyla olan yakınlığı, söz konusu tutumun günümüz müzeciliğinde sürdürülmesinde de etken olmaktadır. Cumhuriyet'ten sonra ülkemizde müze binası olarak tasarlanan ilk yapı ise Ankara Etnografya Müzesi'dir. Diğer taraftan 1960'lı yıllar Türkiye'de müzecilik ve özellikle müze binaları açısından yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Bu dönemde çok sayıda yeni müze kurulmuş, bu müzelerden bazıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlattırılmış olan bir müze projesine göre inşa edilmişlerdir.

Bakanlık bünyesinde hazırlanan bu proje, önceden planlanmadığı halde Türkiye'nin değişik illerinde uygulanmış ve model proje olarak Türk müzecilik tarihine geçmiştir. Böylece İstanbul Arkeolojik Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi ve 1960'lı yıllarda bulunduğu şehrin coğrafyası, iklimi ve özellikle koleksiyonlarının ihtiyaçları gözetilmeden tek bir proje doğrultusunda inşa edilmiş müzeler dışında, tarihi mekanların müzeye uyarlanması anlayışı, Türk müzeciliğinin neredeyse genel karakteri olmuştur. Koruma ve uyarlama işlemleri kimi hallerde yeni yapım işlemlerinden daha az maliyetli olsa da, bu yapılar hiçbir zaman günümüzün çağdaş müzecilik anlayışının gerektirdiği tasarım ilkeleriyle oluşmamıştır. Bu sebeple hem tarihi yapıların dönüştürülmesi hem de yeni inşa edilmiş müzeleriyle değerlendirildiğinde ülkemizde henüz müze mimarisinde bir tipolojiden söz edilemez. Ülkemizde müzeler, zengin tarihi ve kültürel mirasımızı korumayı hedefleyen, 19. yüzyılın batılılaşma çabalarının göstergesi olan çağdaş bir kurum olarak ortaya çıkmışlar ve 2000'lerin ilk yıllarına kadar başlangıç dinamiklerinin biçimlendirdiği uygulamalarla koruma temelli bir anlayışı benimsemişlerdir. Batı'daysa 18. yüzyılda koleksiyonların kamuya açılmasıyla kurumsallaşmaya başlayan müzeler, 19 ve 20. yüzyıllar boyunca hızlı bir değişim ve gelişim süreci içerisine girmişlerdir. Başlangıçta klasik müzecilik anlayışıyla toplumun dışında fil dişi kuleler olarak nitelendirilen müzeler, bu gelişimle birlikte artık ziyaretçi oryantasyonlu ve hizmete yönelik bir yaklaşımla toplumla bütünleşmeyi hedefleyen, hem fiziki açıdan hem düşünce açısından topluma açık, kamusal alanın demokratik kurumlarından biri olarak karşımıza çıkarlar. Temeli 1950'lere dayanan bu değişim, tarihi geçmişi daha kısa olmakla birlikte hemen hemen aynı yıllarda ülkemiz müzeciliğine de yansımış, ancak bu konudaki entelektüel birikim uygulamaya geçirilememiştir. Bu durum, 50'lerde yaşanan değişim üzerine temellenen sonraki gelişmelerin izlenmesini güçleştirmiş ve özellikle 80'li yıllarda yaşanan değişimler ülkemiz müzeciliğine yansıtılamamıştır. Oysa Batı müzeciliğinde müze ve toplum ilişkisini pekiştiren esas değişim ve gelişim, müzelerin demokratikleşme süreci olarak da nitelendirilebilecek bu yıllarda gerçekleşerek güçlenmiştir. Son yıllarda pek çok yönden atılım içinde olmalarına karşın, müzelerimizin koleksiyon anlamında çeşitlilik, yeni sergileme ve anlatım yöntemleri ve özellikle toplumsal paylaşım gibi alanlarda, çağdaş müzecilik anlayışının gereği olan amaçlarını uygulamaya yansıtamamalarının altında yatan sebep bu gecikmedir.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünya

Daki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Reklamlar.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Malum olduğu üzere biz bu sohbet programında Hakan Hocam'la birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını dillendirmeye çalışıyoruz gücümüz nispetince. Son birkaç programdır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden, sahabe-i kiram efendilerimizin hicretinden, İslam tarihinde gerçekleşen hicret olayından bahsediyoruz. Bahsediyoruz zira hicret basit bir mekan değiştirme, göç etme değil, kutsal İslam davasının hedefe giden yolunda bir dönüm noktasıdır. Hicret, İslam dayanışma ve kardeşliğinin ruhudur. Hicret, devletin meydana çıkışıdır. İslam'ın ticari, iktisadi, zirai ve ekonomik hayata dair esasları, ilk uygulamalarını hicretten sonra başlamıştır. İlk İslam çarşı pazarı bu dönemde kurulmuştur. Cemaate açık İslam mabedi, mescidi, Küba ve Mescid-i Nebi hicretle beraber ve hicretten hemen sonra bina olunmuştur. Zekat, oruç gibi ibadetler hicretten sonra farz kılınmıştır. Hicret, imanın maddeye sağladığı tarihi zaferin simgesidir adeta. Hicret, Allah rızası için anadan, babadan, yardan, maldan, mülkten, hatta candan vazgeçişin ibretli bir kıssasıdır. Hicrette dünyevi menfaat ile ilişkiler bertaraf edilerek kutsal dava ön plana alınmış ve kutsal gaye için fakirlik göze alınarak mal mülk terk edilmiştir. Hani hep ifade edilir ya, muhacirler Medine'ye geldiklerinde sadece tek canları ve bir de o canları içinde besleyip büyüttükleri davaları vardı. Hicret, nicret nedir? Hicret ahde vefadır. Hicret sözde doğruluktur. Dostlukta sadakattir. Dostlar dostu ensar, Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve öteki muhacirleri her çeşit tehlikeye karşı savunmuşlardır. Zaten Akabe biatında da o şekilde söz vermişlerdi. Canlarından öte savunacaklarını, muhafaza edeceklerini, onu çağırıyorlar ama sözlerinin arkasında sonuna dek duracaklarını söylemişlerdi. Hatta işlerinden bir tanesi, siz bunu

0: Yaparken tüm dünyayı karşınıza alıyorsunuz. Bir avuç insan. Yine de. Çünkü neticesinde cennet vaat ediliyordu.
1: Demek ki hocam yani Cenab-ı Hakk'a söz verirken, din yaşanırken, din yaşamaya söz verirken öyle eğreti bir söz kabul edilmiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve eğreti bir yaşantı da aslında kabul edilmiyor. Yani İslam dini böyle ucundan yaşasan da olur tarzında değil. Her şeyle.
0: Evet.
1: O söze girmek ve her şeyle yaşamak.
0: İmam Birgivi Hazretleri bu konuda bir açıklama getiriyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, kelime-i tevhid getirerek, bir anlamda tasdik ederek, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğunu tasdik eden bir kimse, bu tasdikin hemen ardında hem cinsi yanında iken işleyemediği çirkin bir hareketi kendi başına kaldığında etrafındaki havaza meleklerini unutup onu daima gören, halinden haberdar, içini dışını her an bilen Mevla'yı unutup orada kendini yalnız zannedip o çirkin hareketi rahatça işleyen bir kimseye sorulur. Senin tasdikin nerede kaldı? Namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen bir kimseye sorulur. Sen Muhammed Resulullah derken aleyhisselam, Allahü Teala'nın bütün Kur'an'daki emirlerini ve yasaklarını da kabul ettin, tasdik ettin. Senin tasdikin nerede kaldı diye insana sorulur. Yine, onun için tasdik etmeli.
1: Hocam buna bir örnek olarak da mesela Musa aleyhisselama iman eden gençleri de misal olarak verebiliriz. Hı hı. Firavun'un zulmüne rağmen, onun zorbalığına rağmen, en ağır işkenceleri hiç gözünü kırpmadan yapmasına rağmen Musa aleyhisselama o iman eden gençler iman ettiler. Firavun onları tehdit etti. Dedi ben sizi astıracağım dedi. Sizi perişan edeceğim. Siz nasıl iman edersiniz? Benden izin almadan nasıl Rabbinizi değiştirirsiniz? Sümme haşa. Böyle söyledi. O gençler yine sen ne kadar bizi tehdit etsen, ne kadar korkutsan da, sen bize ne yapsan da biz yine o Musa'ya aleyhisselam ve onun Rabbine iman edeceğiz dediler. İşte evet. Yani ahit böyle olur. Sadakat böyle olur. Yaşantı böyle olur. Yine Peygamber aleyhisselatü vesselam geçmiş ümmetlerden de haber veriyor. Mesela ashab-ı kiram efendilerimiz daha Mekke-i Mükerreme'de hicretten önce tabii bir insan olarak haliyle çok bunaldılar müşriklerin işkencelerinden. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek bir anlamda yani durumlarından yakınınca Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara buyurdu. Siz acele ediyorsunuz. Sizden önceki ümmetler sırf imanlarından dolayı ne işkenceler çektiler.
0: Evet.
1: Hatta şunu da misal olarak veriyor. Onlardan biri başına kadar bütün vücudu toprağın içerisine gömülürdü. Toprağın dışında tek başı kalırdı. İki kişi gelirdi başına, demir bir testere alıp başını ortadan ikiye yararlardı da o yine imanından dönmezdi. Yine bir kısmı da onların etleri, derileri demir taraklarla taranırdı. Derileri paramparça edilirdi de yine imanlarından dönmezdi diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları misal olarak veriyor. Tabii bunun daha örnekleri çok.
0: Hicret ettikten sonra sahabe-i kiram efendilerimiz Medine'nin havasına suyuna alışamıyorlar. Hastalanıp rahatsızlanıyorlar. Geri dönmemek için hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları ziyarete geliyor. Hani tekrardan Mekke'ye sıhhattir. Hani insanın sıhhati gibi olmaz. Her şey bir tarafa, sıhhat bir tarafa. Tekrardan Mekke'ye dönebilirler mi acaba düşüncesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir düşünce hasıl olmasın onların gönüllerinde diyerek geliyor onları ziyarete. Hatta diyorlar ki ya Resulallah, Mevla benim ayaklarımı tekrar geriye döndürmemesi için bana dua et. Yani onlar davalarında samimiydiler. Onlar sadıktılar. Öyle içten bağlıydılar ki onlar, öyle içten bağlıydılar ki Ensar ile Muhacir öyle bir kardeşlik sergilemişler ki aslen Mekkeli olmayan Selman-ı Farisi Hazretlerini dahi öyle bir zevatı her iki taraf kendilerinden sayarak bağrılarına basmışlardır adeta.
1: Ha, İran'dan kopup
0: evet,
1: gelip
0: evet,
1: iman
0: eden. Farisi olarak evet. Hicret isardır hocam. Kardeşini kendi ihtiyaçlı olsa dahi kendisine tercih ediştir. Ensar efendileri

0: böyle yapmışlar. Kendi ihtiyaçlarını gidermeyi bir yana bırakıp Müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermişler. Bu hususta Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin rivayetinde yokluktan dolayı perişan olmuş bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü, ben açım." dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şeyler göndermesini istedi. Fakat müminlerin annesi, "Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki evde sudan başka bir şey yok." Diğer hanımlarına, onlara haber saldı. Onlar da aynı durumda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiram efendilerimize dönerek "Bu gece bu şahsı kim misafir etmek ister?" diye sordu. Ensardan bir adam kalktı ve "Ben misafir ederim ya Resulallah" dedi. Evine götürdü. Eşine "İşte bu Allah Resulü'nün misafiridir. Ona eksik bir şey bırakmadan ikram edelim" dedi. Yazık. Eşi "Evde çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok." Adam bu sefer diyor ki "Öyleyse kalk çocukları oyalayarak hiçbir şey yedirmeden uyut. Sonra kandili yak. Misafir yemeye başlayınca sanki lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak ışığı söndür. Sonra misafirin karnı doyuncaya kadar yemesi için biz de ağızlarımızı yemek yiyormuş gibi şapırdatmaya başlayacağız. Elimizi sofraya götürüp getireceğiz. Hani kaşıklayıp yiyormuşçasına." Bunun üzerine eşi kalktı ve çocukları hiçbir şey yedirmeden onları oyalayıp uyuttu. Lambayı yaktı, sonra kalktı yemeği hazırladı. Misafir yemeye başlayınca kadın kocasının dediği gibi kalkıp lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak lambayı söndürüverdi. Ev sahibi, karı koca her ikisi ağzını yemek yiyormuşçasına kımıldatıyor, elini sofraya götürüp getiriyor. Misafir ise hiçbir şeyin farkında değil. Böylece misafirin karnı doyuyor. Onlar da tabii yiyecek başka bir şey yok, aç kalıyorlar. Ve o açlıklarını gizleyerek sabahlıyorlar. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaza durdular. Namazdan sonra Efendimiz Aleyhisselam ev sahibini görünce tebessüm etti. Ve bakın nasıl buyuruyor. "Allah Teala sizin misafirinize karşı takındığınız bu tavırdan memnun oldu. Allah Teala onlar hakkında kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih ettiler." Ayeti cellesini nazil buyuruyor. Allah-u Teala'nın kulundan bir an razı olması dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Onlar kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşini kendine tercih edebilir. İhsardı hicret. Yine Sevir mağarasında daha önce de işlemiş olduğumuz üzere Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin tavrı. Öne geçiyor, ardında kalıyor. O mağaraya yaklaştıklarında "Önce ben gireyim ya Resulallah" diyor. Onun için hicret edeptir. Hicret hassasiyettir. Nezaket ve ince duyguların adeta lif lif örülüşüdür diye tabir edilir. Hocam dilerseniz Ashab-ı Güzin Efendilerimizin Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yatağına yatırmıştı, yerine bırakmıştı. Yanındaki emanetlerini vermek için geride kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yetişme hadisesini isterseniz oradan devam edelim.
1: Evet hocam, bu bahsetmiş olduğunuz mevzu Hazreti Ali Efendimizin ve diğer sahabe efendilerimizin hicretlerinde de gerçekten bizim için alınacak çok dersler var, çok ibretler var. Önce bu olayları, hadiseleri zikredelim, analım. Sonra oradan ne gibi dersler çıkarırız, onu beraberce inşallah mütalaa edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belirttiğiniz gibi Kureyş müşriklerinin kendisine emanet olarak bırakmış olduğu şeyleri sahiplerine iade edinceye kadar Mekke-i Mükerreme'de kalmasını Hazreti Ali radıyallahu anh'a bizzat emretmişti. Hazreti Ali Efendimiz

0: Efendimiz de bu iş için Mekke-i Mükerreme'de 3 gün 3 gece kaldı. Yani Efendimizin hicretinden sonra.
1: Yaşı da genç, 25-26 yaşlarında.
0: Tabii genç, daha evet. Çok genç yaşta. Mekke vadisinde dikilerek ilan etti. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanında kimin bir emaneti varsa gelsin, ona emanetini teslim edeceğim diye seslendi ve emanetleri sahiplerine dağıttı. Peygamber Efendimizin verdiği bu vazifeyi de yerine getirdikten sonra Medine-i Münevvere'nin yolunu tuttu. Geceleri yürüdü, gündüzleri gizlendi. Çünkü yolda tehlike var. İnsanlar müsaade etmek istemiyorlar. Sahabe efendilerimiz Medine-i Münevvere'ye gitsin. Çünkü Mekke müşrikleri biliyorlar ki Medine-i Münevvere'ye giderlerse orada kuvvet bulurlar. Medinelilerin de yardımıyla güçlenirler. Buna engel olmak için.
1: Bir de kervan yolları üzerinde. Tabii. Kervanlarına saldırıp işte el koyarlar vesaire korkuları var.
0: Onun için geceleri yol aldı, gündüzleri gizlendi, dinlendi. Rebiülevvel ayının ortalarına doğru Kuba'ya geldi. Kuba'ya geldiği zaman Hazreti Ali Kerramallahu Veçe'nin ayaklarının altı kabarmış, şişmiş, yarılmıştı ve kanıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh'ın geldiğini işitince Ali'yi bana çağırın buyurdu. Sahabeler ya Resulallah yürümeye takati yok dediler. Yani öyle yorulmuş, ayakları öyle kabarmış, öyle yarılmış, öyle ızdırabı var ki ancak Kuba'ya kadar ulaşabilmiş ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın saadetli huzuruna onun yanına çıkmaya artık takati dermanı kalmamış. Bitmiş yani. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen kalktı, Hazreti Ali'nin yanına vardı. Halini görünce Efendimiz aleyhissalatü vesselam rahmet ve şefkatinden ağladı. Hazreti Ali Efendimiz'i kucakladı. Ayaklarının altını eliyle sığadı. İyileşmesi için Cenab-ı Allah'a dua etti. Böylece Hazreti Ali Keramallahu Veçe'nin hiçbir ızdırabı kalmadı. Allah'ın izniyle şifa buldu. İşte burada çok şey görüyoruz, çok şey hissediyoruz. Onlardan birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanla olan diyaloğunda bile edebe dikkat etmesi. Demek ki bir insan en ağır şartlarda bile, en zor durumda bile hani zıvanadan çıkmayacak. Edebini bilecek. Ne söylediğini bilecek. Eliyle ne yaptığını bilecek. Yani hayat içerisinde insan bazen anlaşamadığı insanlarla veyahut da arasında düşmanlık olacak derecede, ileri seviyede olan bir takım tatsız hadiselerde bile edebini koruyabilmeli, muhafaza edebilmeli. Evet, karşıdakiyle insan anlaşamayabilir, belki uyuşamayabilir. Aynı fikirde, aynı yolda, aynı doğrultuda olmayabilir. Ama onun da edebi var. İşte Efendimizin ardında onu öldürmek isteyen caniler, gözü dönmüş insanlar, sadece Efendimizin şahsına değil, İslam davasına düşman olan nice insanlar olmasına rağmen, ama burada bir edep var. Onların emanetleri Efendimizin yanında. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i bırakıyor ki sen bunların emanetlerini ver. Bu da çok tehlikelidir aslında. Yani Hazreti Ali Efendimiz için, Efendimizin bu iş için görevlendirilmesinin ucunda ölüm de var. Yani onlar biz istemiyoruz ne emanetiymiş deyip Hazreti Ali Efendimiz'e kızıp onu orada şehit de edebilirlerdi. Efendimizin yatağına bırakması da yine zahiren çok tehlikeli bir şeydir. Kendi yerine yatağına bırakıyor. Yani bunun ucunda ölüm de var. Selametle belki dönememe durumu da var. İşte bu yolculukta olduğu gibi gündüzleri gizlenmesi, geceleri yol alması. Bak demek ki ne kadar ızdırap çekmiş, karnı acıkmış, açlık var. Böyle rahat bir yolculuk yapmıyor. Ayakları şişiyor, patlıyor, kanıyor, çatlıyor. Kuba'ya gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli huzuruna dahi varamayacak derecede rahatsızlanıyor. Demek ki çok sıkıntılarla bu yolculuk yapıldı ve bu yolculukta ölüm göze alınmış oldu.
1: Evet.
0: İşte bütün bu durumlarda edebi, terbiyeyi, ahlakı muhafaza etmek. Yine Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Kuba'da gece yarısında bir adamın gelip kocasız Müslüman bir kadının kapısını çaldı.

aldığını, dışarı çıktığı zaman ona bir şeyler verdiğini görmüştüm. Bu işten şüphelendim diyor. Ve giderek o kadına, ey Allah'ın kulu, kimdir bu adam ki her gece geliyor, senin kapını çalıyor? Sen onun yanına çıkınca o sana ne olduğunu anlayamadığın bir şeyler veriyor. Halbuki sen kocasız Müslüman bir kadınsın. Bu ne iş?

0: Hüneyf'tir. Benim kimsesiz bir kadın olduğumu bildiği için gece olunca kavmine ait putlara musallat olur, onlardan birisini kırar da yakayım diye odununu bana getirir dedi.
1: Subhanallah.
0: Bu da Hazreti Ali Efendimizin Kuba'da ki kaldığı zamanda yaşadığı olaylardan birisi.
1: İşte şimdi burada günümüzün, asrımızın hastalığı konumunda olmuş artık. Suizan hadisesi var ya, suizan, kötü zanda bulunma. Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an'da kesin bir ifadeyle yasaklıyor. Çokça zannetmekten sakının. Zira bazı zanlar var ki günahtır, insanı günaha düşürür. Burada dışarıdan gördüğüyle beraber zanda kapılmadı. İçinde böyle bir kötü düşünce beslemedi. Ne yaptı? Aslını araştırdı, öğrendi. Böyle bir zamanda insanlar arasında husume sokmak için kötü bir zan ile yola çıkarak insanlar arasına laf götürüp getiriyor insanlar. Demek ki insan birilerinin yanlışını gördüğünde, yanlış gibi zahirde, görünüşte yanlış gibi görünen bir hadiseyi direkt olarak kendi içinde yorumlayıp ona göre tavır takınmayacak. Suizandan sakınacak. Bu konuyla alakalı bir misal var. Dilerseniz kısa bir aranın ardından bu konuyla devam edelim inşallah.

0: aranın ardından tekrar birlikteyiz. Suizanla alakalı Hazreti Ali Keremallahu Veçhi Efendimizin zahirde gördüğünü suizan ile yorumlamayıp gidip sormasından bahsediyorduk. Suizan çok çirkin. İnsan sakınmalı, uzak durmalı. Görmüş olduğu hadiseleri hep hüsnü zan ile yorumlamalı. Ona göre hareket etmeli ki elinden, dilinden insanlar selamet bulsun. Bu konuyla alakalı ilimle meşgul olan bir zat, hem de bir gece vakti bir meyhane, yani insanların içki içtiği böyle bir işletmeye, oranın sahibiyle görüşme adına, oranın sahibiyle görüşmek zorunda kalıyor. Bir anlaşma, bir alacak verecek meselesinden dolayı oraya girmek durumunda kalıyor. İşlerini görüyorlar, çıkıyorlar. Şimdi bakıldığında dışarıdan bir kimse, onu tanıyan bir kimse görse, gecenin bir saatinde bu adamın burada ne işi ola ki? Gidip sormaya yeltenmez. Sorup öğrenmeye yeltenmez. Direkt olarak hemen karalama yoluna gider. Hemen suizan ile beraber fitne alır başını büyür gider. Onun için onun oradaki işi oranın sahibiyle, o fısku fücurla hiç alakası yok. Ama dışarıdan göründüğü zaman insanlar bu hadiseyi suizan ile yaklaştıklarında çok büyük bir yanlışa giderler ki hem onun günahına girerler hem de hesabını veremeyecekleri bir yükün altına girmiş olurlar.
1: Hocam dikkat edilirse özellikle dinimizde bu haya konusu çok hassastır. Bir insanın bir günahı, bir çirkini, bir yanlış işi, yani hayaya muhalif, zıt yönde bir şeyi yapması konusunda çok kesin delile ulaşmadan zannetmeyle dinimizce bir hüküm ona verilmez.
0: Kesinlikle hiçbir bağlayıcılığı yani, yoktur zannın.
1: Bu konuda dinimizin yani delil konusunda en çok delil istediği ve hassas olduğu konu bu haya konularıdır. Evet. Şimdi mesela bazen bir takım erkekler eşlerinden şüphelendiklerini işte ifade ediyorlar. Yani şüphe ayrı bir şeydir ama bunu yapıyor, bunu yaptı dememek lazım. Çünkü onun arkasında ne olduğu bilinmez. Belki gerçekten öyle bir şey yoktur. Onun için çok iyi bilmeden, çok kesin bir şekilde delile ulaşmadan zannederek, hissederek veyahut da öyle düşünerek, öyle olduğunu tahmin ederek bu özellikle haya konularında yol gidilmez. Bu nice yanlış anlamalara vesile olur. Nice insanların yuvaları yıkılır. Halbuki işin hakikatinde ise böyle bir yanlış belki yoktur.
0: Yani Hazreti Ali Keremallahu Veçhi Efendimizin yaptığı gibi sorup öğrenmeli.
1: Her şeyini verene ve her şeyle kucak açana Allahü Teala'nın lütfu çok büyük. Evet. İşte muhacir efendilerimizin faziletinin çok büyük oluşu bundan. Her şeylerini terk ettikleri için. Medineli Ensar'ın da faziletinin çok büyük oluşu yine bundan. Yani her şeyleriyle kucak açtıkları için.
0: Evet. Ashab-ı kiram efendilerimiz bunca zorluğa katlanmışlar. Mallarını, mülklerini hiç gözünü kırpmadan vermişler. Onca sıkıntıyla hicret etmişler ama şöyle bir baktığımızda onlar hakkında inen ayetlere, Allahü Teala'nın onlar hakkındaki buyruklarına şöyle bir baktığımızda, hicretin faziletini ve muhacir efendilerimizin ulaşmış olduğu o üstünlükleri insan biraz daha böyle anlamaya çalışıyor. Tövbe suresinde iman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Rableri onlara tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile kendileri için içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük mükafat vardır. Allahü Teala onları müjdeliyor. Cennet ile müjdeliyor. Orada ebedi kalacaklarını müjdeliyor. Allah katında mükafat vardır. Yine bir diğer ayeti cellede Ali İmran suresinde hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların

0: yolumda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Yemin olsun ki Allah katından bir nimet olarak onları içlerinde ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katındadır. Onlar, ashab-ı kiram efendilerimiz, Allahü Teala cümlesinden razı olsun, hicretle öyle mevkiler elde etmişler ki, fazilet ve üstünlükleriyle birbirleri arasında dahi münazaa ettikleri olmuştur. Yine böyle bir hadise, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz, Habeşistan'a hicret edenler arasında bulunan Esma binti Üneys radıyallahu anh annemiz ile aralarında böyle bir münazaa oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz bir defasında Hazreti Esma radıyallahu anh annemizi, biz hicret meselesinde sizden öndeyiz ve bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde sizden daha faziletliyiz demişti. Hazreti Esma radıyallahu anh annemiz de bunun aksini iddia ederek kendilerinin Habeşistan'a hicret edenler olarak, çünkü onlar ilk Habeşistan'a hicret ediyorlar, ondan sonra Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Habeşistan muhacirlerinin daha önde ve daha faziletli olduklarını ileri sürdü. Böyle bir münakaşaya giriştiler. Bu münazaa ilerleyince meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlatırlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu anlaşmazlığı Hazreti Esma radıyallahu anh'a lehine çözüyor. Bakın, sizden sadece bir hicret Mekke'den Medine'ye yapan birisi benim nazarımda iki hicret, yani Mekke'den Habeşistan'a, Habeşistan'dan da Medine'ye yapan, böylelikle iki hicret yapan birisinden daha faziletli olamaz buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Sizden bir hicret yapan, yani Mekke'den Medine'ye gelen, benim nezdimde iki hicret yapan, yani önce Habeşistan'a ardından Medine'ye hicret edenden faziletli olamaz benim nezdimde buyurdu. Bu cevabı alınca oradaki Habeşistan muhacirleri kendi aralarında büyük bir mutluluğa, sevince boğuluyorlar. Ve diyorlar ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mübarek sözleri bizler için dünyanın her şeyinden daha sevgili, daha üstündür. Bizler için bundan daha kıymetli ve daha faziletli bir şey olamaz diye sevinçlerini ifade ediyorlar.
1: Evet. Hazreti Osman Efendimizin hicretini Hazreti Katade radıyallahu anh rivayet ediyor. Ailesiyle birlikte Allah yolunda ilk hicret eden Hazreti Osman bin Affan'dır radıyallahu anh. Ben Nadir bin Enes'ten duydum. O da babası Enes'ten şöyle nakletti. Hazreti Osman bin Affan ile hanımı, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kerimesi, kıymetli kızı Hazreti Rukiye radıyallahu anh'a Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendilerinden haber alamayınca sokağa çıkıyor, haberlerini bekliyordu. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir baba olarak hem kızını hem de damadını merak ediyor. Tabii şimdiki gibi değil. Yani ulaşım, iletişim mümkün değil. Ancak birisi oradan gelirse haber alabiliyorlar. Ve yine ifade ettiğimiz gibi yolda her şey olabilir. Yolda karşılarına bir eşkıya çıkabilir, onları soyabilir, belki öldürebilir. Gidiyor, acaba ulaştın mı, acaba geri dönebilecek mi, sağ salim vardılar mı? Şimdi biz bile çoluk çocuğumuzu bir yere göndersek.
0: Evet, onu diyecektim. Yani bugünün şartlarında bile aman vardın mı beni ara. Yani gidiyor, uçakla gidiyor, otobüsle gidiyor, eşkıyası yok, yol keseni yok, telefon her şey var.
1: Son derece emniyetli.
0: Evet.
1: Ama acaba vardı mı, acaba ulaştı mı? Hatta bugün, yolda gidene kadar neredesin, şimdi nereye ulaştın? Yani insan merak ediyor bir insan olarak.
0: Kaldı ki bunların hiçbirinin olmadığı, tam aksine tehlikelerle dolu bir zamanda, devirde Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl merak ediyor?
1: Hem de merak eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merak edilen de kızı ve damadı. Yani merak eden ve merak edilen de burada farklı. Bizim gibi de değil yani.
0: Evet.
1: Ve onların başına bir sıkıntının gelmesi de bizim başımıza bir sıkıntı gelmesine de benzemez. Çünkü onlar o an dini temsil ediyorlar. Onların başına bir şey gelirse Müslümanların sayısı azalıyor. O gün sayı da önemli. Nüfuz önemli. Nüfuzları azalıyor. Ve böyle haber beklerken bir gün

0: Kureyşli bir kadın, "Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam," dedi, "damadını gördüm. Hanımı da yanındaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam durumları nasıldı?" diye sorunca cevaben Kureyşli kadın dedi ki, "Hanımını yürüyemeyecek derecede zayıf olan şu cılız hayvanlar gibi bir eşeğe bindirmiş, kendisi de eşeğe yediriyordu." Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, "Cenab-ı Hak ikisinin de refiki olsun, yani yardımcısı olsun. Osman, Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle birlikte ilk hicret edendir."
1: Evet.
0: Buyurdu ve Hazreti Osman'la kızının Hazreti Rukiye annemizin selamette olduğunu duyunca da bir anlamda sevinmiş oldu. Kısa bir aramız var hocam. Kısa bir aranın ardından da yine Ebu Seleme ile Ümmü Seleme radıyallahu anhuma efendilerimizin hicretlerinden ve o yolda çektikleri sıkıntılardan inşallah bahsedeceğiz.

Biz Ebu Seleme radıyallahu anh'la Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın hicretlerinden bahsediyorduk. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a annemiz anlatıyor. Diyor ki kocam Ebu Seleme Medine-i Münevvere'ye hicrete karar verince devesinin sırtına yüklerini yüklendi ve beni bindirdi. Oğlum Seleme'yi de kucağıma verdi. Devenin yularını çekmeye başladı. Yani bir hicret hazırlığı içerisine girdiler. Toparlandılar. Medine-i Münevvere'ye devam edecekler. Beni Muğire erkekleri onu görünce önüne dikildiler. Beni Muğire de Ümmü Seleme annemizin akrabaları yani. Dedi ki kendin için bizi dinlemedin. Ebu Seleme'ye diyorlar kocasına yani. Kendin için bizi dinlemedin. Şu kızımızı nereye götürüyorsun? Başka diğerlere götürmene izin mi vereceğiz zannediyorsun? Dediler ve devenin yularını elinden çektiler. Beni kendisinden alıkoydular. Dediler biz seni bırakmayız, kocanla gidemezsin. Kocan gitsin, seni bırakmıyoruz. Kocam Ebu Seleme'nin kabilesi olan Abdül Esed oğulları bunu duyunca onlar da geldiler. Kızdılar ve vallahi biz oğlumuzun oğlunu onlara bırakmayız diyerek oğlum Seleme'yi de elimden almak istediler. Kocasının akrabaları da oğlunu almak istiyor. Ve bu çekiştirme sırasında çocuğun kolu çıktı dedi. Neticede kocamın tarafı da çocuğumuzu götürdü. Bizimkiler de beni bırakmadılar. Kocam Ebu Seleme tek başına Medine-i Münevvere'ye gitti. Kadını karısının akrabaları aldı. Oğlunu da Ebu Seleme'nin kendi akrabaları götürdü. Biri bir tarafta, biri bir tarafta Ebu Seleme radıyallahu anh Medine yolunda. Ben hem kocamdan hem oğlumdan ayrı düşmüştüm. Bunun ızdırabı içimdeydi. Her gün kuşluk vakti dışarı çıkıyordum. Ebtah denilen mevkiye doğru gidiyor. Orada oturuyor. Burada akşama kadar ağlıyordum. Hani bir hicret edememenin sıkıntısı var. İman etmişler, imanlarını yaşayamıyorlar. Bir de ailesinden ayrılmanın sıkıntısı var. Bir insan olarak, bir kadın olarak çok zor bir durum. Bu hal bir sene devam etti. Bir sene boyunca bir annemiz sabahtan akşama kadar o acıyla ağlaması demek ki ne kadar ızdırabı büyük ki. Nihayet bir gün amcalarımdan biri benim yanıma geldi. Benim halimi görünce bana acıdı. Beni Muğire'ye şöyle dedi. Şu zavallı kadının çıkıp gitmesine müsaade edin. Onu kocasıyla yavrusundan ayırdınız. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Kadın bu kadar perişan halde. Bunun üzerine bana da dilersen kocanın yanına gidebilirsin dediler. Onlar bana izin verince Abdül Esed oğulları da oğlumu iade ettiler. Geri getirdiler. Hemen devemi hazırladım. Oğlumu kucağıma aldım. Medine'ye kocama gitmek üzere yola çıktım. Yanımda hiç kimse yoktu. Bir kadın ve kucağında oğlu. Tenim mevkiine vardığımda Abdüddar biraderi Osman bin Talha bin Ebi Talha'ya rastladım. O nereye gidiyorsun? Ebu Ümeyye kızı dedi. Ben Medine'ye kocamın yanına gidiyorum deyince yanında kimse yok mu dedi. Allah ve şu yavrucuğumdan başka kimsem yok dedim. Sen yalnız bırakılmamalısın dedi. Sonra devemin yularını tuttu, hızlı hızlı yürümeye başladı. Vallahi ondan daha Ali Cenab bir Arap'la arkadaş olmamıştım. Bir konak mahalline vardığımızda o deveyi çöktürüyor, yanımdan uzaklaşıyor, ileriye doğru gidiyordu. Ben deveden inip devenin yanından uzaklaşınca geliyor, deveyi ağaca bağlıyordu. Yani iffete de son derece dikkat ediyordu. Sonra da deveyi bağladığı yerden o uzaklaşıp gidiyordu. Ben de varıp ağacın altında yatıyordum, dinleniyordum. Hareket zamanı yaklaşınca devemin yanına geliyor, hazırlıyor, sonra geri çekiliyor ve bana haydi sen bin diyordu. Ben binip iyice yerleşince deveyi yularından tutuyor ve çekmeye başlıyordu. Medine-i Münevvere'ye varıncaya kadar her konak mahallinde bu şekilde davrandı. Son derece iffete ve edebe dikkat ederek. Halbuki Müslüman da değildi daha o. Kuba'da Amr bin Avf oğulları köyünü görünce kocan bu köydedir dedi. Beni Allah'ın lütfuyla köye soktu. Sonra kendisi Mekke-i Mükerreme'ye geri döndü. Ümmü Seleme her zaman şöyle söylerdi. İslam uğrunda Ebu Seleme ailesinden daha büyük musibetlere uğradı.

0: yaşayan bir hane halkı bilmiyorum. Osman bin Talha'dan da daha âli cenap bir arkadaş görmedim dedi. Bu Osman bin Talha bin Ebi Talha el-Aberi radıyallahu anh Hudeybiye sulhünden sonra İslam dinine girdi. Halid bin Velid radıyallahu anh ile birlikte Medine-i Münevvere'ye de hicret etti. İşte bu yolculuklarda çekilen ızdıraplar, çekilen sıkıntılar. Bugün bakıyoruz, biz de dinimiz için fedakarlık yapmamız gerekir. Yani fedakarlık yapmadan, saadatlar, Allah dostları öyle buyuruyor, keyif değil. Bu iş keyifli olmaz. Eğer ben hep keyfime göre bakayım, keyfime göre gideyim, hep midemin istediğine göre, uykumun istediğine göre gideyim derse insan, bir fedakarlık yapmadan, bir gayret, bir mücadele göstermeden bu davada lütfa nail olamaz. İşte Rabbimizin lütfa nail olduğu ve öyle lütfa nail olmuşlar ki onların bereketinden biz bugün hala istifade ediyoruz. Hala örnek alıyoruz. Bir insan da davası için, dini için böyle ucundan tutturarak ucundan yaşamamalı. Bu davayı sevmeli, İslam'ı sevmeli, ona canı gönülden gayret verip iyi yaşamalı ve dini için gereken fedakarlıktan da kaçınmaması gerekir.
1: Yani onlar mallarıyla, canlarıyla onca sıkıntılara katlanmışlar. Aileleri parçalanmış, hasret çekmişler. Evlat acısı bir yerde, eşinin acısı bir yerde. Böyle olduğu halde yine de davalarından kimse onları vazgeçirememiş. Sabırla, mücadeleyle beraber muzaffer olmuşlar. Yani bizler belki evlat acısı çekmiyoruz. Biz yuvamız da dağılmıyor. Böyle olduğu halde biraz olsun bizim de gayret göstermemiz haktır, yeridir. Yine bayan sahabi annelerimizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anh annemizin hicreti de, onu da zikredelim inşallah. Hazreti Zeynep radıyallahu anh annemiz anlatıyor. Hicret etmek üzere hazırlandığım bir sırada Utbe kızı Hint benimle karşılaşınca, Muhammed'in kızı aleyhisselam, duyduğuma göre babanın yanına gidecekmişsin dedi. Böyle bir şey yok dedimse de Hint, amca kızı gizleme. Niye ihtiyacın varsa bana söyle. İhtiyaçlarını karşılayabilirim. Benden bir şey saklama. Erkekler arasındaki düşmanlık kadınlar arasında girmemeli dedi. Vallahi o bunları içten söylüyordu. Ama ben korktuğum için hicret hazırlığımı inkar ettim. İbn İshak der ki Hazreti Zeynep radıyallahu anha hazırlığını tamamlayınca kayınbiraderi Kinane bin Rebi kendisine bir deve verdi. O da devesine bindi. Kinane yayını ve oktandığını aldı. Hazreti Zeynep devenin hevdecinde olduğu halde güpegündüz deveyi sürerek Mekke'den çıktılar. Kureyş erkekleri durumu görüştükten sonra kendisini yakalamak üzere peşine düştüler. Zituva mevkiinde onlara yetiştiler. İlk önce Hebbar bin Esved el-Fihri kavuştu. Mızrağının ucu ile Zeynep'i korkuttu. Tehditvari bir şekilde. Dediklerine göre Zeynep hamileymiş ve o anda korkudan çocuğunu düşürmüş. Kaynı Kinane diz çöküp oklarını yere döktü ve vallahi yanıma yaklaşana ok saplarım dedi. Bunun üzerine onun üzerine gidemediler, geri çekildiler. Biraz sonra Kureyş'ten bir cemaatle Ebu Süfyan geldi ve be adam okunu indir de seninle konuşalım dedi. O da okunu indirdi. Ebu Süfyan başucunda dikilerek Muhammed'in aleyhisselam bize yaptıklarını, başımıza getirdiği felaketleri bile bile güpegündüz halkın gözleri önünde o kadını alıp Mekke'den çıkarmışsın. Göz göre göre onun kızını götürürsen halk bunu zayıflığımıza, aczimize, gevşekliğimize yorar. Hayatıma yemin ederim ki babasından dolayı onu hapsetmek, intikam almak bize yakışmaz. Ama sen kadını geri götür. Sesler dinip halk kadını bizim geri çevirttiğimizi konuşmaya başlayınca onu gizlice al babasına kavuştur dedi. O da böyle yaptı. Yani onların bu şekilde müdahale etmeleri tamamıyla kendi kibirlerinden öte başka hiçbir şey değildi. Aman ne olur insanlar bizim acziyetimizi bilmesinler.
0: Yani gözümüzün önünde götürürsen derler ki insanlar bununla kadar aciz. Ama gece vakti götürürsen demek ki gizlice götürmüşler. Bu Mekke'nin reislerinin burada bir kabahati yok. İşte bu kibir de onların imanına, yani iman etmemelerine

0: sebep oldu.
1: Ne zaman ki onu Hazreti Ebu Süfyan radıyallahu anh için söylersek, Mekke'nin fethi gününde o kibri bıraktı, tevazuya büründü, kalbine imanın girmesine bir şey engel kalmayınca o da iman ediyor fetih gününde. Yine Hazreti Zeynep bu yolculukta hastaydı. Hasta haliyle hasta hicret etti ve bu hastalığından dolayı da vefat ettiği, şehide olduğu da söylenir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep annemizi iade ederken, Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır, benim için musibetlere uğradı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
0: Hocam burada görülüyor ki gayret ve mücadele, fedakarlık herkes için gerekli. Yani peygamber kızı da olsa, peygamber torunu da olsa, bir alimin çocuğu da olsa, kim olursa olsun, durumu ne olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab-ı kiramla beraber yapmış olduğu bu yolculukta yapılan fedakarlıklar, çekilen çileler ve ızdıraplar gösteriyor ki insan Cenab-ı Hakk'ın yolunda ameli salihe devam etmeli, fedakarlığa ve gayrete devam etmeli. Yani o an din için, İslam için, Allah için ne yapılması gerekiyorsa onu en ileri seviyede yapmaya gayret göstermek. Cenab-ı Hakk'a karşı ne kadar insan gayret gösterirse, ne kadar samimi olursa, ne kadar edepli olursa, ne kadar fedakar olursa fedakarlığı nispetinde kazanır. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ashab-ı kiramı göstermiş oldukları bu üstün gayretin, bu mücadelenin, bu fedakarlığın bereketi, biz bugün hala bunu görüyoruz.
1: Onların bu fedakarlığının neticesinde İslam güneşinin ziyası diyelim ta o günlerden bugünlere ulaşmış ve kıyamete kadar da devam edecek.
0: Zaten o gün işte Hazreti Ebubekir Efendimizin radıyallahu anh'ın işte derdi de o. Yani o yolculuktaki ızdırabı da o. Ağlaması, sızlanması, o koşturması, telaşı. Diyor ya Resulallah, sana bir şey olursa bu dava biter. Bu İslam güneşi söner. O güneş sönmesin diye onların gayretleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Bedir harbinde elini sıkça Allahü Teala'ya karşı, gökyüzüne doğru, semaya karşı kaldırıp ya Rabbi, bu bir avuç Müslüman eğer yenilirse sana yeryüzünde ibadet eden kimse kalmaz diye. Ve bu duayı çokça yapmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allahü Teala'ya yalvarmış. Yani gaye o ki sadece o gün için değil. Yani sadece sevap kazanmak ve ben cennete gireyim, benim sevabım çok olsun. Sadece dert bu değil. Gaye sadece bu değil. Evet, bu da insanın bir hedefidir. Ama esas hedef Allahü Teala'nın rızası, bu İslam'ın ziyasının, bu İslam'ın ışığının sonraki nesillere aktarılması çok önemli bir şey. Efendimizin derdi de o, onun gayesi de o. O dava devam etsin. Bu dünyada bile bir baba mesela kimi zaman olur ki dünya çalışması yönünden birçok fedakarlığa katlanır. Saatlerce çalışır. Evet. Çok çalışır, az kazanır. Sadece ben rahat edeyim, ben iyi yiyeyim, ben iyi giyineyim, iyi imkanlarda oturayım diye değil, ailem rahat etsin, benim çocuklarım ben öldükten sonra perişan olmasınlar, mahzun olmasınlar, ellerinde avuçlarında bir şeyleri olsun, işte bir başlarını sokacak bir yuvaları olsun der. Hatta kendisi çok yaşlıdır, dünyadan pek beklentisi olmadığı halde yine de çalışır ki çoluk çocuğuna bir şey bıraksın diye. İşte biz de bundan daha çok bu İslam dininin, bu edebin, bu ahlakın, bu terbiyenin bizden sonraki nesillere aktarılması için de çok fedakar olmamız gerekir.
1: Şimdi o verdiğiniz misalde çocuğu için, işte ailesi için kendini bir tarafa geçer, onların rahatlığı için çalışır, çalışır. Ama burada bir şey daha var ki onu da söylemeden geçemeyeceğim. Dünyanın rahatlığı için, ne olursa olsun geçici, fani olan şu dünyanın rahatlığı için o çalışma esnasında akıl almaz çilelere katlanır, sıkıntılara katlanır. Hani tabir yerinde ise olmadık kişilerin ağız kokusunu çeker, katlanır. Ne için? Aman şu üç günlük dünyada çoluğum çocuğum ben rahat edeyim diye. Ama bakıldığı zaman sahabe güzin efendilerimiz, bayan sahabe annelerimiz, sahabe annelerimizin bu çekmiş olduklarına baktığımız zaman onlar dünya için değil. Hani hatırlarsanız dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Sohbetimizin ilk başında dedik ya, sanki sahabe efendi

0: Ellerimiz dünya için değil, ahiret için yaratılmıştı onlar. Dünya onlar için yaratılmıştı da, onlar ahiret için yaratılmıştı sanki. Yani bu dünyanın sıkıntısını çekerken bir nebze olsun Allahü Teala'nın dini uğrunda da insan biraz sıkıntı çekmeli. Niye? Dünyada çektiğin sıkıntının neticesi dünyada bir rahatlık ama ebedül ebed bir hayat var. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Allahü Teala ayet-i celilelerde aşikare ifade ediyor. Ahiret dünyadan hayırlıdır. Ahiret dünyadan bakidir, fani değildir. Devamlılık, süreklilik oradadır. Gerçek nimet oradadır. Öyleyse insan şöyle ashab-ı kiram efendilerimize, evliyaullah'a bakıp onların dinleri için Allah'ın dinine hizmet uğrunda çekmiş oldukları sıkıntılara biraz bakıp kendisi de bu taşın altına biraz el koymasını bilmeli.
1: Hocam şöyle de diyebiliriz aslında. Dünya için insan çok çalışır ama az kazanır.
0: Evet.
1: Ahiret içinse az çalışır ama çok kazanır. İşte dünya ile ahiretin arasında da bu kadar fark vardır. Ve dünyanın koşturması hep yorucu işlerdir. Ahiretin koşturması böyle bu kadar yorucu değildir. Mesela bir insan bir günde ne kadar yevmiye alır? O bir günlük, o azıcık bir yevmiye için ancak açlığını giderebilecek kadar bir yevmiye için ne kadar ağır işler yapar, ne kadar insanların buyurduğunuz gibi ağız kokusunu çeker, sıkıntılara katlanır. Ama ahiretin nimetlerini kazanmak içinse bir sabah namazını kıldın mı Rabbimizin ne lütufları var. Bir ilim meclisine, bir zikir meclisine dahil oldun mu Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi insan cennet bahçesine girmiş olur. Bir sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır.
0: Evet.
1: Çok lütuflar var.
0: Evet.
1: İşte dünya ile ahiret arasındaki fark gözümüzün önündedir. Sahabe efendilerimizde de gördüğümüz gibi de bu dersimizde de misallerini verdik. Hı. Din için fedakarlık yapmak, gayret göstermek hepimiz için gerekli olan bir ameldir. Hocam bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. İnşallah evet. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatıratı. 2. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayın hazırlayan Niyazi Hancı.
1: Hızır Hayrettin Bey, cümlemizin hal ve hatırını sorup izzet ve hürmet eylediniz. Taamlar yenildi, dualar edildi. Şerbet ve kahvelerden sonra keyifler tamam oldu. Şimdi de bizi buraya niçin çağırdığınızı buyursanız.
2: Efendiler, muradım sizinle bir meşvele eylemektir. Ne buyurursunuz?
1: Pek güzel ya Emir el Mücahidin.
3: Buyurunuz. Rabbimiz bize hayırlar buyura.
2: Efendiler, ben fakir, aciz, biçare bir günahkar kulum.
1: Estağfurullah sultanım.
2: Beldenize bir alay mücahit gazi ile geldim. Hamdolsun kadir olduğumuz kadar mamur ve abad eyledik. Şehrinizin saadet ve emniyeti için yapılacak bir şey kalmadı. Şimdi bana izin veriniz. Varayım, asıl vatanıma gidip yerleşeyim. Ömrümü rahat içinde geçirip duacı olayım.
4: Olmaz olur mu böyle şey?
5: Razı değiliz.
1: Ey mücahidin reisi.
2: Buyurunuz ya Ahmet bin Kadi. Buyurunuz.
1: Ne olaydı da senin bu sözlerini işitmeyeydik. Bu beldeyi evvelallah sonra sen ihya eyledin. Bu kadar ümmeti Muhammed senin mübarek teşrifinle istirahat eyleyip emniyet içinde asude hali oldular.
6: Allahu Teala senden razı ve hoşnut olsun. Bütün geçmişlerinize rahmet eylesin.
1: Sen gelmeden evvel burası çok karışıktı. Ticaret yoktu, ordu yoktu. Şehirde müdafaa için bir tek top bile yoktu. Bugünse 400 topumuz var. Asayiş temin edildiğinden ticaret canlandı. Ta Gırnata'dan bu cesur Endülüslüleri getirdiniz. Onlar hamdolsun bizimledir. Hal böyleyken bizi bırakıp içimizden çıkıp gitmene razı değiliz. Yok, eğer elbette giderim dersen yarın Ruz-i Mahşer'de yakanı elimizden kurtarman mümkün olmaz.
6: Senin adın bile bizim için bir siperdir.
7: Sen yanımızda oldukça biz hiçbir kafirden korkmayız.
6: Eğer bizi terk edersen onlar bizi yine esir edecektir.
1: Bizim emniyetimiz için sen lazımsın. El Cezayir ahalisinin evvela Allah'tan sonra senden başka hamisi yoktur. Eğer gidersen onların başına neler gelmez.
3: Sen herkesin kalbini kazandın. Kimse senin yerini tutamaz. Senin burada kalman, şehri idare ve lazım geldiği vakitte müdafaa etmen Allah katında amellerin en makbulüdür.
7: Biz seni severiz.
8: Seni bırakmayız. Evet.
2: Allahü Teala cümlenizden hoşnut olsun. Ben günahkar bir kulum. Hepsi sizin iyiliğiniz.

0: bilmeniz içindir. Ama madem benim gittiğimi istemezsiniz, benim ağrıma acıma yardım etmeniz lazımdır.
1: Baş üstüne, elbette.
2: Hayır ola, acınız nedir ya emir?
0: Ben sizin aranızda bir ecnebi olmaktan başka bir şey değilim. Tek hakimse gökleri ve yerleri yaratan Allah'tır. Efendiler, Telemsan Bey'i İbni Hamud'un hakkımızda fitne kazanı kaynatıp durduğunu bilirsiniz. Bize karşı kafiri tahrik etti. Ona kalsaydı bugün El Cezayir kafirlerin murdar ellerindeydi. Ama Cenab-ı Kibriya yardım etti, bu haini utandırdı.
1: Elhamdülillah.
2: Şükürler olsun.
1: O utanmazın biridir. Şimdilerde Tunus Bey ile birlikte ihanet hesaplarlar.
0: Tunus Bey onun kadar kabahatli değildir. Fakat onun niyetleri de şüphelidir. Ona karşı Allah'a sığınıp hüsnü niyet göstermekten başka ne yapabilirim? Telemsan Bey ile bizim müşküllerimizi arttırmak için durmadan çalışırlar.
2: Çare nedir ya Reis el Mücahidi?
0: Çare şu: El Cezayir'i evvela Allahü Azimüşşan'ın, sonra da fetihten fetihe at koşturan Sultan Selim Han'ın himayesine teslim etmek.
3: Evet. Evet.
0: Ya böyle vilayetin padişah vilayeti olduğunu kabul edersiniz de, niçin hutbeyi Fas Sultanı üzerine okutup sikkeyi de onun adına kazdırırsınız? Bu insafa layık mıdır? Bir vilayet üzerinde padişah nazarı olmadıktan sonra o vilayetin hali neye varır?
2: Sen bilirsin ya emir.
0: Benim bildiğim odur ki bu cuma hutbeyi Şevketlu Gazi Sultan Selim Han diye okuturuz. Sikkeyi de onun üzerine ederiz. İşte benim bildiğim bu. Şimdi kendi aranızda bir divan toplayıp müşavere edin. Kararınızı tiz vakitte bana bildirin.
2: Peki paşam, düşünelim. Hadi efendiler, kalkın. Dualarımız seninle, gönlünü hoş tut.
0: Güle güle gidiniz ya şeyh.
2: Gördünüz mü? Padişahına ne kadar bağlı ve itaatlidir. Bir başkası olsaydı padişahlık davasına kalkardı.
1: Ne demişler? Asil azmaz, merdi kamilden hata gelmez.
2: Efendiler, şimdi Selim Han'a bir arzuhal yazalım.
1: Evet ya İbni Kadi. Onun doğruluğunu, iyiliğini, adaletini, bahadırlığını bir bir yazalım.
2: Yalnız Nami'yi İstanbul'a nasıl göndereceğiz? Kim götürecek?
1: Şimdi kafir tekneleri mektubun İstanbul'a vasıl olmasına mani olmaya çalışacaktır.
2: Götürse götürse Hacı Hüseyin Ağa götürür. Hacı Ağa akıllı ve tedbirli bir kimsedir.
1: İnşallah önüne küffar çıkmaz.

0: Padişah Efendimiz demiş ki, Hızır Reis Nasreddin ve Hayrettin'dir. Hayrettin Lalam düşmanlar üzerine daima muzaffer olsun.
1: Mehmet Ağa, bu kaçıncı anlatışın? Ezberledik gayri. Sonra da demiş ki, iş bu kılıcı Lalam Hayrettin Paşa'ya götür. Ona bergüzarım olsun. Din düşmanlarına Allah aşkına gazalar eylesin. Sancak ile Filandra'yı yanından ayırmasın. Ne zaman açarsa galip ve mansur olsun. Hak Teala iki cihanda yüzünü hak eylesin.
0: Bire ne densüz herifsin. Sevincimi kursağıma bıraktın.
1: Sen şuraya bak.
0: Cezayir bayram yerine döndü. Şuraya bak. Herkes ne kadar sevinçli.

0: Geceler bile gündüze benzer. Her yanda ateşler yanıyor. Şerbetler, şuruplar. Bayram bu, bayram!
1: Reisim, görür müsünüz? Hepsi sizin için toplanmıştır. 3 gün 3 gecedir böyle eğlenirler.
0: Reis değil, paşa. Hızır Reis artık bir Osmanlı paşasıdır.
1: Alışmışız işte.
2: Görürüm Mehmet'im, görürüm. Bir zaman evvel kafir zulmünde inleyenlerle şimdi gülenler aynı kişiler. Allah'ın yüceliğine bak. Ah, oruç ağam da bugünleri göreydi.
0: Paşam, artık herkes elindeki taşı bırakıp başını hırkaya çeker.
2: Öyle deme aydın. Eski meseldir. Su uyur, düşman uyumaz.

0: Şu kürekleri daha sessizce komar. Türkler sesimizi duyabilir.
1: Hızlı çek, sessiz çek. Kolaysa gel sen çek. Daha gelmedik mi Garcia? Çok yoruldum.
0: İşte Pelon Kalesi göründü.
1: Şu sislerin arasındaki kale mi?
0: Evet o. Burçta dalgalanan bayrağımızı görmüyor musun?
1: Şuraya bak. Şuradaki Cezayir değil mi? O burçlarda da Barbaros'u sancağı dalgalanıyor. Ne kadar yakınlar birbirine. Bir top atımı bile değil.
0: Şşş! Komar, sessiz ol. Türkler duyabilir. Cezayir'e yakın olduğu için Pelon Kalesi'ne geldik ya. Oradan Cezayir'e, Barbaros'un tam yüreğine vuracağız.
1: Cezayir'e ne zaman geçeceğiz?
0: Pelon'da kale komutanından Cezayir hakkında bilgi aldıktan sonra Delamsan Bey'in yanına gideceğiz. Barbaros'a öyle bir isyan hazırlayacağım ki.
1: Nasıl yapacağız bunu asil şövalye?
0: Pelon'da altınlar bizi bekliyor Gomar. Unutma, paranın satın alamayacağı hiçbir şey yoktur.
1: Evet, para ve saltanat hırsı. Telamsan ve Tunus beylerinin bizimle olmalarının tek sebebi bu.
0: Gayemiz için onlara katlanacağız genç şövalye. Barbaros'u öldürene kadar onları kullanmaya devam edeceğiz.
1: Şövalyem.
0: Ne var yine koma?
1: Size bir şey soracaktım.
0: Sor, sor bakalım ne soracaksın.
1: Hani sizinle Barbaros'a elçi olarak gitmiştik. Orada Barbaros sizin adınızı sormuştu. Tam ben Garcia'dır, Oruç Reis'in başını koparan kahramandır diyecekken siz adım Carlos'tur diye sözümü kestiniz. Neden? Neden böyle hareket ettiniz Şövalye Garcia?
0: Onu daha fazla korkutmak istemedim de ondan.
1: Korkak. Ölmüş orucun başını herkes keserdi. Yaşarken sokulsaydın ya.
0: Gomar bak, işte kaleden 3 ışık yandı. Hadi biz de işaret verelim. Sonun yaklaşıyor Barbaros. Hadi Gomar, ben ona çıkalım.

0: sonra?
1: Yalnız.
0: Vah garibim vah. Kim bilir şimdi ona neler gözüküyor.
1: Karanlık.
0: Bırak emin.
1: Karanlık. Karanlıktan gitmiş geliyor. Işıklar yanar. Işıklar söner. Karanlıktan gitmiş gelir. Çok karanlık.
0: İnşallah şifa bulursun, aklın yerine gelir. Ne diyeyim sana galiba. Yanar söner, yanar söner.
2: Bre Mehmet, uğraşma şu gariple, gel buraya.
0: Hadi babam, hadi babam, sen işine git. Ben de paşamın yanına gideyim.
1: Allah, yansın, yansın.
0: Buyur paşam.
2: Bakam Mehmet, ustabaşı bir tekne daha bitirdi, görmez misin?
0: Görürüm paşam, görürüm de... Bakamam.
2: Neden bakamazsın Bre Mehmet Reis?
0: O tekneye binip de

0: Gaza eylemedikten sonra neye yarar paşam?
1: Bir vakit gelecek, binip seferlere gideceksin.
0: O vakit ne zaman gelir paşam?
1: Bekle de gör. Her şeyin bir vakti, bir saati vardır. O gelmedikte hiçbir iş edilemez. Baka Mehmet, Telem Sandığı saklandığı delikten olmadık herzeler yer durur. Biz bir an buradan ayrılsak Cezayir'e gelip oturur. Gene ümmeti Muhammed'e zulme başlar. Hal böyleyken nasıl gidersin Derya'ya?
0: Haklısın paşam. Tunus Bey'i ile mektuplaşıp durur mu?
1: Tunus Bey'i. Aramızda bunca dostluk, nice hukuk vardır. Bilirsin Mehmet, merhum Oruç Ağam ve Dilaver gazilerle önce Tunus'a gelmiş, küffarla cihad edip ganimet almıştık. Bu mal ile Tunus mamur olmuş, kendisi de mal ve hazineye malik olmuştu. Ama bu iyiliklerimiz unutulmuş demek.
0: Bu iki bey başımıza epey müşkülatlar açacak paşam. Şu Telemsen Bey midir nedir? Bizi sevmez, adam yerine komaz, aleyhimizde olmadık sözler eder.
1: Ya Rab, şol zalimin elindeki fırsatı bana müyesser eyle. Şerrini Müslümanların üzerinden kaldırıp onun vilayetini de nurunla aydınlatayım.
0: İnşallah paşam, inşallah.
1: Ama o korkak yek başına bir iş edemez.
2: Haşmetli kralın eski dostumun beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Sizi bana gönderdi. Hoş geldiniz şövalyeler. Hoş geldiniz dostlarım.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
2: Sofraya oturun. Buyurun, buyurun. Bu sofra Mağrib'in en zengin sofrasıdır. Hey, yemek getirin bize.
5: Dostlarım, bilseniz beni gelişinizle ne kadar memnun ettiniz. Şu dünkü korsan Hızır şimdi Hayrettin Paşa oldu. Sultan Selim onu Cezayir'e beylerbeyi nasip etmiş. Bununla ızbandutluğu zamanında söyleşilmezdi. Nerede kaldı ki şimdi Hatlı Humayun'la beylerbeyi olduktan sonra? Hem de padişah bir cevahir taş oturtma kılıç hediye göndermiş. Herif kâhmeti artırdı, dikleşti. Yesenize dostlarım, hadi gel şövalye, yiyin, yiyin.
4: Doyduk efendim. Hayatımda böyle zengin sofra görmedim.
2: Şövalyenin kadehini şarapla doldurun. Ah dostlarım, ah. Bu herif bana büyük beladır. Kardeşlerinin ve bütün Türk askerlerinin ölümüne ben sebep oldum. Benden mutlaka intikam almak isteyecektir. Soğuk bu yemek. Çabuk ısıtın şunu.
3: Biz doyduk sultan. Teşekkür ederiz.
2: Ne diyordum? Çaresizlik. Onu düşündükçe iştahım kaçıyor. Yemeden içmeden kesiliyorum. Hadi getirin şu yemeği, hadi.
3: Korkma. Biz senin için geldik. Derdinin çaresi var.
2: Dostlarım, söyleyin nedir çare?
3: Biz buraya gelirken perona uğradık. Buradaki casuslarımız her şeyi öğrenmişler. Bize öğrendikleri her şeyi anlattılar. Çare şu. Hızır'ın valileri Ahmet İbni Kadi ile Muhammed bin Ali'yi elde etmek. Onları para vaadiyle isyana teşvik etmek.
2: Doğru. Ey dostlarım, bunlar nüfuzlu şeyhlerdir. Eğer onlar birbirine düşerse biz uzaktan seyrederiz.
3: Onları buraya çağır ey sultan.
2: Evet. Ahmet İbni Kadi buraya yakındır. Çağırırsak hemen gelir. Hemen çağıracağım. Yalnız sizi burada görürse olmaz.
3: Merak etme. Biz şu perdenin arkasına gizlenir, sizi dinleriz.
2: Hey! Derhal Şeyh İbni Kadi'yi çağırın.
6: Baş üstüne sultan.
2: Hoş geldiniz ya Şeyh. Ehlen ve sehlen.
7: Eyvallah, eyvallah. Bizi istemişsiniz ya emir.
2: Tunus Bey ile benim müşterek bir sıkıntımız vardır ya Şeyh. Sizinle müşavere etmek dileriz.
7: Buyurun ey emir, söyleyin.
2: Eski haydut şimdi Cezayir'e paşa oldu ya Şeyh. Korkarız

0: Ki bizi rahat komaz burada.
1: Önce şunu söyleyeyim size. Her kim Hayrettin Paşa'nın hakkında kem söz ederse o benim düşmanımdır. Evet, şimdi söyleyin. Benden ne istersiniz?
0: El birlik edip Hayrettin Paşa'yı ara yerden kaldıralım. Türk kısmından bir fert komayalım.

0: burada zevk-i sefa içreyken bizim bu halimiz nedir?
1: Evvelden cefasını çekti, şimdi sefasını sürsün. Afiyet olsun. Onun bütün ömrü din için deryada geçti. Kılıcı ekmeğidir. Her kim haset ederse varsın Hayrettin Paşa gibi yüz aklı eylesin de muradı maksadına nail olsun.
0: Ya şeyh, nasıl olur da bir derya haramisini bize met edersin?
1: Tutalım ki evvelden öyleymiş. Ama bugüne bugün padişahın bir veziri alişanıdır. Eğer sonumuz hayırlı olsun, iki dünya saadetine erelim derseniz onun hayır duasını almaya çalışasınız.
2: Bu adam şeyi kandıramayacak galiba. En iyisi onu öldürmek.
1: Sizin gücünüze giden şey bana malum oldu. Bir Türk'ün Cezayir'e başbuğ olup oturmasını kıskanırsınız.
2: Neyse, biraz daha sabredeyim. Belki ikna edebilirler.
1: Bilirsiniz ki babam alim ve fazıl bir kişiydi. Bana bir gün şu nasihati etti. Bak oğul, şöyle belli ki bir gün şark tarafından iki karındaş gelse gerektir. Büyünün adı Harfi Savm ola. Sen onunla buluşup ondan çok hayır göresin gerek. Ve küçük karındaşın adı Hayır ola. Ondan dahi hayır göresin. Lakin şeytanın hilesine aldanma demişti. Tam dediği gibi geldi çıktı. Harfi Savm'dan murat Oruç Reis'tir. Merhumdan çok iyilikler gördüm. İşte ismi Hayır'dan murat Hayrettin Paşa'dır. Şeytan hilesi ise siz iki şeytansınız.
2: Kandıramadılar. Kandıramadı beceriksizler.
1: Ama bilirim ki siz bunları kendi başınıza düşünemezsiniz. Ardınızda İspanyolcu vardır. Ondan kuvvet bulup bu işleri çevirirsiniz.
2: Birazdan görürsün sen İspanya kimin ardındaymış.
1: Sizin gibi küfranı nimet edecek halim yok benim. Allah-u Teala düşmanlarını baş aşağı eylesin.
0: Yani teklifimizi reddediyorsun.
1: Evet, benim ona duadan gayrı işim yoktur. Hak Teala kemlik düşünenleri hor hakir eyliye. Ben gidiyorum.
2: Beceremedin. Şimdi de öyle bıraktın, gidiyor.
0: Gitsin. Ondan bize hayır.
2: Gitsin. Evine mi gidecek sanki? Doğru Barbaros'a gidecek.
0: Doğru. Onun bu tuzaklardan haberi olursa mahvolduk. Hemen bir şeyler yapmalıyız dostlarım.
2: Sen dur. Şimdi ben onun hesabını görürüm.

0: yasana yüzüğüm. Hadi yavrum. Yıka yüzünü, yıka.
1: Adam, adam, çekil önümden.
0: Yıka yüzünü, yıka.
1: Ey biçare adam, neler söylersin? Al, al garibim. Al şu ırkamı üstüne ört. Al.
0: Ört, ört, ırka. Ört, ırka.
1: Biçare nasıl da sevinir.
2: Ya şey!
1: Ha?
2: Bekle ya şey! Size bir şey vereceğim.
1: Ne vereceksin?
2: Durun, durun. Yaklaşın iyice.
1: Bu kefere kılıklı tahta bacak ne ister ki bizden? Söyle bakalım, ne vereceksin?
0: Bir hançer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Her gece karışık rüyalar görüyorum Mehmet.
1: Paşam, benim de içimde bir sıkıntı, bir keder vardır ki yüreğim işlemez. Diğer cengaverler de öyledir.
0: Cezayir ahalisinde de bir tuhaflık var. Görürüm ki hepsi bir telaş içre.
1: Paşam, bizim burada işimiz ne? Vatanından, anasından, yarinden ıraktır bunca Leventler. Bu diyarda melul, mahzun, kimsesiz kalmışlardır.
2: Koca adam olmuştur bizim oğlan. Eli kılıç tutar olmuştur.
0: Allah bağışlasın aydınım. İsmi nedir oğlunun?
2: Bilmem ki paşam. Hiç görmedim. Memleketten ayrıldığımda henüz doğmamıştı.
1: Be gafil. Erkek olduğunu nereden bilirsin öyleyse?
2: Bilmem. Öylesini çeker gönlüm. Öyle hayal ederim.
1: Bir gün kavuşursun inşallah.
0: Bütün gazi leventlerimden Hak Teala razı olsun. Şu sıkıntıda olmalarına rağmen insan şöyle dursun, bir karınca dahi incitmezler. Bu mertebe adaletle hareket ederler. Onlar ki bir alay gönüllü askerdir. Ayıp etmeyi murad etseler edemezler mi? Bizim bir teknemiz varsa Akdeniz'deki cümle tekneler Leventlerindir. Allahü Azimüşşan Habibi Ekrem'i hürmetine karada ve denizde asakiri İslam karındaşlarımızı düşman üzerine mansur ve muzaffer eyleye.
1: Amin ya Rabbel Alemin.
2: Amin.
0: Bakın ey oğullar, yolunca gidilirse düşman İslam'a hiçbir şekilde zafer bulamaz. Mağlup olursak bilin ki kusur hep bizdedir. Gene o divane Mehmet. Gene bir şeyler sayıklıyor.
1: Evet paşam. Oruç reisimin şehadet haberi gelmeden önce de böyle sayıklamıştı.
0: Öldü o demişti. Güneşi vurdular. Ağamın güneş rengi sakalları vardı. Kuşlar uçuştu demişti. Kan akıyor sular demişti. Ki ağam nehrin kenarında vurulmuş. Kanı nehre akmıştı. Kimin deli, kimin veli olduğunu Allah bilir. Acayip, acayip iş ve selam. Çağır şu garibi Mehmet.
1: Bağış üstüne paşam. Garibi getirdim paşam. Üstündeki hırkaya baksanıza.
0: Bu hırka Şeyh İbni Kadî'nin değil mi? Ne arar ki bu divanede?
1: Üşümesin diye vermiştir herhal.
0: Ne diyorsun be adam? Kim öldü? Mehmet, bunda gene bir iş var. Konuşturmamız gerek.

0: Evet, onun desteği olan şeyhi de ortadan kaldırdım. Şimdi saldırıya geçebiliriz.
1: Hayır, şeyhi arkamıza alsaydık belki olurdu. Fakat şimdi şeyh öldü. Cezayir ahalisi bize arka çıkmaz.
0: Varsın çıkmasın. Senin askerin ona yeter.
2: Hem bu sizin son şansınız. Yoksa Barbaros tahtınızı elinizden bir kez daha alacak.
0: Eğer bu Diavolo'yu ortadan kaldırırsanız Haşmetli kralımız sizi ihya edecektir. Ama yok, eğer biz Barbaros'tan korkuyoruz derseniz siz bilirsiniz. Bunun karşılığını da yine kralımız verecektir, merak etmeyin.
1: Sizler yanımda olacak mısınız?
0: Her zaman.
1: Daima. Öyleyse dostumuzun menfaati bizim menfaatimizdir. Barbaros'u ve askerlerini esir edip dostumuz Carlos'a göndereceğiz.

0: sultanım. Cezayir'e hemen yürümeyelim. Önce Barbaros'a ait köyleri basıp yağma edelim.
1: Şövalye, bu kadar askerim var benim. Bekleyemem. Hemen Cezayir'e yürümeliyim.
0: Doğru ama Barbaros'u bir kere öldürmektense

0: göz öldürmek yeğdir. Eğer ona ait köyleri basıp yağmalarsak her an ölecektir.
1: Şövalye, çok merak ediyorum. Bu kadar yaklaşmışken ona niçin gitmiyoruz? Siz İspanya'nın değil, kendi intikamınızı alıyorsunuz gibi geliyor bana.
0: Delikanlı, hem Hristiyanlığın hem de kendimin intikamını alacağım. Hayatta olduğum müddetçe tek düşmanım var. Türkler.
1: Şövalyem, onlara karşı bu hınç ve öfkeniz nereden geliyor?
0: Uzun hikaye Gomar, çok uzun.
2: Merak ettik şövalye, anlatın bize.
0: Çok önceleri, seneler önce Endülüs'te Müslümanları sıkıştırmıştık.

0: Gelsin de kurtarsın şimdi sizi.
1: Allah'ım, yakacak bu adamlar.
0: Hala dönmeyecek misiniz Müslümanlıktan? Bakın, son kez söylüyorum. Dönen affedilecektir. Bizim haklarımıza sahip olacaksınız. Şimdi dönenler, yakılmak istemeyenler ortaya çıksın bakayım. Demek ortaya çıkan yok ha? Askerler, yakın ateşi. Şu ateşe bak. Hepinizi yakacağız. Yok mu dönen? Ölüse sürün bunları.
2: Bırakın onları.
0: O da kim? Kim bu?
3: Hüseyin!
0: Kızıl sakal sen ha. Nasıl geldin buraya? Nasıl
2: bırak
0: geldin?
2: Hemen şu Müslümanları.
0: Bırakmak mı? Sen kim oluyorsun da kendi topraklarımda bana emir veriyorsun? Burası senin denizin değil. Hristiyan İspanya'nın toprağı.
2: Hayır. Burası Endülüslü Müslümanlarındır.
0: Müslümanların mı? Hangi Müslümanların? Şunlara bak. Şimdi nasıl da yanacaklar. Sürün şunları ateşe.
2: Bremelon. Ümmeti Muhammed'e bu mertebe zulüm ne mümkün ola ki cezasız kala. Kolla kendini.
0: Kendi memleketimde bana kılıç çekme ha. Al öyleyse.
2: Kalk hemen ayağa.
0: Bacağım. Kalkamıyorum.
1: Başımdan vurdun.

0: Ayağım kaydı ve düştüm. Düştüğüm yerde ayağıma bir hançer saplandı, kalkamadım. Sonra bu barbaros yakacağımız bütün Müslümanları alıp buralara getirdi. Ama bacağımı iyileştiremediler. Kestiler.
1: Şövalye, siz şuna kısaca bacağımın intikamını alacağım deseniz.
0: Bacağımın değil, gururumun. Müslümanların ve askerlerin önünde küçük düşürülmemin intikamını almaya, yeryüzünde bir Müslüman kalmayıncaya kadar devam edeceğim. Zaten bacağımın intikamı alındı delikanlı.
1: Nasıl?
0: Nasıl mı? Oruç reisin becayı da kolunu, dedem sanda başını kesti.
1: Fakat kardeşi Hızır da Oruç reisin koluna karşılık kol, başına karşılık binlerce baş aldı.
0: Sizin bu Türklerle bir yakınlığınız mı var asil komar? Durmadan onları methediyorsunuz.
2: Olsunlarım. Evlerinizde çekişmeyi bırakın. Bakın köye yaklaştım.
0: Askerler köyü sağ.

0: yapsınlar. Hadi hızlanın.
1: Bu köyde kimse yok.
0: Geldiğimizi görünce kaçmışlar.
2: Şurada biri var Garcia. Bakınız.
0: Ben bu adamı daha önce de görmüştüm. Kaçıyor. Kaçıyor, yakalayın. Yakalayın. Getirin şu adamı buraya. Hey sen. Seni Cezayir'de de görmüştüm. Burada ne arıyorsun, cevap ver.
3: Yüzü sararmış o yüzümü tabi.
0: Çek şu ellerini yüzümden pis herif. Anlat, burada ne arıyorsun? Köylüler nerede? Bana bak. Deliliğe vurma işi. Sus. Sus. Sus diyorum sana. Sus.
2: Yapmayın şövalye. Delinin biri o. Öldürmeyin.

0: Paşam. Hı? Dalmışsınız. Ulubatlı'yı mı görürsünüz yine?
1: Hayır Aydın. Ulubatlı'yı değil. O biçare adam. Gülmesi, ağlaması bir türlü gitmez kulaklarımdan.
0: Şeyhi niye öldürdü acaba?
1: Aklım ermedi Aydın. Hele bir gelsin anlarız. Nerede kaldı Mehmet Reis? Bulup getiremedi şu zavallıyı.
0: Bizim memlekette bir deli kadın vardı. Gözlerini kocaman kocaman açar, geliyorlar diye ağlardı.
1: Kimler?
0: Herhal iyi saatte olsunlar paşa.
1: Aydın, bu halde bile güldürdün beni. Allah da senin yüzünü güldürsün.
0: Amin ya Rabbel Alemin. Oğlumu bir görsem dünya gözüyle, yüzüm güler o zaman paşam.
1: İnşallah görürsün oğlum. Mehmet geliyor galiba. Aydın, Aydın, duyuyor musun o adamın hıçkırıklarını?
0: Hayır paşa hazretleri, adamın hıçkırıklarını değil ama ayak seslerini duyarım.
2: Paşam, o garibi bulamadım ama size bunu getirdim.
1: Kim bu Mehmet? Şu bize gelen tüysüz kafir elçisi değil mi?
2: Belli paşam, İspanyol şövalyesi.
3: Gomar efendim.
1: Peki burada ne ararsın Açelebi?
3: Sizi teslim almaya gelmiştim.
1: Teslim almaya mı?
3: Evet, teslim almaya. Lakin teslim olmaya karar verdim.
1: Bu nice iştir efendi. Doğru dürüst anlatsana.
3: Anlatayım senyor kaptan. Biz buraya Şövalye Garcia ile birlikte geldik. Doğru Tlemcen Bey'in yanına gittik.
1: Demek beyleri kandırıp şeyhi öldüren Garcia'ydı ha. Vah. O zavallı divanenin de günahını aldık.
3: Senyor, Garcia o adamı da öldürdü. Zaten onu öldürmesine dayanamadım. O yüzden yanından ayrılıp size geldim.
1: O melunu yakalar, cezasını veririz inşallah. Mehmet, gaziler tiz hazır olsun. Gazamız vardır. Bu çelebi bize yolu göstersin.
2: Baş üstüne paşam.
4: Ne? Demek kaçtınız ha? Hadi söz vermiştin Garcia. Onun başını bana getirecektin.
5: Açmetme. Tlemcen Bey'i ve askerleri Hayrettin Paşa geliyor diye kaçınca yapacak şeyim kalmadı.
4: Sen ey İbni Hamud, niye kaçtın o hayduttan? Biz hep senin yüzünden Barbaros'a bu kadar ölü ve esir verdik. Hangi yüzle geldin karşıma?
6: Kral Hazretleri, kardeşim Mesut Barbaros'un yanına sığmış. Barbaros kendisi başta olmak üzere Tlemcen diye yola çıkmış. Askerler bunu duyunca korkup dağıldı. Bana kalsa dövüşürdün.
4: Kes! Dövüşseydin ya, niye dövüşmedin? Ya sen Garcia, sen nasıl şövalyesin? Bir haydutla başa çıkamadın.
5: Daha bir

0: Haşmet Mehap. Ben yine döneceğim. Bir gün mutlaka onun başını size getireceğim.
1: Hep aynı laflar. Hep aynı. Size güvenmekte hata ettim. Koca bir donanmayla gittiniz, boş geldiniz. İki kişiyle mi yeneceksiniz Barbaros'u ha? Sahi Gomar nerede? Nerede Gomar? Utancından huzuruma gelemiyor mu yoksa?
0: Gomar bize ihanet etti efendim.
1: Ne? Sen ne diyorsun?
0: İhanet efendim, ihanet. Hatten kaçtı, Barbaros'a gitti.
1: Olamaz. Korkak sultan. Sen söyle, doğru mu bu?
2: Maalesef doğru.
1: Ah Barbarossa haydudu. Adamlarımın başını alırdın, şimdi kalplerini de mi almaya başladın?
0: Haşmet mi? Hem Barbaros'un hem de Gomar'ın başını getireceğim size. Söz veriyorum.
1: Bak Garcia, bu sefer de elin boş dönersen eğer, ölümlerden ölüm beğen kendine.
0: Boş dönmeyeceğim efendim.

0: Hani bre düşman kandedir. Mehmet, sor bakalım şu köylüye nereye gitmiş Kelemsan Bey ile ol melun Garcia.
1: Baş üstüne paşam.
2: Seyor, sizin geldiğinizi öğrendilerse soluğu İspanya yakasında almışlardır.
0: Peki sen niye kralına gitmedin de bize geldin?
2: Bilmiyorum seyor kaptan. Bir gizli kuvvet çekti beni size. Teslim olmaya geldim.
0: Bize teslim olman seni yükseltmez de alçaltmaz da. Ama Cenab-ı Hakk'a teslim olursan yücelirsin. Ona teslim ol. Müslüman ol.
1: Kaçmışlar paşam. Ol kafir de... Tlemcen Bey'i de İspanya yakasına kaçmış. Köylüler böyle der. Bire medet Hayrettin Paşa gelir diye soluğu İspanya'da almış.
3: Biz Cezayir'de sarayımızda otururken onlar kaçmış.
0: Boş yere dememişler ki... Kişi namıyla işler işi... Namsız bir pula değmezmiş kişi. Dönelim artık gaziler. Ey Gomar, bizimle kalmak mı yoksa İspanya'ya gitmek mi dilersin?
2: Hani biz 40 kadırga ile Cezayir'e gelmiştik.
0: Ne olmuş?
2: O zaman yanımdaki tahta bacaklı şövalyenin adını sormuştum. O size yalan söylemişti.
0: Yalan mı söylemişti?
2: Evet, onun asıl adı Carlos değildi.
0: Peki neydi?
2: Garcia.
0: Garcia. Tamam. Seneler evvel Endülüs'te elimden kaçırdığım şövalyenin ismi de Garcia'ydı.
2: Evet, işte o oydu.
0: Fakat onun bacağı sağlamdı. Ne olmuş ki?
2: Hatırlamıyor musunuz senyor? Dövüş günde sizin Garcia'da bıraktığınız bir hatıradır o tahta bacak.
0: Hangi dövüş gününde bre Çelebi?
2: Garcia Müslümanları tam yakacakken sizin karaya çıkıp onunla dövüştüğünüz gün. İşte Garcia o dövüşte kaybetmiş bacağını.
0: Ne dövüşü bre Çelebi? O gün ne kavga ne de dövüş oldu. Sizin askeriniz bizim sancaklarımızı görünce kaçmıştı zaten. Hiçbir mukavemet görmeden karaya çıktık. Müslümanların başında bu zalim Garcia vardı. Hala zulmetmeye çalışırdı. Allah deyip savurdum kılıcımı, o da kaçmaya başladı. O ellerinde kanlı kılıçlar, boyunlarında kara salipler taşıyan askerleriniz erce çıkmadılar ki karşımıza dövüş olsun. Biz de Müslüman karındaşlarımızı teknelere koyup Tunus'a getirdik.
2: Kanlı kılıçlar, kara salip. Kara sahipler.
0: Dinle evlat. Sen bize elçi olarak geldin. O zaman yüzündeki saflığı, güzelliği gördüm. Kendi kendime dedim ki... Şu Müslüman olsa kim bilir daha nice güzel olur.
2: Şimdi anladım. Alın öyleyse.
1: Dur bre kafir. Ne iş edersin? Paşam kollayın kendinizi.
0: Telaşlanma Mehmet, telaşlanma. Çek elini kılıncımda. Bak şövalye Gomar boynumdaki salibi çıkarıp attı.
1: Oh... Ben de sandım ki size kılıç çekecek. Kusura kalma Sinyor Gomar. Günahına girdim.
2: Gomar değil. Ömer adım bundan böyle. İsmim Ömer. Ömer!

0: Dur Ömer Karındaş, nereye?
1: Bırak gitsin. Kuş kadar hafiflemiştir şimdi. Dolaşsın azıcık. Gelince döneriz.
0: Döneriz. Cezayir'e, saraya.
1: Ne o Mehmet Karındaş? İçin mi yanar?
0: Yanar ki ne yanar paşam. Dalgalardan, derya rüzgarından Irak çöl kavurdu içimizi.
1: Bre gafil Karındaş. Benim içim yanmaz mı sanırsın? Ben teknemi saraylara değişmem ki. Amma ne çare. Burada padişah adamlığı vardır.
0: Reis, affet paşam.
1: De bre Mehmet. Reis de. Biz o bildiğin Hızır Reis'ten gayrısı değiliz.
0: Sen deryada Hızır Reis'imiz, karada Hayrettin Paşa'mızsın. Amma ki bu gönül Hızır Reis'i ister işte.
1: Mehmet. Sen benim yaramı deştin. Amma iyi ettin. İşit şimdi beni. Seninle tekne hazırlayıp sefere çıkacağız. Endülüs'e varıp Müslüman karındaşlarımızın birazını daha getiririz buraya.
0: Yaşa, yaşa be reis.
1: Hadi, hadi. Arlanmayı bırak şimdi. Dönelim hemen.

Hayrettin Paşa'nın denizde olmasından yararlanan Garcia, Tlemcen'in başında bulunan Mesud'u kandırarak isyana teşvik eder. Mesud zulmünü arttırır. Bunun üzerine seferden dönen Hayrettin Paşa, İbni Hamud'un ve Mesud'un küçük kardeşleri olan Abdullah'ı yanına alarak Tlemcen'e yürür. Bunu duyan Mesud, geceleyin hisarın gizli kapısından kaçar. Hayatından bir daha haber alınamaz. Tlemcen ahalisi ikiye ayrılır. Kimisi cenk etmekten yanayken, bir kısmı da Hayrettin Paşa'ya teslim olmaktan yanadır. Sonunda Hayrettin Paşa'ya gizlice haber yollayıp Tlemcen'in anahtarlarını verirler. Paşa Tlemcen'i az bir kayıpla alır ve Abdullah'ı Tlemcen'e bey tayin eder. Garcia kralına bir kez daha boynu bükük döner. Ama içindeki intikam ateşi hala sönmemiştir. Barbaros'un başını kralına götürmek için yine Tunus'a gelir.

0: tahta bacaklıya bakın. Hiç de bizden birine benzemiyor.
1: Evet evet, ne garip adam bu.
0: Nereye gidiyor acaba?
1: Bakın bakın, beyimizin sarayına gidiyor.
0: Allah Allah. Bu kafirin beyimizin sarayında işi ne?
1: Yine Hayrettin Paşa hakkında bir dolap çeviriyorlar ama ne?
0: Allah paşamızı düşmanın şerrinden korusun.
1: Amin amin. Allah onu ve askerini kafire karşı daima üstün kılsın.
2: Kim o?
3: Açın kapıyı. Beyinize haber verin. Ben Garcia'yım. Beni bekliyordu.
4: Oo, hoş geldiniz. Senyor Garcia'sınız değil mi?
3: Evet. Adım Alfred Garcia.
4: Hoş geldiniz.
3: İspanya'dan geliyorum. Hoş bulduk.
4: Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Yok yok, korkmayın korkmayın. Bu benim aslanım Kızıl Ejder. Gelin yaklaşın lütfen. Göründüğü kadar vahşi değildir. Aslanım, güzel ejderim benim. Al bakalım ceylan eti. Hadi buyur, karnını iyice bakayım. Gelin şu sedire oturalım birlikte. Yorulmuşsunuzdur. Sizin de karnınız acıkmıştır değil mi? Şöyle buyurun lütfen, soframız hazır. Yemeğimiz soğumak üzere şövalyem. Buyursanıza.

0: canım, korkmayın. Bir şey yapmaz demiştim.
1: Korkmuyorum. Sadece sevmedim bu hayvanı. Bu kızıl tüylü hayvan. O kızıl sakalı hatırlatıyor bana.
0: Seveceksiniz, seveceksiniz. Desenize şövalye. Çok hoşunuza gidecek, eminim.
1: Bu pis şey de nedir?
0: Hayır, bakın biz buna hurma deriz. Çok lezzetli bir şey.
1: Bu çöl meyvelerini sevmem. Bırakalım şimdi bunları, Barbaros'a gelelim.
0: Onu yemekten sonra konuşalım isterseniz.
1: Hayır, bir an önce harekete geçerek Barbaros'u yok etmeliyiz.
0: Gördünüz mü şövalye? Kızıl ejder bile onun ismini duyunca sinirleri verdi birden. Yemekte ondan söz etmeyelim isterseniz. Buyurun. Bir hurma daha yerseniz
1: hayır,
0: iyi olur.
1: Hayır, hayır. Barbaros şimdi Cezayir'de krallar gibi saltanat sürüyor. Gemileri Akdeniz'de donanmalarımızı gezdirmiyor. Her gün başka bir limanımız, başka bir adamız yanıyor. Hem de o bunları sarayında otururken yapıyor.
0: Garcia, hiç açmayayım bu konuyu, ne olur. Hiç açmayayım. Bu benim için inanılmayacak bir hadisedir. Daha pek uzak olmayan günlerin birinde bu adam gemisiyle ve bir avuç denizcisiyle çıka geldi. Tutunacak dalı yoktu. Ona yer verdim. Ama bu adam şimdi bütün Berberistan'ın sahibi. Kudret, zenginlik, mehabet, şan hep onda. En cesur insanlar onun bakışına tahammül edemiyor. İradesine karşı koyamıyorlar. Hatta İspanya üzerine sefer etmeyi bile düşünürmüş. Cenina sarayına tükenmez hazineler akıyor.
1: Ey Tunus Bey'i! Şimdi işimiz ona hayran olmak değil. Hemen harekete geçmemiz lazım.
0: Ah şövalye, ah! Neler yapmadım ki neler! Onun şark valisi olan Kadıoğlu'na mektup gönderdim. Aa,
1: çok güzel. Kadıoğlu Türkleri hiç sevmez.
0: Evet ama o bana şart koştu.
1: Nedir şartı?
0: Cezayir'e Hayrettin'in yerine sultan olmak.
1: Olsun. O bizim dostumuzdur.
0: Ama
1: hemen kendisiyle ittifak etmeliyiz. Bir mektup daha yazalım.
0: Pekala yazalım ama ne yazacağız?
1: Biz bu taraftan, o da kendi tarafından harekete geçsin. Felisa dağlarının eteklerinde buluşup Barbaros'un üzerine yürüyelim.
0: Tamam şövalye. Şu Hayreddin'in ara yerden kaldırılması için yapmayacağım şey yok. Askerlerimi derhal toplayıp Felisa dağlarına gidiyoruz. Kızıl Ejder, sana Hayreddin'i bizzat ben getireceğim.
2: Hey, Gomar karındaş.
3: Bana bak deli ağa, inat olsun diye Gomar deme. Elhamdülillah ben de senin gibi Müslümanım artık. Ve ismim de Ömer.
2: Tamam tamam, kızma Ömer karındaş. Hayrettin Paşa bizi yanına çağırmış. Bırak Derya'yı seyretmeyi de gidelim. Hadi kalk.
3: Derya'yı değil, üzerindeki gemiyi seyrediyorum.
2: Hangi gemiyi karındaş?
3: Padişahın paşamıza hediye ettiği gemiyi. Ben hayatımda böyle güzel tekne görmedim.
2: Bredensüz, sen şevketli padişahımız Sultan Selim Han'dan nasıl böyle kuru kuru padişah diye bahsedersin? O bizim efendimizdir. O bütün Müslümanların reisidir. Bundan böyle padişah efendimiz diyeceksin.
3: Deli ağa, bunca düşmanla harp edersin. Sinirlenmezsin de böyle ufacık şeylere sinirlenirsin.
2: Baka Ömer karındaş, şu Osmanlı milleti karada ve denizde neden böyle hakimdir bilir misin?
3: Neden ağa?
2: Senin ufacık dediğin şeyleri mühimserler de ondan.
3: Anladım, bildim. Gördüm ağa. Ben seni kızdırmak için öyle söyledim.
2: Bredensiz, sen kim, beni kızdırmak kim? Ben senin gibilerinin lafına bakarak kızar mıyım hiç? Ömer.
3: De ağa.
2: Bak, bir vakittir aklıma gelir de soramazdım.
3: Ne gelir daha?
2: Sen bizim lisanımızı nasıl bu kadar güzel konuşursun? Bunu anlayamam bir türlü.

0: Nasıl mı?
1: Seni buraya çaşıt olarak göndermek için Türkçe mi öğrettiler sana? Söyle, bir İspanyol nasıl bu kadar güzel Türkçe konuşabilir? Söylesene Ömer.
0: Bak ha, işte Cenina Sarayı. Hadi paşamızın yanına varalım.
1: Bekletmeyelim paşamızı.
2: Hoş geldiniz oğullar.
1: Hoş bulduk paşam.
2: Gaziler, sizinle bir müşavere etmek dilerim. Oturun şöyle. Son zamanlarda kulağıma kötü haberler gelir oldu. İşittim ki Tunus Bey ile Kadıoğlu bozuk fikirleri birbirine mutabık düşüp ihanet hesaplarlarmış. Şu Tunus Bey'ine bakın. Daha eski ettikleri kalbimizden çıkmadan bir de Kadıoğlu'yla birleşip fitne kaynatır.
1: Beli paşam, işleri güçleri bize hile düşünmek bunların.
2: Sen ne dersin Ömer Reis?
0: Bu işin gerisinde yine İspanya kralı ve onun adamı Şövalye Garcia vardır derim paşam.
2: Evet, işte hakikat bu. Ben küfran-ı nimet haini Tunus Bey'ine ne kemlik eyledim ki durmadan benim aleyhimde çalışır. Kadıoğlu'ysa babası öldüğünden beri yüzümüze karşı sadakat gösterir, ardımızdan fitne çıkarır. Bu ikisinin benim arkamdan kuyumu kazması hep İspanyol keferesinin tahrikindendir. Ama her şey niyetle olur. Sakın sanma ki hain berhudar olur. Akıbet ya boynu vurulur ya berdar olur demişler. Böyle iki yüzlü dostlardan Allah-u Teala hazretlerine sığınmalıdır.
0: Paşam, ben bu Garcia kafirini çok iyi tanırım. Bu adam koyu bir İslam düşmanıdır. İbni Kadi'yi öldürdü. Şimdi de oğluyla el birliği ediyor.
2: Peki Kadıoğlu bu Garcia Melun'un babasının katili olduğunu bilmez mi?
0: Bilse iş birliği yapar mı paşam?
2: Evet, doğru. Bundan sonra her zamankinden daha uyanık olun.
3: Başüstüne.
2: Gaziler, size bir şey daha söyleyeceğim. Dün gece bir rüya gördüm.
3: Hayırlı inşallah.
2: Rüyayı kendi kendime tabir eyledim. Tabirime göre bazı kararlar aldım. Buna göre Tunus'tan İbni Kadiler'in memleketine giden yola 10 sipahi gitsin. Oraya vardıklarında yoldan kim geçerse tutup buraya getirsinler. Mehmet, başlarında sen git.
1: Baş üstüne paşam.
0: Ben de gideyim paşa baba.
2: Pekala Ömer, sen de git.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Malumunuz ki edebiyat hayattan beslenir. Biz bu hayatı yaşarken edebiyattan da edebi eserlerden de ders çıkarırız. Bugün de hayatını edebiyata yansıtmış, eserlerine yansıtmış, eserlerinden de bizim dersler çıkarabileceğimiz, keyifle okuyabileceğimiz, bir yol haritası çizebileceğimiz kıymetli bir isim konuğumuz, yazar Cengiz Karaefe. Cengiz abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Çok şükür, elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Sizi buralara kadar yorduk. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Şöyle başlayalım isterseniz. Yani kıymetli eserler var. Şimdi Kodes var, Tatil var, Mavi Kurt var. Tatil ve Mavi Kurt gençlik romanları değil mi?
1: Evet.
0: Kodes de Şule yayınlarından çıkmış bir roman.
1: Evet.
0: Şöyle başlayalım. Bunları zaten konuşacağız zaten de. Ben konuklarıma hep şunu soruyorum. Okuma ve yazma serüvenlerinden bahsetmelerini istiyorum. İşte neler okudu, neler yazdı, nasıl yazmaya başladı. Çünkü yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde bir kırılma noktası ya da birkaç kırılma noktası oluyor. Yazar bunu radyoda anlattıysa dinleyenlerin yolunu açıyor. Yazdıysa bunu hatıratlarında ya da otobiyografisinde yazdıysa okuyanların yolunu açıyor. Bir yol aydınlığı oluyor. Bundan dolayı biz bunu önemsiyoruz. Ben de konuklarıma bunu soruyorum. Size de bunu sormak istiyorum. Cengiz Karaefe neler okudu, neler yazdı? Bu yolda nasıl ilerliyor, nasıl ilerledi? Buyurun.
1: Ya ben çocukluk yıllarım 1970'ti, ilk gençlik yıllarım 1970'li yıllarda geçti. Dolayısıyla 1970'li yılların siyasal çalkantıları içerisinden de nasibimizi alarak geçtik tabii. Hı hı. Yani bir kitap insanın hayatını değiştirir mi diye ilginç bir soru vardır. Evet, benim hayatımı çok etkiledi, çok değiştirdi mesela. Hermann Hesse'in Siddhartha adlı bir kitabını okudum. Ondan sonra benim hayatımın yönü değişti. Bir arayışa girdim. Ve bu kitap benim Hindistan yolculuğuna çıkmama sebep oldu.
0: Evet, Budizm'le alakalı bir kitap değil mi?
1: Evet.
0: Budistleri anlatan bir kitap.
1: Evet, yani Buda'nın çocukluğundan başlayarak hayatını konu alan bir biyografi aslında. Fakat onun çocukluğundan başlayarak aldığı eğitimler, işte Brahman bir ailede yetişiyor olmasına rağmen aldığı eğitimlere, yani şöyle bir şey vardır, aileler çocuklarını yetiştirirken işte kendi inançlarını aktarırlar.

0: bir sonraki nesle, fakat o inançlarını hayatlarında çok fazla ciddiye almamışlardır. Çok fazla uygulamamışlardır. Fakat bunu devralan nesil, işte Buda da Siddhartha'da olduğu gibi, bunu ciddiye alıp peşine düşüp yani işte dolayısıyla bununla da yeni bir hayatın şekillenmesi söz konusudur. Buradaki biyografiden etkilenerek ben 17 yaşında hayatı elimin tersiyle bir kenara itip Hindistan'a gidip onun yaşadıklarını yerinde terennüm etmek, deneyimlemek arzusuna kapıldım. Ve kalktım gittim.
1: Kitabın nesi sizi bu kadar etkiledi? Sizi çarpan şey ne burada?
0: İnsanın ontolojik kimliğinin peşine düşmesi aslında beni etkileyen şey buydu. Bunun peşine düşmesi, gerçek olup olmadığını sorgulaması ve sonunda gerçekle buluşması. Yani tabii burada Tanrı mevhumu gündeme giriyor. Dolayısıyla Tanrı da yaratmış olduğu kulundan çok da şey değildir, bigane değildir yani. Evet, onu adım adım izlemektedir. Ondaki zihinsel ve kalbi dönüşümleri, değişimleri adım adım izlemektedir. Ve hatta bazen küçük müdahalelerle, biz buna kader deriz, yön vermektedir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani oradaki bu yaşanmışlık benim ilgimi çekmişti ve peşine düştüm. Aynı şeyleri deneyimlemek istedim. Ta kalktım Hindistan'a gittim. Hatta Himalayalara çıktım. İşte Tibet'e çıkmadım. Nepal'de Pokhara Gölü kenarında bir iç sorgulama esnasında artık, yani o benim için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra hayatım da bambaşka bir anlam kazandı.
1: Evet.
0: Yani bir kitap insanın hayatını değiştirir mi, etkiler mi? Evet, etkiler. Evet, değiştirir. Bir kitabın anlattıklarının peşine düşmek ve ciddiysen, samimiysen gerçekle buluşmanı sağlayabilir tabii.
1: Evet, evet. Ya edebi eser öyle abi. Yani insanın kalbine dokunuyorsa etkiliyor insanı. Ya da insana bir şeyler söylüyorsa. Yani bu bazen kalbine bir şeyler söyler, insanı etkiler. Bazen aklına bir şeyler söyler, etkiler. Bazen inancına bir şeyler söyler, etkiler. Sizde de o şekilde olmuş herhalde.
0: Evet, yani yani inancını, ailenin vermiş olduğu temel inançları kaybeden, reddeden, bunları sorgulayan, dolayısıyla öyle bir kişilikten mümin bir kişiliğe dönüşme şeyidir, fırsatıdır bu. Yani aynı şey mesela Siddhartha'nın da başına gelmiştir.
1: Evet.
0: Ben de peşine düştüğüm şeyi elhamdülillah Allah nasip etti. İmanla buluştum. Yani bu seyahatimin, bunu bir say kabul edersek, bunun mükafatı da böyle bir zemzemdir yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Ne güzel söylediniz. Peki Cengiz abi, başka hangi kitaplar sizi etkiledi? Ondan sonra illaki kitaplar okudunuz, çünkü 3 romanınız var ve bu romanları yazmak için, bu romanların kaleme gelmesi için bir takım şeyler okumak gerekiyor. Yani okumak gerekiyor ki, yani insan taşsın tabir yerindeyse, eserler peyda olsun. Neler okudunuz daha başka?
0: Yani az önce söylemiştim, ben 1970'li yılların çalkantılı siyasal döneminde ilk gençlik yıllarını yaşamış biriyim. Dolayısıyla o yıllarda işte Sartre gibi, Maxim Gorki gibi yazarların eserlerini okuyarak besleniyorduk. Daha sonra bu zihinsel dönüşüm, yeni intisap ettiğim şeyde, imanın getirmiş olduğu noktada İslami konuları da okumam, öğrenmem, bilmem gereğini, ihtiyacını hissettirdi. İlk başlangıç yaptım, Mevlana'nın Fihi Mafihi ile başladım. İslam'a dair işte o yeni tanıştığım, yeniden tanıştığım bu kültüre dair bilgileri edinebilmek, o derinliklere vakıf olabilmek için Mevlana'nın Fihi Mafihi ve Mesnefisi ile devam ettim. Daha sonra yeni bilgiler edinebilmek için, yani yeni bir inanç sistemine dair çok

0: Muazzam bir şey var, külliyat var. Bunları peşin elime geçen her kitabı okumaya başladım. Her kaynaktan beslenmeye çalıştım. Bu maalesef beni ya bu anlamda binlerce kitap okudum. Binlerle ifade edilebilecek sayıları yani şek olarak söylemiyorum. Çünkü benim hayatımın bir dönemi de cezaevinde geçti. Cezaevinde çok fazla kitap okuma fırsatı buldum. Tabii elime geçenleri okuyabiliyordum. Maalesef bu okuduğum kitapların önemli bir kısmı da beni radikalleştirdi. Dolayısıyla hatta şöyle bir şeyle yaşadım, bunu söylemeden geçemeyeceğim. İbn Arabi'nin Fususül Hikem diye bir kitabını elime geçmişti. Onu okudum ve kitabı anlamadığımı hissettim. Yani burada bu sözleri söyleyen insanın mümin olma ihtimali yok. Ya ama aslında çok önemli bir şahsiyet ve İslam dünyasının önemli bir kaynağını temsil ediyor. Yani onu da şüphe edemeyeceğime göre o zaman ben kendi imanımı sorguluyorum. Demek ki benim anlayışımda bir arıza var dedim. Ve kitabı kapattım, kitaplanma koydum, dua ettim. Ya Rabbi beni burada anlatılanları anlayabilecek seviyeye eriştir dedim. Ve aradan aşağı yukarı 10 yıl geçti. 10 yıl sonra aynı kitabı açıp okuma fırsatı buldum ve her şey, bütün taşlar yerine oturmuştu. Her şey anlam kazanmaya başlamıştı. Yani kitabın insanla teması böyledir. Kitapta anlatılanların sizin anlayış seviyenize uygun olup olmaması da çok önemlidir. Yani siz orada aktarılan bilgileri özümseyebilecek seviyede misiniz, değil misiniz? Tabii edebi eserler için bu geçerli değildir ama ilmi eserlerde bu böyledir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla edebiyatta da edebi eserlerde de çok fazla kaynak okuduğumu düşünüyordum. Yani binlerce kitap okumuş bir insanın içinde biriken bir şeyler oluyor.
1: Evet.
0: Ve bu şeyleri artık bir noktaya geldikten sonra artık aktarma ihtiyacı. Yani ben işte bunları sohbetlerde, işte konferanslarda zaman zaman dile getirir olmuşken bunun için bunları yazmayayım noktasına geldim. Çünkü ortada bir takım sorunlar vardı, beni rahatsız eden ve bütün ümmeti Muhammed'i rahatsız eden
1: evet.
0: sorunlar vardı. Mesela işte bir örnek göstereyim. Cahil insanların kandırılarak ya da çocukların kandırılarak işte sen cennet kuşu olacaksın, cennete gideceksin diye kandırılarak canlı bomba olarak kullanılması hadisesi vardı. Bu
1: Evet.
0: yani aklı başında olan her Müslümanı rahatsız eden bir şeydir. Çünkü burada bir kandırılma vardır.
1: Evet.
0: Ve buradan da kaynaklı olarak İslamofobi gibi bir algının dünyada yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Bunu yapanlar açısından ve buna bir reddiye olsun diye bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Bu Bilik Çocuk Mavi Kurt kitabını bu amaçla kaleme almaya karar verdim. Yani bu bir reddiye olması lazım. Fakat tabii yazmak özel bir şey.
1: Evet.
0: Yazma konusunda bir disiplin olması
1: Tabii.
0: gerekiyor. Bir usta çağa ilişkisi
1: Tabii.
0: yazmaya dair yani sizin düşüncelerinizi, duygularınızı aktarırken bunları doğrudan mı söylemeniz gerekiyor yoksa bunun belli bir ölçüde mi söylenmesi gerekiyor? Yani gizli, sessiz mesaj, arka mesaj
1: Evet.
0: denilebilir. Bunu subliminal kelimesiyle şey yapmıyorum, karıştırmasını istemiyorum. Ama örtülü bir mesaj. Yani söylemek istenen şeyin doğrudan değil de örtülü olarak, dolaylı
1: Sanat
0: olarak.
1: işin içine giriyor burada
0: Evet,
1: da.
0: evet. İşte
1: Yani
0: burada.
1: doğrudan söylerseniz nasihat oluyor. Oğlum böyle yapma, böyle yap, şöyle yap şeklinde söylediğinizde nasihat oluyor. Ama bunu sanatlı bir şekilde söylediğinizde ya hikaye olur, ya roman olur, ya da şiir olur, değil mi?
0: Çok isabetli bir açıklama yaptınız. Tam da böyle oluyor. İşte ben bu Bilik Çocuk Mavi Kurt kitabında amacım buydu. Yani insanların cahil ya da hiç çocuk yetişmemiş, henüz olgunlaşmamış kişiliklerin kandırılması

0: olarak canlı bomba yapılmasının etkilerini bir reddiye olsun diye bir kitap kaleme almak istedim. Bunun içinde Şeyh Ahmet Yasin, kendisi muhaddistir, şehit Şeyh Ahmet Yasin'in dilinden bunun İslami kaynaklardaki bilgisini karşılığını vererek, yani bunun aslında böyle bir davranışın seni cennete değil doğrudan cehenneme sürükleyecek. Çünkü peygamberin sözünü çiğnemiş oluyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü Hazreti Peygamber'in savaşta bile olsa işte silahsız kadınlara ve çocuklara ve yaşlılara karşı kılıç çekilemeyeceğine dair bir ilanı vardır. Açık bir ilanı vardır. Eyvallah. Hatta bitkilere bile zarar verilemeyeceğine dair açık bir ilanı vardır. Yani İslam sadece bir şey değil, böyle bir din, bir inanç sistemi değil, bir medeniyet, bir ahlak, bir davranış biçimini ortaya koyar, bir ahlakı şekillendirir. Dolayısıyla bu sözünün yere düşürülmesi, bu sözünün çiğnenmesi bende çok şiddetli sarsıntılara sebep oluyordu. İç dünyamda bir hezeyana sebep oluyordu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben böyle bir çalışma yapmayı, böyle bir çocuk romanı yazarak, çünkü gençlerin kandırılması en çok zoruma gidiyordu.
1: Evet.
0: Bir çocuk romanı, bir gençlik romanı yazarak onlara bir mesaj vermek istedim. Bu yüzden böyle bir kişilik, bir fenomen kişilik, yani çocukların ilgisini çekebileceği, işte Süpermen gibi, Örümcek Adam gibi bir kişilik olsun da onun maceralarından yola çıkarak çocuklar etkilensin. Bu arada da dolaylı olarak doğru bilgiye, gerçek bilgiye ulaşıp bu şeylere rağbet etmesin diye bir niyetle böyle bir kitap çalışması yaptım. Fakat daha sonra işte bunun böyle olmadığını Ali Hoca'nın, Ali Ural hocamızın Pendik Atölyesi'nde, Pendik Belediyesi'nin sponsorluğunda yıllar önce başlamış
1: 17
0: olan...
1: 17 yıl olmuş, ben yanlış hatırlamıyorsam o şekilde.
0: Evet, bu 17 yılın işte 8 yılını biz birlikte yaşadık.
1: Siz 8 yıldır birlikte.
0: Son 8 yılını birlikte yaşadık. Ve ben orada nasıl yazılmaması gerektiğini öğrendim. Yani bu çok önemli bir şey. Siz her şeyi yazabilirsiniz. Yani kaleminiz müsaitse her şeyi konu edebilirsiniz. Fakat bazı şeyleri nasıl yazılmaması gerektiğini bilmek zorundasınız. Yani buna işte mesela bir mesajı doğrudan söylemekle dolaylı söylemek arasındaki farktır bu.
1: Evet.
0: Benim en büyük şeyimdi didaktik usluptan.
1: Nasihat ederek değil mi?
0: Didaktik usluptan kaçınmam için Ali Vural beni defalarca uyarmıştır. Yani bu üslubunu değiştirmen lazım, değiştirmen lazım diye. Sonunda bunu değiştirmeyi başardığım bir kitap ortaya çıktı. O da bir romandı. Kodes romanıydı. Orada da işte 1980'li yılların Türkiye'sini anlatmaya çalıştım. Çünkü o sancılı dönemi her Türk gencinin bilmesi gerekiyor ki bir daha yaşanmasın.
1: Evet.
0: Yani oradaki çevrilen entrikalar, oradaki mücadelenin, oradaki işte askeriyenin, bürokrasinin, devletin, sivilliğin ne olduğunun sorgulanabilmesi için böyle bir roman kurgusu yapmaya çalıştım. Evet. Oldukça da başarılı oldu. İlk baskısı bitti. Yani yazmayı öğrenmek işte böyle bir süreç.
1: Evet.
0: Bizim hala talebeliğimiz devam ediyor. Ali Oral hocamıza Allah son ömürler versin.
1: Amin, amin,
0: bizim gibi birçok edebiyata kazandırdığı yeni isimler oldu.
1: Evet.
0: Daha nicelerini de Allah nasip eder inşallah.
1: Kodes ne zaman basıldı? Ne zaman çıktı?
0: Kodes 2022'de çıktı. Orada da şöyle bir şey vardı. Onun serencamı da biraz farklıdır. Belli bir noktaya kadar ben bir şey yapmıştım. Bir yazı çalışmaları vardı. Haftalık yazı çalışmalarımız vardı. Hocamız da bizi şey yapar. İşte eleştirilerini yönlendirdi. Ben böyle bir yazı çalışmasını götürmüştüm. Hoca okurken ya dedi bu dedi bu roman olur dedi. Sen dedi bunu yaz, ben de yayınlayayım bu konuyu. Olur hocam dedi. Ben bunu bir ödev olarak aldım kendim. Oturdum, yazdım, devam ettim, hikayeyi genişlettim.

bir noktadan sonra dedi ki, dedi bir takım eleştiriler yaptı. Sen bunu yeniden yazacaksın herhalde dedi. Ve ben o ana kadar yazmış olduğum hepsini çöpe attım, oturdum yeniden yazdım. Yani yazmak bu derece şeydir. Evet. Sancılıdır, emek verilmesi gereken bir şeydir. Ve bu usta çırağı ilişkisinde de

0: Peki o yazma süreci ne kadar sürdü? Şimdi bir takım şeyleri yazdınız, sonra yeniden yaz dedi Ali Ural Hoca. Tekrar yazdınız. Ne kadar sürdü bu yayınlanma süreci?
1: Yani bu 6-9 ay gibi
0: Dokuz ay sürede.
1: bir zaman için kitaplaştı diyebiliriz. Ama bunun önemli bir kısmı şeydir, edisyonda bekledi. Orada bir, yani belki daha kısa zamanda da olabilirdi. Çünkü fikir olgunlaşmıştı, yazım bitmişti. Hocanın da onayından geçmişti. Bunun süreyle ilgisi yok aslında. Ama benim için çok önemli olan şu. Yani ben bundan önce iki tane roman denemesi yaptım. Üç tane roman denemesi yaptım. İlk yazdığım roman denemesine, roman çalışmasına eşim karşı çıktı. Mesela çok tuhaftır. Eşim çok fazla kitap okuyan birisi değildir. Ama benim el yazısıyla, yani kalemle, tükenmez kalemle defterlere yazarak başladığım bir şeydi bu. Tabii birikmiş onlarca defteri klavyeyle ekrana geçirip metin haline getirmem gerekiyordu. Bu çalışmayı yaparken kalk buradan masayı temizleyeceğim dedi. Çünkü bilgisayar masanın üzerinde işte tozunu alacağım dedi. Ben de kalktım, mutfağa geçtim, bir çay içtim. Sonra içeriden sen dedi böyle şeyler mi yazıyorsun dedi. Yani ben dedi böyle bir şeyin yayınlanmasına asla izin vermem dedi. Dehşete düştüm.
0: Konusunu beğenmedi
1: O
0: yengem.
1: anda evet, o açık olan sayfadaki bölümü okumuş. Ve okuduğu bölüm onda bir tepki uyandırmış.
0: Eyvallah.
1: Dolayısıyla peki dedim, olabilir yani, sen öyle diyorsan öyle olur. Şey yaptı, 260 sayfalık bir romandı bu. Onun tepkisinden sonra onu katladım, çekmeceye koydum ve hala o roman o çekmecede. Henüz çıkartmadım.
0: Daha Ali Hoca ile tanışmadınız o zaman.
1: Tanışmadan önce.
0: Atölyesine
1: Tabii
0: başlamadınız.
1: onun üzerinde iki roman, işte iki tane çocuk romanı yazdım. Onlar yayınlandı fakat işte beklediğim şeyi alamadım, tepkiyi alamadım. Dolayısıyla yani Ali Hoca'nın atölyesiyle tanışmak, orada öğrenci olarak, yani 60 yaşından sonra dizrahlerin önünde diz çöküp
0: Tabii.
1: talebe olarak kendinizi kabul etmek, bu da farklı bir şey
0: Eyvallah.
1: Selin Can.
0: Usta çırak ilişkisinden devam edelim ama bir ara verelim Cengiz abi. Olur mu? Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Cengiz Karaefe hocamızla devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından yazar Cengiz Karaefe ile devam ediyoruz. Cengiz abi şöyle devam edelim isterseniz. Usta çırak ilişkisi dedik ya aradan önce, birinci bölümün sonunda. Edebiyatta usta çırak ilişkisi için neler söylersiniz bunu yakinen yaşamış birisi olarak?
1: Yani bu olmazsa olmaz bir şeydir. Bütün sanat dalları için geçerlidir bu. Hı hı. Yani sadece edebiyatla ilgili değil. Bunun şiirde de, resimde de, müzikte de. Yani çok üstün yetenekli olan bir piyanist düşünün. Hı hı. Yani bu çok üstün yetenekli olan bu piyanistin bir başka sanatçının eserini dinlemeden piyanonun başına geçip bir şeyler çalabilmesi mümkün müdür?
0: Değil.
1: Yani bu bunun gibi bir şeydir aslında. Yani bir takım sanat eserlerini izleyerek, dinleyerek, deneyimleyerek adım adım adım adım artık onları üretebilecek seviyeye gelinmesi olayıdır aslında. Bu usta çırak ilişkisi. Ve sizin olduğunuzu siz hissedemezsiniz. Siz, birisinin size tamam oldun, sen şunu yap dediği anda başlar.
0: Evet.
1: Süreç aslında. Dolayısıyla hocanın, ustanın böyle bir yönlendirmesine talebinin her zaman ihtiyacı vardır. Hı hı. Bu tarih boyunca da böyle olmuştur hep zaten.
0: Evet, evet. Yani burada eleştirinin önemi devreye giriyor aslında, değil mi? Siz yazacaksınız. Hani bir taraftan nasıl yazmamak gerektiğini öğreniyoruz ya. Bir taraftan da yazıyoruz ve yazdıktan sonra onun eleştirilmesi gerekiyor. Yani eleştiri de tabir yerindeyse bir törpü mesabesinde. Değil
1: evet.
0: mi hocam?
1: Biraz amiyane olacak ama ben bunu süreci şöyle şöyle tabir ediyorum. Biz ormanda kesilmiş bir tomruk iken, hı hı, bizi alıp tezgahına yatırıp önce kabuklarımızı yontup kereste haline getiren, hı hı, ondan sonra o keresteden ölçülü

0: malzemeler çıkartıp bundan mobilya üreten sanatçıya elini usta. Öpmek gerekir. Evet. Usta denir. Onun yani bir düşünün ki bir keresteden değerli bir mobilya evet. eşyasına dönüşmesi sürecidir. Bu serüvenin adı aslında. Ondan sonra siz bir değer kazanmış oluyorsunuz ve takdir diğer evet. insanlar tarafından o şey formunuz takdir ediliyor, beğeniliyor. Hı hı. Ondan sonra siz de aynı türde eserler vermeye yatkın olabiliyorsunuz.
1: Evet, evet eyvallah. Edebiyatı sorayım mesela en başta da siz de bahsettiniz sizin ilk gençlik dönemlerinizde o çalkantılı dönemleri yaşamışsınız. Aslında edebiyat hayatın tam da kendisi. Hayatı yansıtıyor. Kimisi için böyle, kimisi için bir eser bırakma, kimisi için bir pencereden bakma aracı. Cengiz Karaefe için edebiyat ne ifade eder?
0: Edebiyat kelimenin asli hüviyetiyle aslında edebi söz söyleme hı-hı. sanatı. Yani sözü güzel söyleyin. Yani Hazreti Peygamber'in şeyi vardı işte siz sen kaba davransaydın etrafından dağılır giderlerdi. Hı hı. Hilm ile söyle güzel söz söyle diye Allah Teala'nın bile kuluna hı hı. Resulüne bir nasihatı vardır. Evet. Ki bu ayette de sabitlenmiştir. Kur'an ayetinde de sabitlenmiştir. Dolayısıyla güzel söz söylemek son derece önemlidir. Hı hı. Güzel söylemediğiniz zaman işte dinlenmezsiniz. Sözünüz hedefine ulaşmaz. Amacınıza da ulaşmış olamazsınız. Hı hı. Yani edebiyat bu bakımdan güzel söz söyleme sanatını bunu yazıyla ifade etmek. İnsanın duygularını hı hı. bunu şiirle ifade etmek.
1: Evet.
0: Bunu işte deneme deniliyor bugün, öykü, hikaye deniliyor. Farklı alanlar, farklı kaynaklarla ifade evet. edebilmek. İnsanlara bu paylaşımları, bu duyguları aktarabilmek. Çünkü hepimizin ortak bir yaşadığı şeydir medeniyet denilen şey. Ortak hı hı. bir olgudur. Buna bir nebze olsun katkıda bulunabilmekte ancak edebiyat da mümkündür.
1: Evet evet. Bir de edebiyatın bir dönüştürücü gücü var abi. Bir kitap okuduğunuzda siz de en başta bahsetmiştiniz ya bir kitap okudum hayatım değişti. Sizi ta Hindistanlara kadar sürükleyen bir kitap. Böyle insanı dönüştürücü, insanı etkileyen bir kitap bir etkisi var. Mesela birçok psikolog danışanlarına belirli kitaplar var, onları öneriyor. Ya da yaz diyor. Bu da edebiyata dahil. Sizce edebiyatın dönüştürücü gücü hayatın neresinde?
0: Tam da merkezinde aslında. İnsanlar çok fazla okumaya düşkün olmayan, yani okumayı sevmeyen, işte ben pek okumaya vakit ayıramıyorum diyen insanlar da aslında hayatı bir ucundan bir başka formuyla okuyorlardır.
1: Evet.
0: Okumadan yaşayabilmek mümkün değildir. Yani dolayısıyla bunu bugün işte sosyal medyanın hakim olduğu, dijitalleşmenin hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ben hayatta elime kitap almam, okumam diyen insanlar bir başkalarının okuduklarından yola çıkarak üretmiş oldukları içerikleri izleyerek dolaylı bir okumaya muhatap oluyorlar ve orada algılarının nasıl yönlendirildiğini, nasıl manipüle edildiklerinin de farkına varmıyorlar. Dolayısıyla kitabı okumak bilinçli bir tercihtir aslında.
1: Evet.
0: Yani siz kendi bilincinizde evet ben şu eseri alıp okuyacağım dediğinizde bu işte dünya klasikleri olur, hı hı. kendi klasiklerimiz olur. Yani bunlardan beslenmeden ruh dünyasının, düşünce dünyasının aydınlanması, yani insanın yaratılış amacı zaten bilgeliğe ulaşmaktır. Bu susuzluğunu giderecek bir kaynak aramak ihtiyacı hı hı. içsel bir ihtiyaçtır.
1: Evet.
0: Yani bunu bir biçimde insanın tatmin etmesi gerekir. Edebiyat da bu alana hizmet ediyor aslında.
1: Evet, evet. Bilinç dediniz ya az önce. Edebiyat insanı gerçekten bilinçlendirir. Yani o hani yönlendirmelere kolay kolay maruz kalmaz değil mi?
0: Evet.
1: Yani edebiyat insanın ayağını hani Mevlana

0: Hazretlerin bir pergel metaforu var ya, o pergelin bir ayağını sabitler tabir yerindeyse. İnsan o şekilde olması lazım. Bir de bu okuma listelerine ne dersiniz abi? Hani şimdi pergelin bir ayağı sabit duracak ama böyle bir şey okuduğunda ondan gerekli olan şeyleri alacak. Gereksizleri atacak. Bu nasıl olacak? Şimdi herkesin bir okuma listesi var. Siz bu konuda neler söylersiniz?
1: Yani bu aslında çok can alıcı bir nokta. Birisine bir kitap tavsiye etmek bir doktorun hastasına ilaç tavsiye etmesi gibi bir şeydir. Hı hı. Çünkü kitabın mutlaka o insanda bırakacağı bir takım etkiler vardır. Onu dönüştürecektir. Algısını değiştirecektir. Ya da bakış açısını daha anlamlandıracaktır. Evet. Kitabın böyle bir doğal direkt etkisi olduğu için bir kitap tavsiyesi bir ilaç tavsiyesi gibidir. Bir vitamin tavsiyesi gibidir aslında. Bu bakımdan okuma kaynaklarında işte bizim atölyemizde mesela yaz ödevi olarak hoca bize şu kitabı okuyun. Mesela bize bir yaz ödevinde dedi ki Mesnevi okuyacaksınız. Hmm. Bir yaz ödevinde dedi ki size işte Don Kişot'u okuyacaksınız. Yani Don Kişot'u okumak işte Don Kişot deyince hepimizin aklına işte parmak kalınlığında 100 sayfalık bir kitap geliyor. Halbuki Don Kişot 1000 sayfalık bir kitap. Yani Cervantes'in o yazmış olduğu eseri bir defa çok büyük bölümünün sansürlenmiş olduğunu da öğreniyorsunuz aynı kitabın içerisinde. İşte filan Engizisyon kararıyla şu bölümleri şu bölüme kadar sansürlenmiştir ibarelerini de rastlıyorsunuz. Yani doğrudan söyleme cesareti bile bulamadığını anlıyorsunuz. İşte İspanya kralının himayesinde böyle bir yayını yapabilmek için krala ithaf etmek mecburiyetinde kaldığını öğreniyorsunuz.
0: Evet.
1: Nasıl bir sancılı süreçte ve bazı sözleri de bak bunları ben söylemedim. Haysem söyledi. Ondan naklederek söylüyorum gibi yani, yani o İngilizce'nin korkusunu içinde yaşayarak da olsa bunları kaleme aldığını öğreniyorsunuz. İşte bazı kitapların okuma listesine dahil olabilmesi gene şeyin burada gene bir usta çırağı ilişkisinin insanın gelişmesine ne kadar büyük katkıları olduğunun önemli bir işareti.
0: Sizi tanıması lazım değil mi? Kitap tavsiye edecek kişilerin sizi tanıması lazım. Belki sizin için zehir olacak o kitap, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Neden roman? Kısa yazmak var. Kısa yazdınız işte olmadı. Tekrar yazdınız oldu ama romanda büyük bir risk var. Şimdi yazdınız, 6 ay boyunca yazdınız, yayıncı bunu yayınlamadı. Yani gerçekten büyük bir risk. Neden roman?
1: Yani burada da aslında yani mesela ben atölyelerde şuna rastladım. Hoca bazı talebelerin şiir denemeleri oluyor. Hı hı. Ya da işte öykü denemeleri oluyor. Öyküsü getiriyor. Diyor ki bu öyküde diyor şiirsellik var. Sen diyor bırak diyor hikaye yazmayı, şiir yaz. Ya da işte tam bunun aksine şiir yazmaya çalışan bir öğrencisine ya sen bir daha şiir yazma.
0: Evet.
1: Sen işte öykü yaz ya da deneme yaz diye yönlendirdiğine şahit olduk. Hı hı. Aslında roman denilen olgu büyük bir hikaye.
0: Evet.
1: Yani hikayenin hacim olarak çok daha büyük, çok daha ayrıntılı, tafsilatlı anlatım süreci. Evet. Belki benim mizacıma şey olmuştur. Yani mesela öykü çalışmalarında şu 14 puntoyla işte yarım sayfayı geçmeyecek. Çünkü oradaki anlatmak istediğiniz, işlemek istediğiniz imgenin ne kadar sahici olduğuna dair izlenimi hocanın sezmesi ve burada devam et bunu geliştir demesi ya da ona uçak yapıp atması söz konusudur. Olmamış demesi yani. Yani ben o kadar

0: dar alanda düşüncelerimi, duygularımı ya da üzerinde çalıştığım imgeyi açıklamakta zorlandığımı fark ettim. Daha geniş bir alanda çalışmam gerekiyordu. Bu geniş alanın adı da roman. Dolayısıyla yani ben 6 aylık emeğimin çöp olup sepete atılmasını göze alarak roman çalışmayı tercih ettim. Yani şiir hiç denemedim, deneyemedim zaten. Çünkü bana sen şiir yazma dendi.
1: Eyvallah. Yazmak, okumak umumi, yazmak hususi derler. Ne dersiniz abi?
0: Benim bir mottom vardır. Okumak yazmaktan zordur. Yani okumak ciddi bir okur olabilmek, yazmaktan emin olun çok daha zordur. Çünkü okurken onu yazan olan yazan kişinin aktarmış olduğu duyguları ve düşünceleri, onun atmosferini yakalayabilmek ve onunla kendi duygularınızı, düşüncelerinizi oradaki çelişkiyi yaşamak, yorumlamak, itiraz etmek, kabul etmek, beğendiyseniz altını çizmek gibi şeyler vardır. Dolayısıyla okumak çok daha ciddi emek gerektiren bir şeydir. Yazmak tek taraflıdır. Siz düşüncenizi, duygunuzu ya da orada işlemek istediğiniz konuyu kaleme alabilirsiniz. Buna hayat verecek olan okuyucunun dikkatidir aslında.
1: Evet.
0: Yani okuyucuyla buluşmamış hiçbir yazı hiçbir anlam ifade etmez. İster roman olsun, ister öykü olsun, ister şiir olsun.
1: Evet. Yani okuyucudaki karşılığı da çok önemli.
0: Evet.
1: Yani bu okuyucunun nasıl anladığı da önemli. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Sezai Karakoç'un meşhur o şiir vardır ya. Ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Üstad onu İstanbul'a yazmış. Evet. Ama insanlar onu naat olarak algılamış. Üstad da demiş ki Sezai Karakoç, artık o sanatçıdan çıkar, şairden çıkar, okuyucu ne anladıysa artık onun sahibi odur.
0: Evet, size ne hissettirdiyse, evet, siz ne hissettiyseniz odur.
1: Evet, evet, o şekilde. Evet. Peki Cengiz abi, programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tezgahta ne var?
0: Tezgahta şu an çalışmış olduğum yeni bir roman var. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorum fakat aynı zamanda ben bir esnaflık işiyle de meşgulüm. Dolayısıyla iş hayatından getirmiş olduğu zorluklardan arta kalan zamanları değerlendirebiliyorum. Aslında benim şöyle bir özelliğim var. Ben işte aklıma takılan, bunu yazıya aktarmam gereken konuları asla es geçmem. Yani bunu bir metrodayken, bir otobüsteyken, şehir içi otobüsündeyken ya da vapurdayken hemen klavyemi açarım ve not alırım.
1: Çok güzel.
0: Hemen, çünkü o eğer not almazsanız uçar gider. Bu uçucu bir şeydir. Yani buna ilham perisini kanadından tutup yakalamak demektir bunun adı. Çok nazlıdır, hemen uçar gider, unutulmaması gerekir, hemen not alırım, daha sonra bu notlarımı birleştiririm çünkü işlemek istediğim bir anlam vardır, bir imge vardır, onun etrafında bu örgüyü devam ettirmek isterim. Yaklaşık 2,5 yıldır üzerinde çalışmış olduğum bir dosya var, henüz bitmedi. Bunu inşallah bitirip okurlara ulaştırmak istiyorum.
1: Rabbim muvaffakiyetler ihsan eylesin. Ben istifade ettim. Çok keyifli bir sohbetti benim için. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
0: İnşallah.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilerim burada sonuna geldik. Bu bölümde yazar Cengiz Karaefe ile okuma ve yazma serüveni üzerinden kıymetli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdik. Cengiz Karaefe'nin Şule Yayınlarından çıkan Kodes isimli kıymetli bir romanı var. İki tane gençlik romanı var. Birisi Bilge Kurt, diğeri de Tatil olmak üzere iki gençlik romanı var. Ben istifade ettim sohbetten. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık. Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
6: Aynı sürekli sevgi.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
6: Çekil gitti. Sevgisine gitti.

İman, emanet ve emniyet, yani güvenlik kelimeleri aynı kökten gelir. İman, Cenab-ı Hakk'a inanmak suretiyle emniyette olmak demektir. Buradaki emniyet hem güvenlik hem de itminan ve huzur bulma anlamındadır. Buna göre imanla güven arasında bir paralellik ilişkisi vardır. İmanın olduğu yerde emniyet, yani güven vardır. Aynı şekilde imanın olduğu yerde emanete sadakat vardır. Ve bu sadakat herhangi bir toplumsal fayda elde etmek değil, sadece kendi başına doğru olduğu için gösterilen bir sadakattir. Emanete ihanet, verilen sözleri yerine getirmemek, iman ikliminde yaşanan kuraklaşmanın bir sonucudur. Buysa yaşadığımız güvensizlik buhranının ana sebeplerinden biridir. Sahte para, sahte pekmez, sahte kaşar, sahte diploma, sahte doktor, sahte belge, sahte milletvekili derken güvenebileceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Hiçbir şeyi gönül huzuruyla ve tereddüde düşmeden yapmak mümkün değil. Gündelik hayatın giderek sahteleşmesi, derin bir güven krizinin doğmasına yol açtı. Gözümüz arkada kalmadan bu iş hakkıyla yapılacaktır diyebileceğimiz şeylerin sayısı gittikçe azalıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aldatan bizden değildir buyuruyor. Münafıklık alametlerini verilen sözü tutmamak, yalan söylemek ve emanete ihanet etmek şeklinde sayıyor. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalan.

İslam mahkemelerin müminlerin şehadetiyle görüldüğü bir dindir. Günümüz hukuku parmak izinden tutun da uydu görüntülerine kadar pek çok yöntem kullanırken İslam iki adamın şehadetine itimat eder. Eder ve hırsızlık azalır, zina azalır, cinayet azalır, gasp azalır. Çünkü Ömer bin Hattablar Ömerül Faruklara dönüşmüştür. Bugünkü gibi ciltler dolusu hukuk kitapları, sayfalar dolusu kanunlar yoktur. Ancak kalplerde hüküm süren bir hukuk vardır. Bu hukuka ahlak denilir. İnsanoğlu ne zaman ahlaklı olmuşsa, kötülükler, suçlar o zaman azalmıştır. Güç kullanmakla, cezalandırmakla, hapse atmakla hırsızın kalbi fethedilemez. Halbuki güzel bir insanın, kamil bir insanın sadece bakması bile kalplerde devrim yapmaya yeter.

Bu devrimi evvela Allah Resulü cahiliye toplumunda yaptı. Bakamam, param yetmez, bana yük olur, alnıma leke sürer korkusuyla kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanları aldı, komşusu açken kendisi tok yatmayan insanlar haline getirdi. Sonra sahabiler yeryüzüne dağılıp bu ahlakı yaydılar. Onlardan tabiin aldı, tabiinden tebeüt tabiin aldı. Alimlerin, velilerin eliyle bu güven silsilesi günümüze kadar geldi.

0: Kasrik bir güven kaynağıydı. Güven pınarıydı. Bu pınarda yıkananlar, suyundan içenler, güvenilir, emin insanlar oldular. Hiçbir dayanakları kalmasa da Allah'a duydukları sonsuz güven sayesinde her türlü bozulmaya, tehlikeye, ahlaksızlığa karşı dimdik ayakta durdular. Güzel ahlak onlara sebat verdi.
1: Tövbe verdikten sonra şu sohbeti bize yaptı. Dedi, siz Türkiye sınırları içerisinde bir Allah göstermesin bir adam öldürseniz, Türkiye sınırları içerisinden kaçıp Türk ceza kanunlardan kurtulabilirsiniz. Ama Rabbel alemine karşı dedi, bir cürüm, bir büyük günah işleseniz, yedi semaata gitseniz, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız. Atlas Okyanusu'na, dünyanın neresinden giderseniz gidin, Allah-u Teala'nın elinde kurtulamazsınız.
2: Müslüman olan demek güvenli demektir. Müslüman olan temiz demektir, beyaz demektir. Hiç kim Müslüman olan Müslümana, o Müslümana bir tacizlik olmaması demektir.
3: Bu kapısımız ilk bizi çağırdı. Dedi, niyetiniz sağlam olacak. Bakın niyet, niyet, niyet. Her şeyden niyet. Farz değil mi? Niyetiniz sağlam olacak. Her işinizi Allah için yapacaksınız. Allah'ın rızasından da ayrılmayacaksınız. Siyasete de karışmayacaksınız. Allah sizin her işinize yardım eder. Ve güzel ehlakınızla, o kadar hoşuma gidiyor ki böyle mest oluyorum. Ha, bu kelimesi var ya, o güzel ehlakınızla yaşadığınız toplumda örnek bir insan olacaksınız. Bize bunu tavsiye ediyorlar. Şimdi bu söz yetiyor. Siz diyor bembeyaz bir perde gibisiniz. Nasıl bir sinek konuyor da lekesi belli oluyorsa, sizin de yaptığınız en ufak bir yanlış sizi alem içinde öyle bir belli eder ve Allah sizi rezil rüsvay eder diyor. Kavzımız böyle buyuruyor. Hepsinin ortak şeyleri, önerileri bu. Değil mi abi? Ve bir gün yine kavzım celallendi, çağırdı beni. Gel buraya, Resulullah'ın yolu çok berraktır. Çok temizdir. Toz dahi kabul etmez. Biz istiyoruz ki siz ahirete başı dik gidesiniz. Resulullah'ın yanında utanmayasınız. Şimdi bunların önerileri bu.
0: Kasrik köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için

0: ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrikten geçen herkes nasibin hizmetinde bir aşka şahit oldu. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasre'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı.
2: Hatta Hazret Saul Wenderam'ı, işte Hazret vefat etti Saul Wenderam'a.
1: Hazret vefat edince Şahı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasrik'teydi. Bazen Kasre'ye de gelirdi.
2: Tabii biraz gibi zarı İbrahim bir Kasre var. Cahisar'la cana daha da Kasre. Sonunda Hatiye Kasre'ye.
1: En sonunda Kasre'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasre'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
2: Lüderi Çansalek'i Usama Gavuz Kadasaral'ı tabii hem irşad bu, hem talebe gavse bu.
1: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşad vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
2: Gavs Kadasaral'ı sıralariye zaten ki bu sabu tabii herkesin kare vasfı bir de egen bir cinci hem kemasid bir cinci yani hem ne karın tam vekili.
1: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.